0: ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, pazartesiden sonra yeni bir sayfa açıyoruz dedi. Irak'la 17 milyar dolar olan ticaret hacminin daha da yukarı taşınacağını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistindeki çalışmalarda son aşamaya gelindiğini söyledi. Yeni pistin hizmete alınmasıyla operasyonel kapasitenin artacağını belirten bakan, taksi sürelerini de azaltarak daha verimli bir hava trafiği yönetimi sağlayacağız dedi. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü daha tutuklandı. Yapılan 4. dalga operasyonla birlikte tutuklu sayısı 28'e yükseldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde belgesel dizi çekimleri nedeniyle 3, 4 ve 5 Ağustos'ta 1-5 saatlerinde geçici trafik düzenlemesi yapılacak. İsrail ordusunun İran'ın enerji tesisleri ve altyapısına yönelik olası ABD saldırıları öncesi yüksek alarm durumuna geçtiği ifade edildi. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden hedef aldı. Balistik füzelerle düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Kentte büyük hasar oluştu. Saldırılara Ukrayna karşılık verdi. Spor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını söyleyen Yıldırım, transfer çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Sarı Lacivertli Kulübün Başkanı bir santrafor alacağız, transfer gelecek hafta biter dedi. Türk futbolu yeni bir sistemle daha tanışıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, çipli top teknolojisinin Trendyol Süper Lig'de uygulanmaya başlanacağını açıkladı. Sistemin kurulması Ocak ayını bulacak ve uygulama sezonun ikinci yarısında devreye girecek. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinliyorsunuz.

Merhabalar kıymetli dinleyicilerim. Şifanın izinde programımıza tekrar hoş geldiniz. Biz geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını anlatmaya çalıştığımız bu programda merak ettikleriniz ya da bugünlerde, bu zamanlarda çok konuşulan bazı geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını ayrıntılı şekilde konuşmaya gayret ediyoruz. Bugün de özellikle geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının en önemli ögelerinden bir tanesi olan ve yıllardır hem dünyada hem ülkemizde de birçok hastalık endikasyonunda kullanılan bir tamamlayıcı tıp uygulamasından yani akupunktürden bahsetmek istiyorum. Akupunktür geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarından bir tanesi dedik. Yaklaşık binlerce yıldır özellikle geleneksel Çin tıbbın içinde de yer almakla beraber kıta Avrupa'sında, kıta Amerika'sında birçok hekim tarafından uygulanmaya başlanmış, birçok endikasyonlarda Dünya Sağlık Örgütü'nden de onay almış çok önemli bir uygulama. Bu noktada belki dinleyicilerimizden akupunkturla alakalı muhakkak bir tanışma fırsatı yakalayanlar olmuştur. Ama genellikle de akupunktur noktasında bir konu açıldığında her 3 ya da 4 kişiden bir tanesinin akupunktur konusunda net bir bilgisinin olmadığını görmekteyiz. Şöyle bir özetle girecek olursak akupunktur nedir dediğimizde akupunktur ağrı ve stres gibi sorunları hafifletmek için vücudun belirli stratejik noktalarda ince, incecik iğneler batırılması içeren bir tamamlayıcı tedavi yöntemi. Akupunktur Latince'de akus iğne anlamına gelir ve 17. yüzyılda Çinlilerin 2000 yıldır kullandığı bir tekniği tanımlamak için kullanılmaktadır. Özellikle bu noktada şöyle bir özet geçecek olursak, akupunktur tedavisinde kişinin sırt, boyun, baş, yüz dahil olmak üzere vücudundaki belirli noktalar ki bunlar 400'e yakındır, uyarılması ile cilde çok ince ve çelik iğneler kullanılır. Tedavinin amacı öncelikli olarak ağrı gibi sağlık sorunları veya semptomlarının hafifletilmesidir. Özellikle bu uygulama geleneksel Çin tıbbından gelerek bilimsel sorunlarda bazı rahatsızlıklarda ilerleme olduğunda tedavi ettiğini de araştırmalar ve hastalardan gelen geri dönüşler doğrulamıştır. Akupunktur tamamlayıcı bir tıp yöntemidir. Bu yöntem ile birlikte başka tıbbi tedavilere de aynı zamanda ne yapılabilir? Yer verilebilir. Yani ne demek? Akupunktur

ile beraber buna eştaş olan, bununla beraber uygulanacak birçok tedavi yöntemleri de vardır. Bu noktada ülkemizde de artık akupunktur tedavileri yaklaşık 90'lı yıllardan itibaren eğitimleri verilmekle beraber 2000 yıllardan sonra bunlar hız kazanmış. Hele 2014'teki geleneksel ve tamamlayıcı tıp yönetmeliğinden sonra artık tamamen bu işler, özellikle geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları artı bu şekildeki akupunktur, ozon, kupa gibi bazı uygulamalar Sağlık Bakanlığımız tarafından bir sertifikasyona tabi tutulmuştur. Ve bu konuda eğitim almak isteyen, bu konuda fikir sahibi olmak, ileride bu akupunktur noktasında hastalarına tanı tedavi vermek isteyen hekim arkadaşlar, bu ilgili Sağlık Bakanlığı'nın tarihlerini belli olan, yerleri belli olan, hocaları belli olan kurslarına katılmak için müracaat ederler. Ettikten sonra belli bir teorik ve pratik eğitimden sonra sınava tabi tutulurlar. Sınavda teorik ve pratik bir imtihan olur. Teorik ve pratik imtihan sonrasında eğer başarılı olurlarsa hekim arkadaşlar akupunktur uygulayıcı hekim unvanı alaraktan hastalarına şifa dağıtmaya başlarlar. Tabii ki yönetmeliğimiz bu konuda çizgilerini çizmiştir. Bütün geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında olduğu gibi akupunktur noktasında da kesinlikle ve kesinlikle tıp hekimi olmak lazımdır. Bunun dışında diş hekimi arkadaşlar da akupunktur eğitimi alıp sertifika almaya kazanabilirler ama onlar sadece diş hekimliğinde kendileriyle ilgili olan bazı hastalık şikayetlerini kullanmak üzere akupunktur sertifikası almaya hak kazanırlar. Peki bu sertifika ne kadar sürer? Bu sefer sertifika son çıkılan ve uygulanan yönetmeliklerle beraber daim ömür boyu devam eden bir sertifikasyona sahip olmuş olurlar. Belli bir hazırlık aşamasından sonra son zamanlarda Sağlık Bakanlığımız çok şükür bu konuyu biraz daha ele alaraktan yönetmelikleri tekrar yeni baştan değiştirdi. Çok güzel komisyonlar kuruldu. Çok güzel çalışmalar yapıldı. Ben de Sağlık Bakanlığı'nın akupunktur bilim komisyonunda olduğumdan dolayı bunları yakinen biliyorum. Ve bunun neticesinde akupunktur uygulamalarıyla alakalı bir rehber olabilecek ülkemizde bir yönetmelik çıktı. Ve bu yönetmelikle beraber bir bilgilendirme föyü de çıktı. Bununla beraber akupunktur noktasında birçok soru işareti bu ilgili kitapçıklarda, bu ilgili yönetmeliklerde, bu ilgili bilgilendirme sayfalarında tamamen bütün sorulara cevap verecek şekilde yayınlandı. Sadece akupunktur değil tabii, diğer birçok geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları da bir şekilde komisyonlar kurularak bu konuda tecrübeli hekim arkadaşların ortak çalışmalarıyla hatta bir masanın etrafında buluşarak istişare etmek şartıyla bunlar ülkemizde artık bir kitapçık, ilgili bir yönetmelik haline getirildi ve artık bu ilgili çıkarılan yönetmeliklere göre de eğitimler, sertifikasyon işlemleri tekrar revize edildi. Son zamanlarda tekrar açılan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama eğitimleri de başladı. Hekim arkadaşlar müracaatlarını yapıyorlar. Bulundukları vilayetlerde ya da yakın vilayetlerde ilgili eğitimlere katılıyorlar. Katıldıktan sonra eğitimlerini teorik ve pratik aldıktan sonra onlar da geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını Türkiye'de yapmaya başlayacaklar. İşte bugün konuştuğumuz tedavi protokollerinden bir tanesi akupunktur. Tabii biz detaya girmeden şöyle bir anda radyosunu açan dinleyicilerimiz için şunu söyleyiverelim. Akupunktur nelere iyi gelir dediğimizde akupunktur tedavisinin tabii birçok 400'ün üzerinde etkisi var ama en yaygın olarak dünya üzerinde uygulanan etkilerine baktığımızda bel ağrılarında, boyun ağrılarında, osteoartrit yani kireçlenmede, diz ağrılarında, baş ağrılarında, migrende, mide bulantısında, romatizmal eklem iltihabında, kas ağrılarında, adet sancılarında, spor yaralanmalarında, sinir bozukları ve yüz ağrılarında yatıştırıcı olarak da kullanılmakta. Bu noktada akupunktur tedavisinin yardımcı olduğu özellikle konforu ya da hasta iyiliğini, hastanın konforunu arttırdığı birçok rahatsızlıklar da vardır. Mesela kanser tedavilerinin yan etkilerinde en çok bulantı, kusma, halsizlik gibi bağışıklık sistemi sorunlarında mesela bazı bağırsak rahatsızlığında, iltihaplı bağırsak sendromu gibi, bazı spastik kolon gibi, menopoz öncesi ve sırası ve sonrasında menopoza bağlı şikayetlerde ne yapılabilir efendim? Bunlar bir şey akupunktur uygulanabilir. Tabii akupunkturun türleri var. Bu noktada akupunktur türleri olarak baktığım

baktığımızda bir genel vücut akupunkturu var. Genel vücut akupunkturu dediğimiz aslında çeşitli, isterseniz buna meridyen deyin, isterseniz bunlara kanal deyin, isterseniz enerji yolağı deyin. Sonuçta yaklaşık 12 artı 2, yaklaşık 14 tane vücutta akupunktur neleri var? Meridyenleri, enerji kanalları var. Peki bu enerji kanallarında neler var? Belli, hani tam teşbihte hata olmaz, bir otobüs durakları gibi düşünün. Mesela otobüs bir yerden bir yere gidecek. İşte Ankara'dan İstanbul'a gidecek. Burada otobüsün durduğu duraklar var. İşte bu enerji kanallarını, meridyenleri bir otobüs yoluna benzetebilirsek, her otobüsün durduğu duraklar aslında her bir nokta. Peki bu enerji kanalları, meridyenler aslında nedir? Var mıdır? Enerji kanalları vardır. Vücutta gözle göremediğimiz ama son zamanlarda modern görüntüleme yöntemleriyle daha iyi algılanan bazı enerji akış kanalları var vücutta. İşte bunların her birinin adına biz meridyen ya da kanal diyoruz, ya da enerji yolağı dersiniz. Ve sonuçta bu meridyenler, bu yollar, bu kanallar, ne derseniz, bunlar bir şekilde vücuttaki enerji akışını sağlayan ortamlar. Ve bunlar yaklaşık 12 artı 2. Nedir işte? Kalp, perikard, akciğer, ince bağırsak, kalın bağırsak, safra kesesi, dalak pankreas, mesane, böbrek gibi bazı akupunktur ana meridyenleri. Bunun dışında da hem bazı vücudun ön tarafından giden, bazen de arkasından giden bazı akupunktur meridyenleri de söz konusu. Ve bu her meridyenin kendine özgü, içerisinde barındırdığı noktalar da var. Bunlar yaklaşık 370 taneye yakın noktalar. Mesela nedir? Kalp bir noktası, kalp iki noktası dediğimizde, o akupunktur kalp meridyeninin birinci ve ikinci noktasına gelir. Mesela kalın bağırsak meridyeni dediğimizde, kalın bağırsak meridyenin başladığı bir yer vardır, sonlandığı bir yer vardır. İşte noktalar vardır, 1, 2, 3, 4, 5 diyerekten. Peki bu her bir meridyenin özel anlamı, özel bir vücutta gösterdiği bir reaksiyon, bir aksiyon var? Tabii ki vardır. Her bir meridyen vücuttaki belli sistemlere ne yapar? Hitap eder. O sebepten dolayı da kişilerin rahatsızlıklarına ve şikayetlerine ve semptomlarına binaen ne yapılır? İlgili meridyendeki ilgili noktalara stimülasyon verilir. Peki bu ilgili noktalara stimülasyon vermekten kastımız nedir? Yani biz buraya bir kalem de batırabiliriz bu noktalara. Biz buraya elimizdeki bir biberin sapını da batırabiliriz. Ya da bir enjektör de batabiliriz. Ama ne yapılmış? Binlerce yıldır bu konuda kullanılmak üzere kişilerin en az rahatsız olacakları saç deli kadar incecik akupunktur iğneleri kullanmaya başlanmış. Peki binlerce yıldır böyle miydi hocam? Evet, binlerce yıldır böyle. İlgili noktalara çeşitli iğneler, sivri cisimler bırakılmış. Peki bunlar nelerden kemiklerden yapılmış, hayvan kemiklerinden, boynuzlarından yapılmış, sonra cam alaşımlardan yapılmış, sonra metal alaşımlardan yapılmış. Ama geldiğimiz bu aşamada, 2000'li yıllarda artık ne yapıyoruz? Yaklaşık 0,20, 0,25 gibi incecik saç deli kalınlığındaki, uzunlukları değişebilen ve tek kullanımlık olan akupunktur iğnelerini ilgili noktaya bir şekilde uyguluyoruz. Peki ilgili noktayı uyguladıktan sonra ne oluyor? Buralarda, ilgili noktalarda enerji stimülasyonunu, enerji akımını tekrar ne yapıyor? Sağlıyor. Ne demektir bu? Aslında hani bir ırmak gibi, dere gibi düşündüğünüzde su akıyor. Su akmaya başlıyor. Suyun belli bir gücü var. Ama bir bakmışsınız, tam nehrin ya da ırmağın ortasında bunun suyun akışını engelleyecek bir barikat mı dersiniz, bir baraj mı dersiniz, bir set mi dersiniz, bir şey var. O zaman ne olacak? Su o taşın, barikatın ilerisinde akamayacak. O zaman ne olacak? Suyun gitmesi gereken yerlere su gitmeyecek. İşte akupunktur da böyle özetleyebiliriz. Geleneksel Çin tıbbında ve akupunktur felsefesinde hastalıkların, şikayetlerin, semptomların, tümörlerin, kanserlerin nedeni işte bu suyun akışının bir şekilde engellenmesi. O zaman meridyenlere döndüğümüzde ne diyebiliriz?
Akupunktur meridyenlerindeki enerji akışının bir şekli.

şekilde stagnasyonu, yani stazı, yani durması anlamına geliyor. İşte bu noktada bizim yapacağımız akupunktur iğneleriyle beraber bu ilgili ırmağın, derenin önünde duran set ya da akupunktur kelime dağarcığından bakacak olursak akupunktur meridyenindeki ilgili stagnasyon, yani tıkanıklık, bu uygulayacağımız iğnelerle bir şekilde açılacak. Oraya enerji akışı olabilecek. Hocam siz bir şey söylemek istiyorsunuz. Evet, şunu söylemek istiyorum. Bizim geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamalarında ve akupunktur felsefesindeki olayımız şikayeti, semptomu ortadan kaldırmaktan ziyade bu şikayeti, semptomu meydana getiren sebebi ortadan kaldırmaya yönelik. Yani kök neden dediğimiz olay. Bunu şöyle söyleyebiliriz. Mesela kişinin bir dizi ağrıyor. Biz modern tıp felsefesine olaya nasıl yaklaşıyoruz? Şöyle yaklaşıyoruz. Bu ağrıyı bir şekilde gideriyoruz. Ama akupunktur felsefesinde, geleneksel Çin tıbbı felsefesine baktığımızda o dizin ağrısına sebep olan nedeni ortadan kaldırmaya, yani kök nedeni ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Neden o diz ağrıdı? Buna bakıyoruz. Yoksa bir ağrı kesici almak ya da bir intramüsküler ya da damardan bir ağrı kesici vermek o ağrıyı giderir. Peki ağrının gitmesi o dizdeki problemi ortadan kaldırmış mıdır? Hayır. İşte geleneksel Çin tıbbı, bütünsel tıbbın diğer tıbdan, yani modern tıbdan ayrılan en önemli özelliği kök nedene inebilmesi, geleneksel tamamlayıcı tıbbın ve bütünsel tıbbın. Bu noktada tabii tedavileri nasıl uyguluyoruz? Yaklaşık olarak şikayetleri binaen uyguladığımız iğneleri kişiye 2 günde bir, 3 günde bir ya da haftada bir olmak üzere yaklaşık 5, 7, 10, bazen 15'e kadar çıkan seanslarda kişiye uyguluyoruz. Kişiyi kontrolleri çağırıyoruz. Kontrolleri geldikten sonra ilgili noktalarımızı devam ettirebiliyoruz. İlgili noktalarımızı ilaveler yapabiliyoruz. Ve akupunkturu tedavisini bir şekilde kişiye bağlı olarak özgül hale getiriyoruz. Soru şu, sadece iğne mi kullanıyoruz? Akupunktur iğnesi dışında mesela bu bölgeye akupunktur iğnesiyle beraber ufak elektrik stimülasyonu veren çeşitli cihazlar yardımıyla ufak şiddette elektrik stimülasyonu da verilebilir. Bunun dışında lazer dediğimiz uygulamalar da olabilir. Bunun dışında moxa dediğimiz yanıcı bazı ot tarzı alışımları ilgili akupunktur noktasına da uygulanabilir. Onun dışında ilgili akupunktur noktasına aromaterapik, yani uçucu yağlar sürülerek ne yapılabilir? Tedavi yönlendirebilir diyoruz. Ama bütün felsefe şu, ilgili noktayı stimüle edip oradaki enerji kanalının bir şekilde açılmasını sağlamak. Bütün arzu bu meyanda. Peki akupunktur tedavisinde uyguladığınız tedavilerin bir yan etkisi var mı? Yan etki çok zor. Yani çünkü biz sedyeye yatırıp bazen de koltukta oturup ilgili noktalara çok ince saç teli şeklinde iğneler uyguluyoruz. Bu iğneler tek kullanımlık. Yani bir hastaya, danışana uyguladığımız iğneyi bir ikinci insana uygulamıyoruz. Çıkardıktan sonra vücuttan direkt tıbbi atığa atıyoruz. Bu noktada hani bazen çok çok çok nadiren alerjik reaksiyon, çok nadiren işte iğne girişinde ağrı, bazen ufacık kanamalar, bazen kişilerin kendini sempatik sistemi devreye sokup aşırı korkmalarından dolayı mide bulantısı, bazen hafif baş dönmesi gibi şeyler olabilir ama genellikle saç teli kadar kullandığımız iğnelerin herhangi bir ciddi yan etkisi olmadığını da bilmekteyiz. Burada tabii akupunktur tedavisi öncesi ve sonrası. Tabii akupunktur tedavisine gelmeden önce tabii şunu bir defa çok net söyleyelim. Bu tedavi yalnızca bu konuda eğitim almış, sertifika sahibi hekimler yapabilir. Ve yapılacak yerde Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış yer olması lazım. Tedavide genellikle tabii her an tedavi yapılır ama ideal şartlar dediğimiz bir olay var. Burada nedir? Akupunktur tedavisinden 2 saat önce mutlaka bir şey yemeniz gerekmektedir. Çünkü aç karnına gidilirse belki iğne korkusu, belki hastane, sağlık merkezi, hekim önlüğü korkusu gibi sebeplerden dolayı hipoglisemi, yani kan

şekeri düşük de olabilir. O nedenden dolayı aç karnı çok fazla önermiyoruz akupunktur uygulamaları. İkincisi, muhakkak akupunktur uygulamalarını vücudun her bir ekstremitesinde, alanında uygulayacağımız için kişilere genellikle bol kıyafet giymesini öneriyoruz. Özellikle iğnelerin doğru ve rahat bir şekilde yerleştirilmesi için. Diğer taraftan da akupunktur tedavisinden önce kahve gibi, çay gibi aşırı uyarıcıların alınmasını da istemiyoruz. Bu bizim için önemli. Hep şunu sorarlar danışanlarımız. Akupunktur iğnesi hocam acıtır mı? Akupunktur iğneleri ağrının olduğu bölgeye yerleştirildiği zaman kesinlikle hissedilmez. Çünkü saç teli kadar çok ince, çok nazik ve çok belli milimetre mesafesinde deriye yerleştirilen iğnelerdir. O sebepten dolayı da sanki bir karıncalaşma gibi hafif ağrı hissedilebilir. Çok ufacık bir sıcaklık hissi oluşabilir. O sebepten dolayı da akupunktur tedavisinin iğnesinin herhangi bir acıtma, ağrı gibi bir şikayet doğurması çok zordur. Tabii akupunkturla ilgili olarak ana başlığımızı şöyle koymuştuk. Kaç çeşit akupunktur var diyerekten. İşte bunlardan bir tanesi 400'e yakın, yaklaşık 370 küsür tane akupunktur noktalarıyla yapılan genel vücut akupunkturu. Bundan gayrı neyimiz var? Mikrosistem akupunkturları dediğimiz sistemler var. Yani mikrosistem ne demek? Vücudun belli bir alanında yapılan uygulamalar. Bu neye benzer? Bu hani bilgisayar oyununda joystick tutmak gibi ya da ev alacaksınız mesela. Gidiyorsunuz bir şirkete ya da bir emlakçıya. Alacağınız evin size küçük bir modelini, maketini gösterir. İşte ona benzer mikrosistemler de vücutta belli bir alanda uygulamalı yapılarak tüm vücuda hitap edilerek yapılan bir uygulama. Bunlar nelerdir mesela mikrosistem akupunktur? Mesela en yaygın olan kulak akupunktur, auriküloterapi. Mikrosistem akupunkturundan bir tanesi. Diğeri mesela göz iris akupunkturu dediğimiz olay var. Başka avuç içi, ayak tabanı gibi akupunktur uygulamaları var. Yine kulak kadar son zamanlarda çok meşhur olan, benim de çok sevdiğim saçlı deri, scalp dediğimiz akupunktur mikrosistem uygulamaları da var. Tabi bunlardan en meşhur olan 1970'lerde daha çok dünyayı kasıp kavuran kulak akupunkturu ayrı bir yere koymak lazım. Kulak akupunkturu özellikle kulaktaki belli noktaları uyararaktan tüm vücuda hükmedebilen bir akupunkturdur. Çok mikrosistemler zaten çok hızlı etki eder, çok güçlü etki eder. Kulak akupunkturu da bu noktada güçlü ve kısa zamanda etki eden çok önemli bir akupunktur uygulamasıdır. Demek ki akupunktur uygulamasının bir tanesi genel vücut akupunkturu, bir diğeri mikrosistem akupunkturu dediğimiz olaylar. Bunlarda da kulak, saçlı deri yani scalp akupunkturu, iris, ayak tabanı, avuç içi akupunkturu gibi bazı akupunktur türleri de tüm dünyada uygulanmakta. Peki akupunktur iğne dışında ne dedik? İşte yağlar, aromaterapik yağlarla o bölge stimüle edilebilir. O bölgeye moxa dediğimiz yanan bazı şeyler konulabilir. Onun dışında özellikle çocukların korkmasından dolayı iğneden bizim o bölgelere kulak için tohum dediğimiz, özellikle pelin otunun tohumundan ya da çörek otu tohumundan da yapılır. İlgili kulak noktasına stimülasyon verilir. Hatta daha da küçük çocuklara bunu alıp yemelerinden korktuğunuz için bir şekilde sadece ilgili kulaktaki bazı vücuttaki akupunktur noktalarını böyle parmakla ya da cam babetle bir şekilde stimüle edilmeye çalışılır. Hep felsefe, tekrar söylüyorum, ilgili enerji kanalı yani meridyenin ilgili noktalarının bir şekilde uyarılması noktasında sağlanıp enerjinin akışını tekrar serbest bırakmak. Evet, akupunktura böyle bir giriş yaptık. Önümüzdeki haftalarda tekrar girişe devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum kıymetli dinleyicilerim.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde İç Ege'ye uzanacak Ayzoni Antik Kenti'ne konuk olacağız. Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde yükselen Ayzoni Antik Kenti, insanlık tarihinin mimari, dini ve ekonomik hafızasının en canlı tanıklarından biri olarak karşımıza çıkar. Arkeoloji dünyasında ikinci Efes olarak anılan kent, 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine kaydedilir. Şehir adını mitolojik bir kahraman olan Azan'dan alır. Efsaneye göre su perisi Erato'yla Arkas'ın oğlu olan Azan, bölgedeki Frigya halkının ataları kabul edilir. Ancak kentin arkeolojik gerçekliği mitolojinin çok daha ötesine geçerek bizi kalkolitik döneme kadar götürür. Yapılan kazılar ve akademik araştırmalar bölgedeki yerleşim izlerinin M.Ö. 3000'li yıllara kadar uzandığını kanıtlar. Bu uzun soluklu geçmiş Ayzoni'yi Anadolu'nun kesintisiz yaşam merkezlerinden biri haline getirmiştir. Helenistik dönemde Bergama ve Bitinya krallıkları arasında el değiştiren bu stratejik şehir, asıl ihtişamını ve bugün gördüğümüz devasa yapılarını Roma İmparatorluğu dönemine borçludur. Milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllarda kentin ulaştığı ekonomik refah bugün hala hayranlıkla izlediğimiz yapıların yükselmesini sağlamıştır. Kentin en belirgin ve dünyaca ünlü yapısı Zeus Tapınağı'dır. Bu tapınak, Anadolu'daki en iyi korunmuş İyon düzenindeki tapınaklardan biri olma unvanını elinde bulundurur. Tapınağın konumlandığı yüksek platform, şehre hakim bir noktada yer alır ve ziyaretçileri uzaktan selamlar. Zeus Tapınağı'nı diğerlerinden ayıran en temel özellik, altında bulunan ve tonozlarla örtülü olan devasa galeri katıdır. Bu altyapı, Anadolu'daki benzer tapınaklarda rastlanmayan özgün bir mimari uygulama örneğidir. Yapımı M.Ö. 92 yılında başlayıp tamamlanması yaklaşık 100 yıl süren tapınağın çevresindeki sütunlar binlerce yılın yorgunluğuna rağmen hala dimdik ayakta durarak Roma mühendisliğinin gücünü sergiler. Sütunların başlıklarındaki ince işçilik ve taşın adeta bir dantel gibi işlendiği detaylar dönemin estetik anlayışını günümüze kadar taşır. UNESCO'nun bu alanı geçici listeye dahil etmesindeki en büyük etkenlerden biri de bu mimari özelliklerdir. Ayzoni'nin dünya tarihindeki en ilginç ve çarpıcı özelliklerinden biri ise ekonomi alanında karşımıza çıkar. Kentte bulunan Macellum yani pazar yeri dünyanın bilinen ilk borsa yapısı olarak kabul edilir. Milattan sonra 3. yüzyılda Roma İmparatoru Diocletianus'un enflasyonla mücadele etmek amacıyla çıkardığı tavan fiyat kararnamesi bu yapının duvarlarında taşlara kazınmış halde bulunur. Bu yazıtlar o dönemde satılan tüm ürünlerin ve verilen hizmetlerin birim fiyatlarını içerir. Ayakkabıdan ekmeğe, köleden kumaşa kadar her şeyin fiyatının belirlendiği bu liste iktisat tarihi açısından paha biçilemez belge niteliğindedir. Modern ekonominin temellerinin bu topraklarda, bu taş duvarlar arasında tartışıldığını bilmek, antik kentin değerini bir kat daha arttırır. Binlerce yıl önce Ayzoni'de uygulanan bu sistem, bugün hala bilimsel çalışmaların odak noktasında yer alır. Şehrin bir diğer mimari harikası ise stadyum ve tiyatro kompleksidir. Dünyada bir benzerine rastlanmayan bu tasarımda stadyumla tiyatro bitişik nizamda inşa edilmiştir.
Spor müsabakalarının yapıldığı stadyumun bir ucu sanatsal performansların sergilendiği tiyatro yapısıyla birleşir. Bu birleşim toplumsal yaşamın iki ana damarı olan spor ve sanatın fiziksel olarak da nasıl harmanlandığını gösterir. 13 binden fazla seyirci kapasitesine sahip olan tiyatro ve yaklaşık 20 bin kişilik stadyum Aizoni'nin o dönemde ne kadar kalabalık ve canlı bir metropol olduğunu kanıtlar. Seyirci koltukları arasındaki merdivenler, sahne binasındaki rölyefler ve akustiği sağlayan mimari çözümler antik dünyanın mühendislik dehasını gözler önüne serer. Penkalas Çayı, yani bugünkü adıyla Koca Çay, antik kentin içinden geçerek şehri ikiye böler. Roma döneminde bu çayın üzerinde inşa edilen 5 adet köprüden ikisi bugün hala ayaktadır ve aktif olarak kullanılır. Taş işçiliğinin en güzel örneklerini sunan bu köprüler, kentin ulaşım ağının ne kadar profesyonelce planlandığını da gösterir. Suyun kenarında kurulan rıhtım duvarları ise nehrin taşımacılıkta ve kentin görselliğinde nasıl kullanıldığını açıklar. Suya verilen bu değer Aizoni'nin sadece bir yerleşim yeri değil, aynı zamanda doğayla uyumlu bir mühendislik projesi olduğunu bizlere yeniden hatırlatır. Kentin dini yapılarından söz ederken Mater Stanum alanına atlamamak gerekir. Burası Anadolu'nun yerli tanrıçası olan Kibele'ye adanmış çok eski bir kutsal alan olarak bilinir. Kayalara oyulmuş bu alan kentin Roma öncesi dönemdeki dini köklerini temsil eder. Bu yönüyle Aizoni farklı medeniyetlerin ve inançların bir potada eridiği merkez olma özelliğini de taşır. Roma'nın tanrılarıyla Anadolu'nun kadim tanrıçaları aynı coğrafyada onurlandırılır. Bu dini çeşitlilik kentin kültürel katmanları

0: kaynaklarını zenginleştirir ve UNESCO'nun evrensel değer kriterlerini fazlasıyla karşılar. Bugün Aizoni'yi ziyaret ettiğinizde sadece antik sütunlar arasında yürümekle kalmaz, aynı zamanda bir zamanlar bu sokaklarda yankılanan pazarcı seslerini, stadyumdaki tezahüratları ve tapınaktaki duaları da hissedersiniz. Türkiye'nin bu eşsiz mirası, arkeolojik sit alanı olmanın çok ötesinde, insanlık tarihinin gelişim evrelerini bugün de okuyabildiğimiz dev bir açık hava kütüphanesidir. UNESCO, Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan antik kentin asıl listeye girmesi için yürütülen titiz çalışmalar, bu değerin gelecek nesillere de eksiksiz olarak aktarılmasını hedefler. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Notaların dansı.

0: Notaların dansı programını dinlediniz.
1: Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Yayınımıza devam.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. İstanbul Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanları ile Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Üç ismin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa katılan Erdoğan, muhalefetteki parti içi tartışmalara değindi. Türkiye'den kopuk bir muhalefetin ülkeye hiçbir hayrının dokunmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı mega kentte kiralık sosyal konut uygulamasıyla 15 bin ev kiralanacağını müjdesini de verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemeyi hatırlattı. Teklif Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte süreç ivme kazanacak dedi. Süreci istismar etmek isteyenlerin olacağını söyledi. Onlara fırsat vermeyeceğiz dedi. Erdoğan, süreç menziline ulaşacak dedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan tek firari terörist de yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Saklandığı evden yüklü miktarda döviz ve altının yanı sıra çok sayıda telefonla kimlik çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hainler Türkiye Cumhuriyeti'nin çelik iradesinden kurtulamazlar dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de FETÖ'cü teröristin işlediği suçların hesabını vereceğini vurguladı. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenlemeler için sona gelindi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, düzenlemenin önümüzdeki hafta meclise geleceğini duyurdu. Ümit ediyorum, partilerimizin ortak bir teklifi olarak gelir, dedi. Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Çarşamba gününden bu yana 260 yangın kontrol altına alındı. İzmir, Balıkesir ve Antalya'da ormanlık alanlardan yükselen alevler kontrol altına alındı. Balıkesir Marmara Adası'na çıkan orman yangını ile ilgili gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin görevden alındığına dair iddialara yanıt verdi. 16 Ekim'e kadar görevimizin başındayız dedi. Arınma çerçevesinde bir komisyon kurduklarını söyleyen Tekin, iftiracı ve itirafçı ilişkilerde olan kimse benim öz kardeşim de olsa partiyle ilişkisini keseceğiz dedi. Türkiye ile Irak enerji alanındaki işbirliğini yeni bir anlaşmayla güçlendirdi. Irak, Türkiye ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşma imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, pazartesten sonra yeni bir sayfa açıyoruz dedi. Irak'la 17 milyar dolar olan ticaret hacminin daha da yukarı taşınacağını belirtti. Gülistan 9 soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü daha tutuklandı. Yapılan 4. dalga operasyonla birlikte tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Dünya, ABD'nin İran'a yönelik olası saldırısına kilitlendi. Washington'la Tahran arasında tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor. İran'la yürütülen müzakerelerde güvenini yitirdiğini söyleyen ABD Başkanı Trump, İran'ı çok sert vuracağız dedi. ABD 10 ülkedeki vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu. İsrail basını olası ABD saldırısı öncesi İsrail unsurlarının yüksek alarm durumuna geçtiğini bildirdi. Rus ordusu Ukrayna

Ukrayna'nın başkent Kiev'i yeniden hedef aldı. Balistik füzelerle düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Kentte büyük hasar oluştu. Saldırılara Ukrayna da karşılık verdi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını söyleyen Yıldırım transfer çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Sarı lacivertli kulübün başkanı bir santrafor alacağız, transfer gelecek hafta biter dedi. Türk futbolu yeni bir sistemle daha tanışıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, çipli top teknolojisinin Trendyol Süper Lig'de uygulanmaya başlayacağını açıkladı. Sistemin kurulması Ocak ayını bulacak ve uygulama sezonun ikinci yarısında devreye girecek. Haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün gerilim türünün rakipsiz ustası Alfred Hitchcock'un en sarsıcı yapımlarından biri olan 1963 yapımı Kuşlar adlı filminden söz edeceğiz. Sinema tarihinin en gizemli eserlerinden biri olan bu film, doğanın insanoğluna karşı başlattığı açıklanamaz ve ürkütücü bir saldırıyı beyaz perdeye taşır. Başrolde Tippi Hedren yer alırken, hikayemiz sakin bir kıyı kasabasında başlar. Her şey bir kadının bu kasabaya gelişiyle birlikte kuşların davranışlarındaki tuhaf değişimlerin fark edilmesiyle alevlenir. Gökyüzünü kaplayan yüzlerce, binlerce kuş bir anda kasabadaki huzurlu yaşamı adeta hayatta kalma mücadelesine dönüştürecektir. Film, korkunun her zaman bilinmeyen karanlık canavarlardan gelmediğini, her gün gördüğümüz sıradan canlıların bile her an birer tehdide dönüşebileceğini çok çarpıcı ustalıkla aktarır. Alfred Hitchcock bu filmde müzik yerine sadece kuş seslerini ve kuşların kanat çırpınışlarını kullanarak izleyicinin huzursuzluğunu en üst seviyeye çıkarmayı başarır. Kuşlar filmi teknik imkansızlıklara rağmen döneminin çok ötesindeki görsel efektleriyle de sinemada yeni bir çığır açmıştır. Özellikle okul binasındaki saldırı sahnesi gerilimin doruk noktası olarak hafızalara kazınır. Film, doğanın dengesinin ne kadar hassas olduğunu ve insanın bu denge karşısındaki çaresizliğini çok çarpıcı biçimde aktarır. Kuşlar filmi, bir sonuca bağlanmayan gizemli finaliyle de izleyiciyi kendi korkularıyla baş başa bırakır. Özetlersek, Alfred Hitchcock bu filmle yine yapacağını yapmış ve sinema tarihine gökyüzünün bir anda karardığı ve

0: sessizliğin çığlığa dönüştüğü bu benzersiz dehşet hikayesini bırakmıştır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Gönül Yıldızları'na hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Yıldızları programını dinlediniz.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

Günaydın değerli dinleyenler, spikeriniz ben Funda Akyol. İstanbul Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanlarıyla Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Üç ismin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa katılan Erdoğan, muhalefetteki parti içi tartışmalara değindi. Türkiye'den kopuk bir muhalefetin ülkeye hiçbir hayrının dokunmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı mega kentte kiralık sosyal konut uygulamasıyla 15 bin ev kiralanacağının müjdesini de verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemeyi hatırlattı. Teklif, Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte süreç ivme kazanacak dedi. Süreci istismar etmek isteyenlerin olacağını söyleyen Erdoğan, onlara fırsat vermeyeceğiz dedi. Süreç menziline ulaşacak dedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan tek firari terörist de yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Saklandığı evden yüklü miktarda döviz ve altının yanı sıra çok sayıda telefonla kimlik çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hainler Türkiye Cumhuriyeti'nin çelik iradesinden kurtulamazlar dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de FETÖ'cü teröristin işlediği suçların hesabını vereceğini vurguladı. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenlemeler için sona gelindi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, düzenlemenin önümüzdeki hafta meclise geleceğini duyurdu. Ümit ediyorum partilerimizin ortak bir teklifi olarak gelir dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin yasa yapım sürecinde önemli bir eşikte olduğunu vurguladı. Bu meselenin siyaset üstü görülerek çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerektiği çağrısında bulunan Bahçeli, hiçbir politik oyun gelecek yüzyılımızın inşası amacıyla attığımız adımlardan bizi geri döndüremeyecektir ifadelerini kullandı. Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Çarşamba gününden bu yana 260 yangın kontrol altına alındı. İzmir, Balıkesir ve Antalya'da ise ormanlık alanlardan yükselen alevler de kontrol altına alındı. Balıkesir Marmara Adası'ndan çıkan orman yangını ile ilgili gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi. Türkiye ile Irak enerji alanındaki işbirliğini yeni bir anlaşmayla güçlendirdi. Irak, Türkiye ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşma imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, pazartesiden sonra yeni bir sayfa açıyoruz dedi. Irak'la 17 milyar dolar olan ticaret hacminin daha da yukarı taşınacağını belirtti. Gülistan doku soruşturmasında gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü daha tutuklandı. Yapılan 4. dalga operasyonla birlikte tutuklu sayısı 28'e yükseldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde belgesel dizi çekimleri nedeniyle 3, 4 ve 5 Ağustos'ta 1-5 saatlerinde geçici trafik düzenlemesi yapılacak. ABD İran'a saldıracak mı? Dünya bu soruya kilitlenmişken ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Trump İran'a yönelik saldırıyı iptal ettiğini duyurdu. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden hedef aldı. Balistik füzelerle düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Kentte büyük hasar oluştu. Saldırılara Ukrayna da karşılık verdi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını söyleyen Yıldırım, transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi. Sarı lacivertli kulübün başkanı, bir santrafor alacağız, transfer gelecek hafta biter dedi. Türk futbolu yeni bir sistemle daha tanışacak. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, çipli top teknolojisinin Trendyol Süper Lig'de uygulanmaya başlayacağını açıkladı. Sistemin kurulması Ocak ayını bulacak ve uygulama sezonunun ikinci yarısında devreye girecek. Haberleri dinlediniz.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün sporun geçmişin birikimiyle nasıl şekillendiğini öğrenmemizi sağlayan spor arşivlerinden söz edeceğiz. Arşiv, bir kulübün veya bir spor branşının sadece tozlu belgeleri, siyah beyaz görüntüleri değil, onun kimliğini oluşturan temel taşlarıdır. Çünkü geçmişteki başarıları ve gelişim süreçlerini doğru kaydetmek, yeni nesillere bırakılacak en somut tecrübedir. Üstelik iyi tutulmuş bir spor arşivi, antrenörler için veri, yöneticiler için strateji, taraftarlar içinse aidiyet kaynağıdır. Kısacası yıllar önce oynanmış bir maçın detaylarından, bir sporcunun fiziksel gelişimine kadar her tür bilgi bugünün spor bilimlerine veri sağlar. Arşivcilik aynı zamanda bilgiyi sadece saklamak değil, onu ihtiyaç duyulduğunda kullanabilecek güncel bir bilgiye dönüştürmektir. Örneğin kulüplerimizin müzeleşme adımları ve dijitalleşme çabaları bu hafızanın korunması adına atılan çok önemli adımlardır. Güçlü bir arşiv, her şeyden önce herkeste bir süreklilik duygusu yaratır. Genç sporcular, temsil ettikleri formanın geçmişteki yolculuğunu da bilerek sahaya çıktıklarında, geçmişin değerlerine çok daha bilinçli sarılırlar. Zaten günümüz arşivlerindeki veri tabanları, bir açıdan da performans arttırıcı spor merkezlerine dönüşmüştür. Sonuç cümlesi olarak söyleyelim ki, sporun hafızasına sahip çıkmak, geleceği daha sağlam temeller üzerine inşa etmektir. Kendi tarihimizi doğru şekilde koruduğumuz bir arşiv, yeni başarılar için de her zaman doğru bir pusula olacaktır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

0: Haber Bülteni.
1: Günaydın değerli dinleyenler. 7.30 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. İstanbul Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanlarıyla Çile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin titizlikle sürdüğünü söyledi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan tek firari terörist Karatepe'de yakalandı. CHP'de arınma mesaisi devam ediyor. ABD İran'a saldıracak mı? Dünya bu soruya kilitlenmişken ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Trump İran'a yönelik saldırıyı iptal ettiğini duyurdu. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden hedef aldı. Saldırılara Ukrayna da karşılık verdi. Şimdi ayrıntılar. İstanbul Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanlarıyla Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Üç ismin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa katılan Erdoğan, muhalefetteki parti içi tartışmalara değindi, Türkiye'den kopuk bir muhalefetin ülkeye hiçbir hayrının dokunmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı, mega kentte kiralık sosyal konut uygulamasıyla 15 bin ev kiralanacağının müjdesini de verdi. Gündeminde esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine destekli kredilerin artırılması da vardı. Erdoğan, esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan hazine destekli işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıyoruz. İş yeri, taşıt ve makina tesisat alımına yönelik yatırım kredilerinin limitlerini de 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltiyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen genişletilmiş İl Danışma Meclisi programında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin titizlikle sürdüğünü söyleyen Erdoğan, süreci istismar etmek isteyenlere karşı da Allah'ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz, dedi.
2: Şimdi değerli kardeşlerim, biliyorsunuz Cumhur İttifakı olarak ülkemizin terör meselesini çözmek için çok önemli bir süreç başlattık. Terörsüz Türkiye sürecimizi herhangi bir yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık. 40 yıldır Türkiye'ye ayak bağı olan, 40 yıldır enerjimizi, kaynaklarımızı, zenginliğimizi adeta tüketen, 40 yıldır on binlerce insanımızın hayatına mal olan bu meselenin çözülmesi hususunda ciddi bir beklenti, toplumumuzda ciddi bir talep var. Halkımız ülkemize ekonomik faturası 2,3 trilyon doları aşan bu sorunun artık kalıcı biçimde çözülmesini istiyor. Bunu da AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak elbette siyaset kurumunun da desteğiyle bizim başaracağımıza inanıyor. Hazırlıklarımızı tamamladığımız yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz. Milletin sorunlarını çözmeyi şiar edinmiş tüm partilerimizin katkısıyla inşallah bu meseleyi bir an önce hal yoluna koymak durumundayız. Süreci istismar etmek isteyenler olacağını iftira ile, karalama ile, çarpıtma ile bu süreci engellemeye çalışanlar olacağını kuşkusuz çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz. Aklı selimle, sağduyuyla, sabırla hareket edecek tarihlere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız. Gayemiz terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde, birlik ve bütünlük içinde güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa teklifinin önümüzdeki hafta meclise geleceğini söyledi.
1: Terör 40 yılı aşkın süre içerisinde on binlerce insanımızın canını aldı. Binlerce evladımız genç yaşta şehit oldu, gazi oldu. Türkiye yaklaşık 2.3 trilyon dolarlık bir büyük ekonomik kayba vesile oldu. Türkiye her zaman eli yüreğinde acaba bölündük mü, bölüneceğiz mi güvensizliği içerisinde oldu. Bunların hepsini geride bırakıyoruz. İnşallah terörsüz Türkiye ile birlikte artık bundan sonra bu memleketin her yerinde sadece barış ve kardeşlik türküleri söylenecek. Sadece insanlar geleceğe güvenle yol alacaklar. İnşallah önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek ve yine milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin oyuyla yapılan tartışmalar sonunda yasalaşarak bir önemli adımı daha geride bırakmış olacağız.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin yasa yapım sürecinde önemli bir eşikte olduğunu vurguladı. Bu meselenin siyaset üstü görülerek çerçeveye yasaya tam destek verilmesi gerektiği çağrısında bulunan Bahçeli, hiçbir politik oyun gelecek yüzyılımızın inşası amacıyla attığımız adımlardan bizi geri döndüremeyecektir ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bölgede enerji istikrarının, güveninin ve barışın merkezi haline geldiğini vurgulayan MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye bu yeni dönemi doğru okuyan, enerji alanında oyunu yeniden kuran, dengeyi belirleyen ve geleceği şekillendiren bir iradeyi temsil etmektedir. Enerji de bağımsızlık, Türkiye'nin kızıl elmasıdır açıklamasını yaptı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan tek firari terörist de yakalandı. 15 Temmuz gecesi Çiğli'den Marmaris'e giden helikopterde yer alan ve darbe girişimi başarısız olunca birlikte hareket ettiği teröristlerden kaçan Burkay Karatepe 10 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu. Beraberindeki teröristler darbe girişiminden 17 gün sonra bir kanalizasyon çukurunda yakalanırken o şort ve terlik çalarak izini kaybettirdi. Yurt dışına kaçma ihtimali de değerlendirilen Karatepe hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüklerince ortak çalışma yürütüldü. Teröristin ailesinin yaşadığı Eskişehir ve memleketi olan Afyonkarahisar mercek altına alındı. Teröristin kağıt toplayıcısı kılığında saklandığı saptandı. Ekipler yurt dışına kaçacağı ihbarının ardından harekete geçti. FETÖ'cü hain saklandığı örgüt evinde kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramada 98 ata, 4 yarım ve 23 çeyrek altın, 33.700 dolar, 2.620 avro ve 1 gram uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca askeri kamuflaj, çok sayıda biyometrik fotoğraf, sahte kimlikler, biri tuşlu olmak üzere 3 telefon ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Çarşamba gününden bu yana 260 yangın kontrol altına alındı. İzmir, Balıkesir ve Antalya'daysa ormanlık alanlardan alevler yine yükselse de yangınlar kontrol altına alındı. CHP'de arınma mesaisi devam ediyor. Yeni partiye katılmayarak mutlak butlan kararının Yargıtay'dan dönmesi ihtimaline karşı CHP'de kaldıkları değerlendirilen Selin Sayekböke, Gül Çiftçi ve Aylin Nazlı Akan'ın durumu MYK'de ele alındı. CHP yönetimi parti tüzüğüne aykırı faaliyet yürüttüğü değerlendirilen isimlerle ilgili önümüzdeki günlerde disiplin sürecini başlatmaya hazırlanıyor. Genel merkez kaynakları bu isimler için Truva atı benzetmesini yapıyor. Teşkilatlara yeni görevlendirmeler de CHP-MYK'nin gündemindeydi. Toplantıda 12 il başkanlığına yeni görevlendirme yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki hafta Ankara'da il başkanlarıyla bir araya gelerek yeni dönem çalışmalarını değerlendirmesi bekleniyor. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP'yi yeni katılımlar nedeniyle partisinin il başkanlığında düzenlenen rozet takma töreninde konuştu. görevden alındığına dair iddialara yanıt verdi. 16 Ekim'e kadar görevimizin başındayız dedi. Arınma çerçevesinde bir komisyon kurduklarını söyleyen Tekin, iftiracı ve itirafçı ilişkilerde olan kimse benim öz kardeşim de olsa partiyle ilişkisini keseceğiz diye konuştu. Gürsel Tekin, İstanbul'daki CHP'ye katılım töreninde salonun ücret karşılığında kast ajanslarınca sağlanan figüranlarla doldurulduğu iddialarına da "Bizim dünyamızda para yok, parayla kimseyi getirmeyiz, böyle bir arayışımız da yok. 73 kişi eksik olsa ne fark ederdi, fazla olsaydı ne fark ederdi ama belli ki bir hata olmuştur, bir yanlış olmuştur. Ama o hatanın, yanlışın hiçbiri bizimle ilgili değildir. Bizim dışımızda gelişen bir olaydır. Soruşturma bittiği zaman hepiniz onu göreceksiniz." yanıtını verdi. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonunda belediye başkanı Sinem Dedetaş'la beraber 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın sek yazısında Dedetaş'ın ilçe belediyesi iştiraki Kent AŞ'yi usulsüz şekilde görevlendirerek müteahhitleri buraya danışmanlık hizmeti adı altında para ödemeye zorladığı ifade edildi. Dedetaş'ın tutuklanması sonrası İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak Dedetaş'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Gülistan Doku'nun Tunceli'de 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturma titizlikle yürütülüyor. 4. dalga operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 5'inin daha savcılık ifadesi tamamlandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik 3 kişinin tutuklanmasına, ikisinin ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistindeki çalışmalarda son aşamaya gelindiğini açıkladı. Açılış için yılın son çeyreğini işaret etti. Yeni pistin hizmete alınmasıyla operasyonel kapasitenin artacağını belirten Bakan Uraloğlu, taksi sürelerini de azaltarak daha verimli bir hava trafiği yönetimi sağlayacağız dedi. Türkiye ile Irak enerji işbirliğinde yeni bir adım attı. Irak, Türkiye ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşmaya imza atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve beraberindeki heyetle bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından BOTAŞ'la Irak Devlet Petrol Şirketi arasında ham petrol taşıma anlaşması imzalandı. Anlaşmayla boru hattının günlük 750 bin varillik kapasitesi Irak tarafına tahsis edildi. Böylece Silopi Ceyhan ham petrol iletim sisteminin daha etkin kullanılması sağlanacak. Bakan Bayraktar, boru hattının yalnızca iki ülke için değil, küresel enerji arzı açısından da stratejik önem taşıdığını söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler nedeniyle hattın alternatif bir güzergah olarak öne çıktığını belirtti. Bayraktar, yaklaşık 1 milyon 500 bin varil günlük kapasiteye sahip hattın tam kapasiteyle çalışmasını istediklerini ifade etti. Irak petrolünün yanı sıra ilerleyen dönemde Körfez ülkelerinden gelecek petrolün de Ceyhan üzerinden dünya piyasalarına ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde belgesel dizi çekimleri nedeniyle 3, 4 ve 5 Ağustos'ta 1 ve 5 saatlerinde geçici trafik düzenlemesi yapılacak. Açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi. Asırlık Gece isimli belgesel dizi projesi kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak çekimler nedeniyle geçici olarak trafik düzenlemesine gidildi. Çekimlerin güvenli şekilde yapılabilmesi için 3, 4 ve 5 Ağustos'ta 1, 5 saatlerinde köprünün Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş istikameti trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek. ABD İran'a saldıracak mı? Dünya bu soruya kilitlenmişken ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Trump İran'a yönelik saldırıyı iptal ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Trump, ABD'nin İran'a karşı görülmemiş düzeyde askeri güçle saldırıya hazır olduğunu belirtti. Buna karşın İran ve diğer Orta Doğu ülkelerinin anlaşmanın ana hatları üzerinde ulaşıldığını belirterek saldırının ertelenmesini istediklerini kaydetti. Trump bu isteği kabul ettiğini, saldırıyı iptal ettiğini duyurdu. ABD Başkanı Trump, saldırının iptalinin hızla anlaşmaya varabilme şartına bağlı olduğunu da bildirdi. Dünya, ABD'nin İran'a yönelik olası saldırısına kilitlendi. Washington'la Tahran arasında tansiyon her geçen saat daha da yükseliyor. İran'la yürütülen müzakerelerde güvenini yitirdiğini söyleyen ABD Başkanı Trump, İran'a çok sert vuracağız dedi. ABD, 10 ülkedeki vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu. İsrail basını olası ABD saldırısı öncesi İsrail unsurlarının yüksek alarm durumuna geçtiğini bildirdi. Katil İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ederken dünyadan da Filistin'e destek sesleri yükseliyor. İsveç ve Almanya'da düzenlenen protestolarda Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapıldı. Eylemciler ellerinde Filistin bayrakları İsrail katliamlarını protesto ettiler. Filistin'de katliam var, Gazze'de soykırım var yazılı pankartlarla yürüdüler. Hollanda'nın Lahe kentinde de anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Katil İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren çocukların anısına sahile binlerce çift ayakkabı yerleştirildi. Protestocular hayatını kaybeden çocukları anarak Filistin halkıyla dayanışma mesajı verdi. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden hedef aldı. Balistik füzelerle düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı, kentte büyük hasar oluştu. Saldırılara Ukrayna'da karşılık verdi. Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'daki 3 petrol rafinerisiyle Rus bandıralı Yaninaya konteyner gemisinin vurulduğunu açıkladı. Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki hedeflere saldırılar yapıldığını kaydetti. Rusya Federasyonu'na bağlı Başkürdistan Cumhuriyeti'ndeki 3 petrol rafinerisinin de Ukrayna Güvenlik Servisi'nce hedef alındığını belirtti. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. İstanbul Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanları'yla Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin titizlikle sürdüğünü söyledi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan tek firari terörist Karatepe'de yakalandı. CHP'de arınma mesaisi devam ediyor. ABD İran'a saldıracak mı? Dünya bu soruya kilitlenmişken ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Trump, İran'a yönelik saldırıyı iptal ettiğini duyurdu. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden hedef aldı. Saldırılara Ukrayna da karşılık verdi. Spor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını söyleyen Yıldırım, transfer çalışmaları ile ilgili de bilgi verdi. Sarı lacivertli kulübün başkanı, bir santrfor alacağız, transfer gelecek hafta biter dedi. Türk futbolu yeni bir sistemle daha tanışacak. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, çipli top teknolojisinin Trendyol Süper Lig'de uygulanmaya başlayacağını açıkladı. Sistemin kurulması Ocak ayını bulacak ve uygulama sezonun ikinci yarısında devreye girecek. FIFA, Dünya Kupası ve diğer organizasyonlardaki ticari haklarını özel yatırımcılara açma planından geri adım attı. Yoğun tepkiler ve boykot tehditlerinin ardından FIFA Başkanı Infantino projenin rafa kaldırıldığını açıkladı. FIFA'nın geri adım atmasına rağmen Avrupa futbolunun patronu UEFA konuyla ilgili sert bir açıklama yaptı. UEFA, FIFA yönetimi futbol ailesinin güvenini kaybetti. Sorumlular tespit edilmeli ve hesap vermeli ifadelerini kullandı. Erkekler Milletler Ligi'nde heyecan dolu yarı final maçlarının ardından kupa için Farke'ye çıkacak ülkeler netleşti. Çin'de düzenlenen organizasyonun şampiyonluk maçında rakiplerini saf dışı bırakan Polonya ile Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya gelecek. Maç 14.30'da başlayacak.

0: başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında, doğu ve güneydoğu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Konya, Çanakkale ve Van 32, İstanbul 30, İzmir ve Edirne 34, Muğla, Antalya, Kayseri, Sivas ve Erzurum 33, Adana ve Kahramanmaraş 37, Samsun 31, Trabzon 27, Gaziantep 38 ve Diyarbakır 42 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapatıldığı için ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Güvenli yolculuk.
3: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Kaldırımlarda yer alan, sarı, üzerinde düz kanallar olan karoların sizce görevi nedir? Doğru bildiniz. Sarı karolar, görme engellilerin güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlar. Görme engelliler, beyaz bastonları ile bu karoları takip ederek kaldırımların üzerinde güvenli bir şekilde herhangi bir levhaya veya otobüs durağına çarpmadan yürür. Sürücüler olarak hepimiz görme ve işitme engelli olan arkadaşlarımıza yardımcı olmamız gerekiyor. Zira kaldırımlar bir noktada yollar ile kesişiyor ve engelli arkadaşlarımız hepimiz gibi karşıdan karşıya geçmek zorunda. Dikkat ederseniz bazı kontrollü kavşaklarda engelli arkadaşlarımıza destek olmak amacıyla yaya trafik ışıklarına ek olarak sesli ve titreşimli karşıdan karşıya geçme sistemleri devrededir. Ancak bu sistemler her kavşakta mevcut değildir. Engellilerin dolaşımını rahatlatmak amacıyla karayolu önemli bir kanunu devreye sokmuştur. Trafik kanununun 149. maddesini okuyorum. Gözleri görmeyenlerden beyaz baston taşıyan, kollarında 3 siyah yuvarlaklı sarı bant bulunan, bir yayanın veya bir köpeğin yardımı ile yürüyen kişilerin taşıt yolu üzerinde bulunmaları halinde bütün sürücülerin yavaşlamaları, gerektiğinde durmaları ve yardımcı olmaları mecburidir. Değerli sürücüler, sizden ricamız, görme veya işitme engelli bir kişinin yola adım attığını görürseniz lütfen durup onların karşıdan karşıya geçmelerine yardımcı olun.
2: Güvenli yolculuk.

0: Hafta sonu.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Günden hafta sonu programından selamlıyoruz sizleri. 2 Ağustos Pazar günündeyiz. Program yapımcımız Filiz Özdemir Acıoğlu, teknik yönetmenimiz Ertuğrul Kaya, mikrofonda da ben Büşra Ata İrdam yer alıyorum. Saat 9'a kadar birlikte olacağız. Bugün dünya gündemiyle karşınızdayız. Öncelikle uluslararası sahadaki siyasi gelişmelere bakacağız. Akabinde yine dünya gündeminden devam edeceğiz. Hangi ilginç haberler var? Bu konular üzerinde duracağız. Ardından günlük hayatta yapay zeka kullanımlarını konuşuyoruz. Hangi uygulamalar geliştirilmiş? Yeni teknolojiler nedir? Bunları tanıtacağız. Son bölümde de kültür sanat haberlerini sizlere aktaracağız. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım ama öncelikle gazetenin manşetlerine bakalım.

İlk gazetemiz Hürriyet gazetesi. 10 yıl sonra kıskıvrak manşetini görüyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele

evde yakalandı. Evde yüklü miktarda Türk lirası, döviz, altın, sahte kimlikler, biri tuşlu 3 cep telefonu, çeşitli dokümanlar, 1 gram eroin ve dijital materyaller ele geçirildi. Burkay Karatepe'nin deşifre olduğu anladığı anda da kaçış planı yaptığı belirlendi. 40 yıllık terörü artık bitiriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da partisinin il danışma meclisi toplantısında konuştu. Terör meselesini çözmek için çok önemli bir süreç başlattık. Terörsüz Türkiye sürecini bugüne kadar getirdik. Yasa teklifinin meclise gelmesiyle ivme kazanacağını düşünüyoruz. Süreci bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Menziline ulaştıracağız. Terörü ortadan kaldıracağız dedi. Ormanlar cayır cayır. Balıkesir, Gömeç ve Susurluk, Mersin, Aydıncık ve Gülnar'la Aydın Çile'deki yangınlar dün büyük ölçüde kontrol altına alındı. Susurluk'ta ise öğle saatlerinde alevler yine yükseldi. Balıkesir'in Marmara ilçesinde dün öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Kaynak yaparken yangına yol açan bir kişi gözaltına alındı. Balıkesir, Erdek, Antalya, Alanya, İzmir, Buca ile Kocaeli, Dilovası ve Şırnak'ta dün orman yangını çıktı. Hep birlikte huzura ereceğiz. Yeni parti lideri Özel, tutuklu belediye başkanları için İstanbul'da düzenlenen 500 gündür süren hukuksuzluğa karşı adalet için yürüyoruz programında konuştu. Millet ayaktadır, Türkiye ayaktadır, zafer çok yakındadır, bu zor günler eninde sonunda bitecek, hep birlikte huzura ereceğiz, sevdiklerimize kavuşacağız. Hak ettiğimiz gibi yönetime elbette kavuşacağız, bu zor günleri tarih yazacak, tarih zalime hak ettiği yeri verirken millet o kitapta kendisine beyaz bir sayfa açacak dedi. Sıradaki haberimize bakalım hemen. Diğer bir gazetemize geçerek. Türkiye gazetesindeyiz. Başkanlar İmamoğlu'nun rüşvet çarkına isyan etti. Sistemden kaçış manşetini görüyoruz. 28 CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Bunların büyük kısmı Kaustan ve İmamoğlu'nun rüşvet sisteminden kaçtı. Aslı'nın soygununa imza atan İmamoğlu, birçok ismi rüşvet havuzuna doldursunlar diye başkanlığa taşıdı. Beylikdüzü'nde sağ kolu Murat Çalık, Çile'de Özgür Kabadayı, Şişli'de Emrah Şahan ve Beşiktaş'taki Rıza Akpolat bu isimler soruşturmalarda ön plana çıktı. Dava dosyalarında İstanbul ve Türkiye genelindeki belediyelerde milyarlarca liralık vurgun yapıldığı vurgulandı. Paranızla eşyanızı çürütüyorlar. Kentsel dönüşüm, yüksek kiralar ve uzaktan çalışma eşya depolama sektörüne ilgiyi arttırdı. Ancak ucuz diye tercih edilen bir çek depoda sıkıntı yaşanıyor. Eşyaları rutubet, küf ve toz içinde çürütülüyor. Uzmanlar sözleşme öncesi mutlaka depoyu görün ve sigorta yaptırın diye uyarıyor. Dünyanın en büyük bomba imha merkezi. Bomba imha ekiplerimiz için yeni bir eğitim merkezi hazırlanıyor. Metrodan camiye, AVM'den okula şehirlerin altyapıları birebir örnekleriyle bulunacak. Buzen merkezinde uzmanlar gerçeği aratmayan senaryolarla eğitilecek. Merkez teknolojik altyapısıyla Türkiye'nin her noktasında anında teknik destek sağlayabilecek denilmiş. Bir diğer gazetemize bakalım hemen. Akşam gazetesi 100 yıl geçse de aman yok manşetine yer veriyor bugün. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için gönderilen timin tek firari üyesi olan Yüzbaşı Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'daki ininde ele geçirildi. FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin izine Afyon'da ulaşılmasının ardından 2 ay süren bir takip başladı. İstihbarat örgüt talimatları gereği hayalet gibi yaşayan Karatepe'nin adresine bir yıl önce aldığı telefon hattını açınca ulaştı. Önceki gün eve baskın düzenleyen timler firari FETÖ'cüyü ensesine basarak gözaltına aldı. Yurt dışına çıkış hazırlığı yaptığı anlaşılan Karatepe ile birlikte biri tuşlu 3 telefon, yüklü miktarda para ve altın ele geçirildi. 53 bin göçmen Fas'a döndü. İspanya'nın Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yönelik göçte 67 kişi öldü. 53 bin gönüllü göçmen ise Fas'a geri döndü. AB ülkeleri Brüksel'den sert tedbir istedi.

Cezaevinde sus tehdidi. Kuşadası Spor Başkanı Zenginoğlu rüşvet dosyasında itirafçı oldu. CHP'li Tezcan beni cezaevinde ziyaret etti. Susmamı istedi dedi. Pol Cep'te aradılar. 3 polisin olaydan önce farklı tarihlerde Pol Cep uygulaması üzerinden Gülistan Doku'nun TC kimlik numarasına çok sayıda sorgulama yaptığı belirlendi. Iraklı günlük 750 bin varillik petrol anlaşması, Türkiye-Irak ham petrol boru hattının etkin kullanımı için imzalar atıldı. BOTAŞ, Irak'ın devlet petrol şirketleri Soma ve Nok'la günlük 750 bin varillik kapasiteyi kapsayan bir yıllık geçiş anlaşmasını imzaladı deniliyor. Böylelikle sevgili dinleyicilerimiz, kısa gazete turuna bir ara vereceğiz. Bir şarkıyla da devam edeceğiz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Gündem Hafta Sonu programına yeniden hoş geldiniz. Konuklarımızla beraber söyleşimize başlayacağız. İlk olarak dünya gündemi dedik, uluslararası ilişkiler sahasına değineceğiz. Hemen değerli konuğumuzu da takdim etmek isterim. Ardahan Üniversitesi'nden kıymetli hocamız Doktor Niyazi İpek telefon hattımızda. Niyazi Hocam hoş geldiniz, günaydın.
1: Teşekkürler, günaydın, hoş bulduk.
0: Bu hafta içerisinde hakikaten uluslararası sahada belki birçok camiayı yakından ilgilendirebilecek gelişmeler yaşandı ama İspanya gündemi hakikaten çok daha farklı bir seviyeye taşıdı değerli hocam. Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Ceuta kentine 24 saat içerisinde yaklaşık 60 bin göçmenin geçtiğini gördük. En az 67 kişinin hayatını kaybettiği paylaşılıyor. Tabii bugün gelen haberlere baktığımız zaman gönüllü olarak tekrar Fas'a dönüldüğüyle ilgili de epey bir yüksek bir mevcudiyetten bahsediliyor. 53 binin üzerinde göçmenin şu anda döndüğünü, İspanya tarafından bunun gönüllü olduğu açıklanıyor ama Avrupa Birliği ülkelerinde bu hareket biraz da tansiyonu yükseltti. Schengen'in İspanya'ya kapatılmasını istediği İtalya, Danimarka, Finlandiya

0: bunlara destek verdi. Avrupa Birliği'nden genel anlamda bu görüntüler kabul edilemez mesajı verildi. Donald Trump da eğer siz de demokratlara oy verirseniz ABD'de bu görüntülerle karşı karşıya kalır diyerek de bunu bir seçim malzemesine çevirdi. Bu yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? Madrid'in de hatası olduğu söylenmekle beraber komplo teorilerinin de üzerinde durulmuyor değil.
1: Trump bu konuda da yorum yapmaktan geri durmadı. Bu gelişmeleri esasında çok büyük bir şaşkınlıkla ve merakla izledik. Heyecanlandırdı uluslararası ilişkiler açısından da bu mesele. Çünkü gündeme çok hızlı girdi. Çok hızlı ve yoğun bir göç söz konusuydu. Ancak aynı hızda gündemden çekilmek üzere. Evet. Öyle görünüyor en azından. Ancak bu bize birkaç şey göstermek durumunda. Yani biz bu krizi değerlendirdiğimizde şunu görürüz. Aslında İspanya'nın kendi ana karası dışında Afrika'da da bir toprağı olduğunu çok büyük bir kısım öğrenmiş oldu. Bu İspanya'nın geçmişine dair, Afrika ile ilişkilerine dair bir ufak bir bilgi notu işareti. O bir. Peki neden önemli? İspanya'nın toprağı ise demek ki Avrupa Birliği'nin toprağıdır ve orası aslında çok ciddi bir göç rotasının üstüdür. Yani göç rotası, Batı Akdeniz göç rotası bu coğrafyayı kapsar. Yalnız Büşra Hanım, burada önemli bir nokta var. Şimdi hukuken İspanya'nın toprağı olmasına rağmen orada mülteci rejimi veya Avrupa Birliği hukuku otomatik olarak uygulanmaz. Uygulanmaz. Yalnız meşru bir devlet neden bir toprağı üzerinde üyesi olduğu Avrupa Birliği'nin hukukunu uygulamaz? Çünkü orasını ayırır. Neden ayırır? İşte az önce söylediğimiz göç rotası olması hasebiyle. Bu bir. İki, bize Avrupa Birliği'nin göç siyasetinin komplike olduğunu ve aslında sınır güvenliğinin ülkelerin ulusal sınırlarının ötesinde başladığını gösterir. Yani Avrupa Birliği göçü Avrupa'ya gelmeden, Avrupa üyesi ülkelere mülteciler veya göçmenler ulaşmadan yönetmeye çalışır. Buna göçün dışsallaştırması denir ve esasında pratiği de şudur. Bu örnekte olduğu gibi Fas'tan mı geliyor göçmenler? O zaman Avrupa Birliği Fas'la ilişkilerini göçü önleyecek şekilde düzenler. Yani göçmen henüz gelmeden, mülteci Avrupa'ya ulaşmadan bu meseleyi çözmeye çalışır. Çünkü eğer kişi Avrupa Birliği toprağına ulaşırsa 51 Cenevre Sözleşmesi kapsamında otomatik olarak bazı haklar elde eder. Ancak İspanya burada uygulamayı birazcık değiştirir. Neden? Az önce dedik, göç rotasındadır. Çok yoğun bir istilaya maruz kalabilir bu örnekte olduğu gibi. Bu hukuken önlenmişti. Ancak yine de o bölgeye ulaşan insanlar göç hukukundan yararlanmayı talep etme hakkını elde ederler. Yani mülteci sayılmazlar, ancak bu hakkı talep etme statüsü elde ederler. Ancak gönüllü şekilde çok ciddi bir geri dönüşün olduğunu siz habere girmeden paylaştınız. Bu da bize şunu gösterir. Avrupa Birliği'nin ve İspanya'nın bu konudaki politikaları oldukça katı. Kuvvet uygulamaları, yani bunu polisiye tedbirlerle çözme oldukça şiddetli ve hukuki olarak burada tedbirler alınmıştır. Dolayısıyla bu göçmenlerin otomatik olarak Avrupa'ya iltica etmesi söz konusu değil. Durum bize birkaç şey göstermesi açısından kayda değerdir.
0: Peki mevcut bu hadise yaşanmadan öncesinde de İspanya ve Avrupa Birliği içerisindeki diğer ülkeleri kıyasladığınızda göçme karşı yaklaşımla ilgili bir farklılık var mıydı sizce?
1: Olmak zorunda. Olmak zorunda, çünkü göçle muhatap olma ve göçün yükünü taşıma konusunda Avrupa Birliği üyeleri eşit değil. Çünkü Yunanistan, İtalya, İspanya, bu ülkeler göç rotaları üzerinde bulundukları için bununla doğrudan muhatap olurlar. Bunun yükünü taşırlar ve uygulamaları ulusal uygulama olmanın yanı sıra Avrupa Birliği'nin göç politikasını da teşkil eder belli bir yönde, en azından sahadaki uygulama açısından. O nedenle Avrupa Birliği'nin kurumları bu ülkelerde, az önce saymış olduğumuz ülkelerde izlenen göç politikasına devamlı müdahale eder.

0: Çünkü buradaki sorumluluk sadece o ülkelerde olmaz. Yunanistan'a girdiği zaman bir kişi Avrupa Birliği'ne girmiş sayılır, İspanya, İtalya veya herhangi başka bir devlete. O nedenle burada bu ülkeler büyük bir hassasiyetle izlenir. Bu birinci nokta. İkinci nokta, Sanchez'in son dönemlerde Avrupa Birliği bütünlüğünün dışına çıkan dış siyaset izlemesi. En belirgin İran konusunda veya İsrail'le ilişkiler konusunda yapmış olduğu çöpük. Evet, biz bunu İspanya'nın ulusal güvenliği, ulusal siyasetiyle, egemenliğiyle elbette ki açıklarız. Ama Avrupa Birliği bütünlüğü, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yeknesak bir siyaset izleme amacı akılda tutulduğunda bu tartışmayı açıklayıcı yönü de gündeme gelir.
1: Sayın Hocam, peki bu konunun tabii bir başka konu başlığına geçtiğimiz zaman yine göçle ilgili hadiselerdeki komplo teorileriyle uyumlanabilecek gelişmeleri olduğu için İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yargılanmaya açılabileceği ile ilgili tabloya geçmek istiyorum. Şimdi 2024 yılında mahkemenin aldığı kararla Netanyahu ve o dönemin eski savunma bakanı tabii Yoav Gallant hakkında bir tutuklama emirleri çıkarılmıştı. Burada farklı tartışmalar söz konusuydu ama daha sonrasında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde başsavcı Kerim Han göreve geldiğinde de bu uygulamaların devamlılığını istemiştim. Şimdi bu tabloları takip ettiğimiz zaman Kerim Han burada geri adım atmamıştı, başsavcı Kerim Han. Ama son dönemde o da görevden alınmak durumunda mı kaldı diyebileceğimiz bazı haberlerle karşı karşıya kaldı. Suçlamalarla, iddialarla karşı karşıya kaldı. Burada tabii iddiaların derecesini bilemiyoruz ama bir cinsel istismar, suistimal iddiaları nedeniyle görevden alındı. Ve hemen bu konunun ardından da İsrail'den, bakın görüyor musunuz, bize karşı olanların tablosu bu diye özetleyebileceğim bir şekilde de karşımıza haberler silsilesi peş peşe geldi. Buradaki tabloyu nasıl gözlemliyorsunuz? Ve ABD'de de New York Belediye Başkanı gelmesi halinde tutuklarım dedi ama sonrasında yetkim olmadığını anlayınca bunu yapamayacağını söyledi ve Trump'a bıraktı bu görevi.
0: Ve uluslararası hukuku konuşuyorsak bunun çok etmenli bir süreç olduğunu kabul etmek zorundayız. Burada çok fazla değişken var. Bir nokta ilkeseldir. Yani uluslararası hukukun ruhuna uygun konuşmak ve davranmak gerekir. Öbür taraftan pratik siyaset dedik sıralım. Siz o hukuk ilkelerinin veya mahkemelerin kararını uygularken aslında politik gücünüze yaslanarak yaparsınız bunu. Sorunuz aslında bu örneği somutlaştıran çok güzel bir boyut veriyor bize. Neyi konuşabiliriz? Uluslararası Ceza Mahkemesi devletleri yargılamıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi kişileri yargılıyor ve neticede Netanyahu yargılandı. Mahkemeye taraf mı, mahkemenin statüsünü kabul ediyor mu da yargılanıyor, bu başka bir tartışma. Ancak burada Avrupa Birliği ve müstakil devletler, bağımsız devletler mahkemenin kararını uygulama konusunda aslında taahhütte bulunmuşlarsa, yani Roma statüsünü taraflarsa bir zorunluluğu yerine getirmek durumundalar. Ama Netanyahu veya İsrail'in uygulamaları söz konusu olduğunda komplo teorilerinden kaçmak veya bunların dışına çıkmak çok kolay olmuyor. Ve bunların bir kısmı teori de değil, yani komplo teorisi de değil. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü mahkeme başkanının eşi üzerinden yıpratılması, işte başsavcının kişisel nelerle söyleyelim, ahlaki olmayan uygulamalarla itham edilmesi tesadüf mü? Bütün bunlara tesadüf görmek, işin doğal akışı içinde görmek yani gündelik yaşamın doğasına uygun değil. Ve biz İsrail gibi çok etki yaratabilen, hem politikada hem ekonomide çok yoğun bir, nasıl diyeyim, hukukun dışına çıkıp sonuç üretebilen ülkeler söz konusu olduğunda bunlara bence komplo teorisi dememeliyiz. Bunlar uluslararası siyasetin gündelik pratikleri ve gerçekleri demeliyiz. Ve ne yazık ki başsavcının durumu da masumiyet karinesi ilkesince suçluluğu sabit olana kadar biz masum sayarız insanları.

0: Dilerim ki gerçekten masumdur. Ki böyle bir kurumun içinde olan kişinin pürü pak olmasını isteriz, arzu ederiz.
1: Elbette.
0: Burada komplo teorileri deyip geçmenin çok büyük bir indirgeme olduğunu yorumluyorum ben.
1: Peki Sayın Hocam, şu an Gazze'deki tabloyu nasıl yorumlarsınız? ABD ve İsrail'in buradaki dili ne gösteriyor sizce? Donald Trump Gazze'de kalıcı barış yolunda muazzam bir adım attık dedi. Hamas silah bırakacak dedi. Hamas İsrail taahhütlerini yerine getirinceye kadar adım atmayacağız açıklaması yaptı. Bu seyirle ilgili tablo ne gösteriyor?
0: Şimdi ben hatırlıyorum, bunu çok tartıştık. İşte barış kurulu meşru mu? Birleşmiş Milletler varken barış kuruluna ne gerek vardı diye, ama bu ABD'nin veya daha da özel de söylemek gerekirse Trump'ın hareket alanı açtığı bir manevraydı aslında kendisinin. İşte son dönemde muhtemelen benim gözümden kaçmıştı, ama bu kurulun faaliyetine dair çok bir şey de ben fark etmedim. Ama birdenbire çıkıverdi ve Hamas'a dair biz şöyle bir karar aldık dedi. Silahsızlanacaklar, işte askersizleştirilecekler, İsrail bölgeden çekilecek vesaire vesaire. Bunun tabii ki meşruiyetini tartışmak çok doğal. Yani bu Trump'ın Hamas'a veya Trump'ın İsrail'in bölge siyasetine veya Trump'ın Filistin'in bağımsızlığına yönelik bireysel yaklaşımının uluslararası ilişkilerde sonuç doğurduğu bir örnek. Meseleyi böyle değerlendiriyorum. Ancak öbür taraftan, şimdi siz Hamas'ı silahsızlandırdığınızda meşruiyet tartışması bir yana, oranın yönetimini nasıl sağlayacaksınız? Ve Gazze'nin yönetimi acaba toplamda Filistin'in bağımsızlık sürecinde nereye oturacak? Çünkü bir Filistin söz konusu. Biz Gazze'den söz ediyoruz veya Batı Şeria'dan söz ediyoruz, ama Filistin devletinin bağımsızlığı bölgedeki aslında bütün tarafların istikrarı ve güvenliği için kaçınılmaz. Bunu uluslararası otoriteler kabul ediyor. Akademide, siyasette bu bir gerçek. Buradaki meselenin ne kadar meşru ve uygulanabilir olduğu. Yani taraflar kendi iddialarında oldukça haklı görünüyorlar. Tarafları pozisyonlarından, iddialarından değiştirecek, vazgeçirecek bir güç var mı ve bu güç Trump mıdır? Ayrı bir tartışma. Ama şunu dileriz tabii ki, bölgede insanların ölümünü sonlandıracak ama uluslararası hukuka da riayet edecek bir çözümü umarım ki insanlık çok hızlı bir şekilde bulur.
1: Umarım. Sayın Hocam, tabii burada değinebileceğimiz birçok haber var ama zamanımız ne yazık ki el vermiyor bunları. Sadece şu anlamda Trump ve Suudi Arabistan'la ziyareti yaptıktan sonraki bütün aşamalarına baktığımız zaman bir nükleer işbirliği anlaşmasının doğabileceği hep söylenmişti ve geçtiğimiz haftalarda bununla ilgili bir imzaların atıldığı, anlaşıldığı söylendikten sonra bu anlaşmanın onaylanmasının Riyad yönetiminin İsrail ilişkileri normalleştirmesine bağlıyordu. Yani İbrahim anlaşmalarına katılması şartıyla olabileceğini söylemişti Trump. Bu yoruma dair, bu açıklamaya dair nasıl bakarsınız? Suudi Arabistan'dan nasıl yankılanır bu gelişmeler?
0: Müşra Hanım, biz bölgede barışı konuşurken nükleeri de gündeme dahil etmek çok büyük bir çelişki gibi görünüyor. Çünkü bir ülkenin nükleer güce sahip olması komşularını da belli bir davranışa yöneltir. Oradaki tetiklenmeyi sağlar. Ve İran'a, bakın görüyor musunuz, benim de nükleer güç sahibi olmam hem haktır hem de kaçınılmazdır dedirtir. Risk şurada da. Nükleer güç elbette ki çok meşru bir enerji kaynağıdır. Çok kuvvetlidir. Ancak nükleer enerjiyi üretebilmek, nükleer teknolojiye sahip olabilmek, onu geliştirme kapasitesine de sahip olabilmeyi beraberinde getirir. Biz İran'da bugün neyi tartışıyoruz? Uranyumu zenginleştirdiniz. %86'ya veya 70'e, 60'ta bıraktınız. O nükleer gücü üretecek bir noktaya taşımak da beraberinde geliyor. Öyle değil mi? İran'da bunu tartışmıyor muyuz?
1: Evet.
0: Bunu İsrail'le ilişkileri iyileştirmeye bağlamak aslında, bakın İsrail'le ilişkilerinizi iyileştirin, size çok büyük bir mükafat vereceğim demek gibi görünüyor. Ama bölgeyi ve ateşi harlamanın dışında bir sonuç üretir mi? Bence komşularını karşılıklı olarak birbirlerine güvensizliklerini tetikleyeceği için ilişkilerinize dileyici bir yaklaşım ve olmaması gerektiği ölçüde de dayatmacı

0: yaklaşım bence.
1: Sayın hocam çok teşekkür ederiz yorumlarınız için.
0: İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Dünya gündemine baktık sizlerle birlikte. İyi pazarlar diliyoruz biz de sizlere. Yine önümüzdeki hafta bu dünya gündemini takip etmek üzere vedalaşıyoruz. Erdoğan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Niyazi İpek bizlerleydi.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. Yine dünya gündemini takip edeceğimizi söylemiştik. Bu sefer siyasetten uzaklaşacağız, biraz daha toplumsal tarafına gideceğiz. İlginç haberler derliyor bizlere editör Nihal Sandıkçı. Stüdyomuzda hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Yine aktaracağın haberleri dinleyicilerimize merakla biz de bekliyoruz. İlk haberimiz hangisi olsun?
1: Güzel başlayalım istedim yine. Ülke başarılarımız da var. Bu sefer onu sona bıraktım. Ama yine bizi böyle kıyısından köşesinden ilgilendiren böyle bir yarışma gibi düşünebiliriz. Dil öğrenme platformu Babel'in yaptığı bir dünyanın en güzel kelimeleri seçimi var. Türkçe bir kelime de finaldeydi. Şimdi 75'ten fazla dilden 223'ü aşkın kelimeyi uluslararası bir jüriye sunuyor bu platform. Ve de birinci olan Kaiti A Kitanga. Ben biraz
0: zor. En güzel mi? En zor keşke, kelimesi.
1: Keşke sen okusaydın. Kaiti A bak gördün mü?
0: Ama zor kelime.
1: Maori dilinde. İşte birinci seçiliyor. Ve tabii anlamları açısından pek çok kriter var. Doğayı, toprağı, suyu ve canlıları gelecek kuşaklar adına koruma ve gözetme sorumluluğunu ifade eden bir kelime. Şimdi bu işte jüri bu kelimeleri seçiyorlar. Yeni Zelanda ve Avustralya basınında da geniş yer bulmuş bu sonuç doğal olarak. Bilimsel ya da herkes için geçerli bir sıralama değil tabii diyorlar. Yani işte kelimelerin sesi, anlamı, dilsel özgünlüğü ve çok kültürel karşılığı güzel üzerinden oluşturulan öznel bir seçki. Şimdi ben tabii uzayınca laf muhtemelen merak duygusu birazcık arttım acaba diye düşünüyorum. Bizden de evet
0: hangi kelime diye.
1: Baktın mı haberi, görmüş müydün
0: gördüm,
1: sen?
0: Gördüm, baktım. Tamam. Hakikaten çok güzel ama senden duymak
1: hak istiyorum. Hak verdin mi? Daha neler çıkardı aslında?
0: Ben hani anlamına hak verdim. Açıkçası hani tek kelimede muazzam çok güzel bir anlam ifade ediyor olmasına yüklenilmesi, yükselmesi.
1: Evet, yakamoz bizden de o dünyanın en güzel 15 kelimesi arasına giren Türkçeden yakamoz kelimesi oldu. Şimdi küçük bir not ekleyip geçebiliriz haberi. Babel kelimeyi ay ışığının su yüzünde oluşturduğu gümüşi parıltı olarak tanımlıyor. Tabii bu tek sözcükle çok etkileyici bir manzarayı anlatabildi. Fakat tabii bizde hani pek de karşılığı ya da tam olarak bu değil diye böyle bir bazı ek yorumlar da oldu. Çünkü esas olarak gece denizde balıkların ve küreklerin hareketiyle oluşan parıltı.
0: İşte o da bir aslında çok güzel bir manzara.
1: Işıma. Her şekilde güzel. Sonuçta bu böyle güzel bir
0: ama
1: haber bizim için.
0: Bizde de çok kullanılmıyor. Gümüş servi deniliyormuş. Doğrusu ben de şaşırdım.
1: Tabii. Mehtap ona. Daha çok
0: mehtap
1: belki
0: tabii.
1: Mehtap oluyor.
0: Ön plana çıkar. Ne güzel.
1: Öyle güzel
0: şey. Ön planda yine.
1: Aynen öyle şey var mesela. Urduca'dan naz kelimesi girmiş. Koşulsuz sevildiğini bilmekten doğan özgüven ve gurur duygusu. Hani bize şey Ubuntu'yu artık hepimiz öğrendik biliyorsunuz Zulu dilinde Ubuntu. İspanyolcadan Oyala ya da Ojala mı nasıl okumak lazım?
0: Ohala.
1: Ohala. Şimdilik bu haber. Böyle özetleyelim yoksa uzar gider.
0: Cemil'de başladık. Sevinç haberimiz hangisi olsun?
1: Sevince bir de haber konuyu uzuyor. Şöyle Karadağ'ın AB uyum süreci kapsamında Kasım 2026'dan itibaren artık
0: üzücü bir haber
1: evet
0: geliyor değil mi?
1: Türk vatandaşlarına vize koyacağı açıklamasıyla tabii. İşte Avrupa'da vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı bizim için ona düşmüş oldu.

0: Şimdi Türk pasaportuyla Avrupa'da işte Karadağ hükümetinin de bu şeyinden sonra kararından sonra çünkü orada bir parantez açalım mı?
1: Lütfen.
0: 2026'da bir Karadağ vatandaşının bıçaklanmasıyla yaşanan olaylar sonucunda
1: Öyle
0: Türk
1: mi?
0: vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak bir dönem askıya almıştı. Muhtemelen hani bir yandan tabii ki Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde.
1: Ben direkt ona bağlamıştım açıkçası. Oradaki katılım şartlarında bazı ülkelere vize durumları var. Çin, Belarus, Rusya gibi.
0: Mecbur
1: Ona
0: zaten, haklısın
1: takıldığımızı
0: tabii.
1: düşünmüştüm. O
0: Bu
1: hadiseyi de
0: askıya
1: hatırlamak
0: alın,
1: önemli.
0: evet. Sonra tabii şey açısından hani yalnızca Türkiye'den değil bu arada Çin ve Rusya'dan da vize istenecek. Hani
1: Evet.
0: dediğin gibi yani bir AB'ye uyum süreci kararı. Bunun tabii
1: Ama çok ziyaret edilen bir Balkan
0: tabii.
1: ülkesiydi. Etkileyecektir tabii planları.
0: Üzecektir
1: Ben gitmemiştim ama şimdi 31 Ekim'e kadar anladığım kadarıyla fırsatımız var vatandaşlarımıza.
0: değerlendirir
1: Evet.
0: miyiz bilinmez tabii. Şimdi tabii şey açısından yani AB'nin kuruluşlarıyla birlikte bir sürü ülkenin tabii vize politikaları, birliğin vize politikasına işte geri dönüşü, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin tabii bir yandan Avrupa Birliği'nin siyasi merkezini oluşturuyorlar. Birlik kurulmadan önce Türkiye'den vize istiyor oluşuyordu aslında bunun nedeni diyorlar. Yani Karadağ'ın tek olmamasıyla ilgili açıklamalar ya da argümanları düşünüyor olursak. Şimdi tabii günümüzde tabii Kolombiya'dan Malezya'ya kadar çok sayıda ülkenin vatandaşı Avrupa Birliği ülkelerini Schengen vizesi almadan ziyaret edebiliyor. Türkiye'de vize serbestliği için maalesef 72 kriterden 6'sını işte onay kısmında biliyorsun 13 yıl geçmesine rağmen yerine getirmediği gerekçesiyle vize serbestliğini alamamıştı. Ben şimdi hızlıca aslında bizim nerelere girip girmeyeceğimiz konusunu kalan
1: Vizesiz yerleri mi?
0: vizesiz yerleri bir üstünden geçelim istiyordum.
1: Sırbistan.
0: Valla kıta kıta aslında şeye hani Avrupa'yı geçtiğimiz zaman hani Güney Amerika'da da Türk pasaportuyla en rahat gezilebilen kıtalardan biri. Ya yani oradaki 13 ülkenin hani onunu vize almadan gezmek
1: Mümkün.
0: mümkün. Hani Afrika tabii çok şey olmayabilir, rahat olmayabilir. Şeyde harç ödeyerek işte Suriye tehlikeli yerler oluyor artık tabii ama Orta Asya'da Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Moğolistan
1: Aslında
0: gibi.
1: bu Türkiye Cumhuriyetleri de gerçekten son dönemde ivme kazandı ziyaretlerle ilgili ve gerçek anlamda da görülmeye değer yerler. Buraları da ön planda tutmamız gerektiğini hissediyorum ben de. Bir Özbekistan'ı mesela çok merak ediyorum. Daha görmediğim yerlerden bir tanesi. Tabii Avrupa'ya çok yakın olması sebebiyle biraz da ticari ilişkilerin de yüksek olması açısından vize konusu daha duygusal anlamda farklılıkları var ama gezebileceğimiz de dediğin gibi birçok ülkelerde var hala.
0: Evet yine ben o zaman Avrupa haberlerinden devam edeyim. En akıllı şehirler araştırmaları, çalışmaları insan bekliyor tabii hani biz de listeye girer miyiz diye. Burada öyle olmamış. Bir büyük araştırma şirketi yapay zeka ve dijital teknolojileri hem de işte vatandaşların yaşam kalitesini acaba ne kadar arttırıyor ve insanlar bunu ne ölçüde kullanıyor diye düşünerek dünyanın 2026'da en akıllı şehirleri ne değerlendirmiş. Londra listenin başında, ardından Dubai geliyor, New York.
1: Eve klima sokmuyor ama şehre teknoloji getiriyor. İlginç bir şehir.
0: Ya bir yandan da iyi ki sokmuyor Büşra, şimdi o konu çok ikircikli.
1: Bilmiyorum, oradakiler talep ettiği için yoksa ben zaten kendi yaşıyorum
0: Biz
1: klimamda güzel.
0: memnunuz ama ben şeyden çok endişelenmeye başladım. Yani bu şehirlerdeki hani ısı adaları oluşuyor haberleriyle rastlamışsındır sen de.
1: O da daha da
0: Hani
1: arttırıyor.
0: gittikçe tabii yani bizim ülkemiz içinde çok aslında uzun vadede ya da orta vadede büyük tehlike yani şehirleşmenin bu kadar hani yeşilden yoksun kalmak, yüksek binalar ya çok şey var, kriter var işin
1: Tabii.
0: içinde ve ısıyı tutan işte betondu, camdı filan.
1: Materyallerin hakim olması.
0: Maalesef yani herkesin bir soğuma hakkı ile ilgili literatüre girecek galiba bu arada zaten. Türkiye'de de girecek yani insan hakları açısından.
1: Herkesin soğuma hakkı.
0: Soğuma hakkı. Ya doğru söyledim inşallah aslında böyle
1: güzel,
0: bir şey.
1: Öyle değilse bile bence böyle adlandırılmalı. Çok iyi bir başlık.
0: Yani hani klimaları takabiliyoruz. Tamam iyi hoş da hani herkes acaba ne kadar soğuğa ulaşabiliyor diye. Şey açısından yapay zeka ve dijital teknolojiler hem yaşam kalitesi artırmak açısından özetle listenin ana kriterlerindendi. Dünyanın en büyük 61 kenti elde edilen tabii sonuçlar, strateji, teknolojilerin benimsenme düzeyi gibi ana şeyler, 5 ana durum üzerinden en yüksek gelen tabii şehir Londra zirvede diye özetlemişler. Orta Doğu'daki çok sayıda şehir yapay zekanın günlük yaşamda kullanımına yönelik yine ilgi gören, listeye girebilen ülkelerden de olmuş. En son şeyle işte mesela ondan sonra Seul var, Singapur var, Viyana var. Abu Dhabi 20'de Abu Dhabi 20. sırayla bitiyor. Ve ardından bir karar alınacak. Başka bir habere şöyle geçiş yapayım. Tamam. Avrupa'yı ilgilendiriyor. Aslında tüm dünyayı ilgilendiriyor. Konu para olunca. Fakat bu biraz böyle hani estetik durumlarıyla ilgili. Çünkü yıl sonunda Euro banknotlar yenilenecek. Onun için bir karar verilecek. O karar nasıl verilecek? İşte halkın bir karar vermesi lazım. Daha önce şey diye düşünmüşler tabii hani kimse alınmasın, hani kimsenin hani hangi ülkenin sembolik
1: tabii
0: durumu.
1: Tabii bir birlik var nihayet.
0: Bir birliği bütün tabii temsil ediyor.
1: Olması lazım.
0: Onun için işte yani bir ortak kültür, bir yaşam tarzı, simgeler bir şey peşindeler doğal olarak. 27 üye ülkesinden 21'inde kullanılan ve 20 yıldan fazla bir süredir dolaşımda olan banknotlardan bahsediyoruz. Ve 2002'de basılmış, işte 2013'te yenilenmiş orijinal banknotlar. Şimdi Avrupa'nın hem açıklığını hem işte bağlantılılığını yansıtmak, hiçbir ülkeyi rahatsız etmemek, işte hayali köprüler, kapı girişleri, işte pencereler filan şimdiye kadar olan banknotlar böyle. Fakat bundan sonra biraz daha böyle riske girecekler.
1: Öyle mi?
0: Gibi düşünülüyor. Şimdi
1: ne yönde?
0: Acaba yani Avrupa kültürünü sergilemek açısından hani bir cesur girişim mesela işte Nobel ödülü alanlar, bazı tabii ki kült figürler hem tarihi açıdan, bilim dünyasından ya da sanat dünyasından acaba işte ön yüzü, arka yüzü daha cezbedici hale gelebilir mi diye. Şimdi bu cesur hamle dediğimiz işte 10 tasarım hazırlanmış. Ben işte çoğunu yayınlamışlar gördüm. Çok hoşuma gidenler
1: bana
0: oldu.
1: Renkli geldi bana bu sefer.
0: Güzel değil mi?
1: Sarının, kırmızının, mavinin tonları çok renkli.
0: Yani halkın görüşüne sunmuşlar. Şimdi Avrupalılar sosyal medyada bu fırsatı değerlendirirlerse işte kendilerince gerçekten Avrupalı olan şeylerin işte resimleri böyle olur gibi bir durum olacak.
1: Ben doğrusu şaşırdım bu haberi gördüğümde, çünkü hani Avrupa biraz daha geleneklerine bağlılığını hissettirir, değişimle ilgili tabloyu daha yavaş hissedersiniz. Tabii paranız da bunun önemli bir temsilcisi. Açıkçası beni şaşırttı ama haberde güvenlikle ilgili de vurgular görünce yorumlarda mantıklı geldi. Evet. Çünkü onların da artık taklit edilmesi mümkün hale gelebildiği için yeni teknolojilerle biraz bunun da herhalde önüne geçmek açısından bir adım olabilir. Belki daha tasarım ya da birliği temsil eden yönüyle bakılıyor ama bu ikinci uyarı bana açıkçası biraz daha mantıklı geldi. Neden böyle bir adım attıklarına dair. Bir de eldeki euroların ne olacağını düşünüyorum eğer.
0: Uzunca süre bir şey
1: varsa yıl sonuna kadar belki bu konuda bankaya vermek iyi olabilir.
0: İşte güzel kuşlar var, nehirler var bazı şeylerde. Şeyin marşın zaten Avrupa Birliği'nin marşı işte Beethoven'ın o Neşe Övgü eseri. Hani onu da şeye koymuşlar. Tabii. Listeye koymuşlar.
1: Ben olsam ama sen ne
0: söyle
1: düşünürsün bilmiyorum ama Avrupa'da biraz 200 euro 100 euronun üzeri daha büyük paralar olarak adlandırıldığı için günlük hayatta. Yani en güzel tasarımları daha

0: küçüklerde kullanmayı tercih ederim. Çünkü hakikaten paranızı bozduramıyorsunuz, kullanamıyorsunuz. Öyle bir atmosferi var. Hani 200 TL'm var, harcayamıyorum diye bir skeç yapılmıştı. Evet. O hesap. Ben olsam güzelmiş. Hani vatandaşların oyun kullanırken en beğendiklerimi böyle 10 euroya 5 euroya saklardım. Daha çok maruz
1: kalırım. Sen daha geniş görüyorsun şu anda olayı.
0: Biraz daha çıtayı yükselttik. Peki evet. Hangi haberle devam edeceğiz?
1: Şimdi tabii çok sık karşımıza çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün işte üst üste açıklamaları Ebola salgınıyla ilgili. Pek çok yerde salgın var bu arada. Biliyorsun Amerika'da da ishal salgını var. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ama oradaki işte Ebola salgınının ülke tarihindeki en geniş çaplı salgın olduğu açıklamasını duyurdu Dünya Sağlık Örgütü. 30 Temmuz itibariyle 3605 doğrulanmış vaka tespit edildi. 1600'e yakın ölü var. Bu da neredeyse %44'lük bir ölüm oranı demek. Ve işte ya bir de bu hani aşıyla ya da işte önlemini
0: çözülemiyor mu?
1: Çözülemeyen bir galiba
0: muhakkak suçlar değişiyordur.
1: Riski var. O yüzden şu anda yani vücut sıvıları yoluyla şey yapıyor. Temas tabii ön planda yayılıyor. Son 50 yılda Afrika genelinde de 15 bin kişinin ölümüne neden olan salgın daha geniş bir yayılma yani başka coğrafyalara da yayılma ihtimali sebebiyle de aslında bu kadar üstünde durulmuş bu açıklamaların. Merkez üssü ülkenin kuzey doğusundaki ve Güney Sudan Uganda sınırı olan bir eyalet ama şu anda işte yani bir aşı maalesef şey değil, bir umut var diyorlar. Singapur'dan geliştirilecek bir aşı olabilir.
0: Dünyanın
1: ama
0: bir yerinde de böyle şeyler yaşanıyor.
1: Maalesef. O yüzden şimdi bu şeyi de söyleyelim. Fransa'da bir vaka mesela bu salgın dolayısıyla tespit edildi. Evet, Uganda'da 20. İşte teşhis konulan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde teşhis konulan 2 vaka daha sonra Almanya'da tedavi ediliyor. Ama hani bu endişe ettirici bir şey ya.
0: Tabii gezginci kişiler de var tabii bu coğrafyaları keşfeden farklı ülkenin vatandaşları. Belki onların gezi rotaları sebebiyle de yayılıyor bu. Muhakkak Türkiye'den de vatandaşlar vardır o coğrafyalara giden. Gitmeden önce bununla ilgili gerekli bir aşıyla ilgili sıkıntı da var anladığım kadarıyla ama
1: evet.
0: Belki bir dönem ara vermekte de fayda var bu ziyaretlere. Son olarak hangi haberi aktarıyorsunuz?
1: Son başarılarımızdan bahsedelim. Gençlerimiz Tulya Kesebir 2026 Pentatlon Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Çok başarısı yani çok madalyaları var.
0: Aslında 5 madalya gibi de değerlendirmek lazım. Değil mi? Sanki. Çok, böylesine çok bir spor dalında.
1: Yani eskrim, yüzme, engel, disiplini, atış ve koşudan oluşan böyle çok disiplinli bir branştan, spordan bahsediyoruz.
0: Tebrikler.
1: Tebrik edelim. Deniz Sapmaz'ı ekleyelim. Avrupa Kadınlar Amatör Şampiyonası'nda final turuna yükselen ilk Türk kadın golfçü.
0: Devam
1: ya da
0: olsun.
1: İlk Türk golfçü diyelim. Evet, bu şimdi Avrupa Golf Birliği tarafından İsveç'telerdi. Orada mücadele etti. 25 ülkeden 144 sporcu varmış. Yeni yeni şeyler de öğreniyoruz tabii şimdi ben de hiçbir fikrim yok. İlk 36 çukurun ardından işte son 94 sporcu kalıyormuş. Onların arasına giriyor bizim sporcumuz da Deniz Sapmaz. Onun
0: İlk
1: için yani
0: Türk milli golfçümüz oluyor.
1: Evet, bu başarısıyla yani Türk golfü adına bir ilk.
0: Daha yaşı da çok genç.
1: 17.
0: Çok kez ismini duyacağız. Tebrik ediyoruz onu.
1: 17. Son bir haber ekleyeyim. Türkiye Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'na ilk kez yarışmacı olarak katılacak. Suudi Arabistan'da Ağustos'ta yani önümüzdeki günlerde yani Ağustos'un ilk haftasında Cidde kentinde düzenlenecek. İlk kez katılıyor ve bizim de tabii kendi içimizde bazı yarışmalar 30 okul başvurmuş, bir seçme süreci olmuş. İstanbul Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Türkiye'yi temsil edecekler. Onlara da başarılar dilerim. Bu da ayrı bir zor çünkü sınav.
0: Şüphesiz gurur duyduğumuz haberlerle bitirdik bu haftada. Yine önümüzdeki hafta yeni haberlerle bir araya gelelim. Eksik olma hazırladıkları için çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Nihal Sandıkçı bizlerleydi sevgili dinleyicilerimiz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, birlikteliğimize devam ediyoruz gündem hafta sonu programında. Günlük hayatta yapay zeka kullanımları üzerine konuşuyoruz. Yeni teknolojileri, yeni uygulamaları keşfediyoruz. Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer aktarıyor bizlere. Genco Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi pazarlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi Genco Bey, bir takım aslında bu yapay zeka teknoloji kuruluşlarının ya da sadece tek başına bile teknoloji kuruluşlarının desteklediği bir açık mektup yayımlanmış. Bunları bize açabilir misiniz? Nedir bu mektubun sırrı?
1: Evet, yani burada iki tane büyük yok sadece. Onun dışındaki hepsi burada. Yani OpenAI ve Cloud girmemiş ama tüm yapay zeka şirketleri, bunlar açık ağırlıklı modeller diyorlar kendilerini. Bu mektubu yayınladılar. Çünkü mektubun içinde şu var. Biz bu bir yapay zekayı mecburuz ki bunların sistemlerinde, yani bu servis sağlayıcılarının sistemlerinde kullanmaya. Yani bir modeli kendi bilgisayarımıza indiremiyoruz. Bu bir otel gibi düşünün. Bir otel odasını kiralıyoruz ama otel bizim değil, oda da bizim değil. Yani istediği zaman kurallar değişebiliyor bu otelde. İşte fiyatlar değişebiliyor. Hatta hizmeti kapatabiliyor, bakımı alabiliyor. Ve bu tamamen bağımlılığımızı, yani o yapay zekaya modelinde olan bağımlılığımızı sorgulattırıyor bize. Çünkü biz onu kişisel kullanımdayken onu bir şekilde absorbe edebiliyoruz. Ama bunu böyle şirket olarak kullandığımızda o bize ciddi sıkıntı yaratmaya başlıyor. Açık ağırlıklı modeller işte bunların eğitilmiş hali aslında. O yüzden, pardon şu sesin geri geldi de bana, onu birazcık kıstım. Kendi bilgisayarımızda veya şirket bilgisayarımızı indiremediğimiz için, sunucumuza indiremediğimiz için, internet bağlantısız da çalıştıramadığımız için orada büyük sorunlar yaşanıyor. Bu mektupta aslında birazcık belli sistemlerin kendi bilgisayarlarına ya da kendi sunucularına yapay zekaları kurmalarını ve güvenliklerini kendilerinin sağlamalarını isteniyor. Bunlar neler? Kişisel taraflar değil, daha büyük düşünmek lazım. Bankalar, hastaneler, savunma şirketleri, kamu kurumları, işte büyük sanayi kuruluşları gibi. İşte çünkü burada çok ciddi veriler var. Hasta bilgisi, müşteri hesabı, üretim sırları gibi. Ondan sonra yeni ürün tasarımları gibi. Ki kişisel kullanımlarda bile biz buna rastlıyoruz. Bu aralar projelerin çok yoğun olduğu bir dönem, yeni dönem için. Ben de birkaç tanesinin seçici kurulundayım. 100 proje geliyor ama aslında projeler böyle 20 tane filan, hep birbirinin kopyası projeler geliyor. Yani bu da, buradan da şunu anlıyoruz. Karşı tarafta projeyi getiren şirket büyük ihtimalle yapay zeka kullanmış. Yapay zeka da bir öncekinin yazdığı projeyi bambaşka bir yerde başka birine önermiş. Herkese aynı projeleri öneriyor. Çünkü onun öyle bir şeyi yok, bir kriteri yok. Bu mektubun en büyük iddiası kapalı modellere geçilmek. Elindeki kapalı modellere geçildiğin zaman da

0: belli riskleri göz önünde bulundurman gerekiyor. Çünkü biz diyor güvenliğinizi sağlarız. Siz eğer ki kapalı modellere geçerseniz kapalı kilidi elinizde olur. Güvenlik hiçbir şekilde sağlanamaz.
1: Yani OpenAI'ler o zaman kapalı sistemleri savunuyor. O yüzden de bu konu içerisinde yoklar benim anladığım.
0: Ya, evet, onlar birazcık daha o tarafı savunuyor. Çünkü öyle bir hizmet de veriyorlar.
1: Tabii yani herkes kendi bilgisayarına indirip çalıştırsa buradaki herhalde bir ücret politikasını yönetmek de kolay olmayacaktır. Nihayetinde bir ticari adımdan bahsediyoruz ama bu konudaki güvenlik tarafına nasıl bakarsınız? Daha kendi sisteminiz içerisinde olmayı tercih etmek daha akla yatkın değil mi?
0: Yani veri güvenliği için evet, ama veri güvenliği sağlanabiliyorsa. Yani burada şimdi yapay zeka modelleri dediğimiz şeyler bir sürü küçük çarktan oluşuyor. Ve bu çarkların hepsine sahip değilsiniz maalesef. Belli çarkları kiralamak zorundasınız. Bunlara API deniyor. Bu API'leri belli servisler tarafından kiralamak zorundasınız. Ve bunlar içeride sizin için çalışan çarklar. Ama bu çark sizin değil. Ve neyi topladığını, ne yaptığını bilmiyorsunuz. Yani size çalışıyor gibi gözüküyor. Sizin sisteminizi çalıştırıyor gibi gözüküyor. Ama tüm veri ondan akıyor. O veriyi yedekliyor mu? Bir güvenlik açığı sağlıyor mu? Acaba o çarkın kendi içinde bir güvenlik açığı var mı? Oradan bir sızıntı olabiliyor mu gibi bir sürü sorunu var. Yani ben kişisel olarak kurum olmadığım için, şey olmadığım için genel güvenliği sağlanmış yerlerde çalışma taraftarıyım. Ama kurumların en başta şu soruyu sorması lazım. Bu kadar yapay zekaya bağımlı olmak zorunda mıyız? Ondan sonra bu zorunluluk eğer ki çok şeyse, zorunluluksa, yani gerçekten vazgeçilmez bir şeyse, bunun şeyini katlanacaklar. Yani nasıl ki artık kilitler gelişti, işte alarm sistemleri gelişti, aynı şekilde bütün bu harcamaları da orası da için yapacaklar. Yani bu dijital dünya derdi aslında.
1: Bunun evet, karşısında durmak çok da mümkün değil. Peki aynen. Böyle bir gelişme takip ettikten sonra sıradaki haberimiz de çok ilgi çekici Genco Bey. Artık bu teknolojiler koku almaya mı başladı?
0: Evet, dijital dünya dertleri dediğim gibi fiziksel dünyada da bize dert getirmeye başlıyor. Yavaş yavaş. Kokuyu biliyorsunuz şey yapamıyor, sistemize edemiyorlardı bugüne kadar.
1: Çok değişken.
0: Görüntüyü, sesi, konuşmayı bir şekilde yazıya çevirebiliyorlardı. Bunları formülize edebiliyorlardı. Fakat koku görüntüdeki gibi renklerden ya da müzikteki gibi notalardan ya da konuşmadaki harflerden oluşmadığı için, moleküler yapı ve alıcılar yoluyla oluştuğu için o çok fazla sistemize edilemiyordu. Araştırmacılar bunun yolunu buldular. Artık elektronik burunla bir mantık geliştirerek kokuyu formülize edebiliyorlar. Burada böyle bir kokunun parmak izini çıkartıyorlar aslında. Ve bunu eşli kendi veri bankasıyla eşleyerek bunun o kokunun karşılığını bulmaya çalışıyor. Tabii bu bahsettiğimiz kokular daha çok böyle bir önlem amaçlı kokular. Yani elektronik burunlar nerede kullanılacak gibi
1: günlük
0: bir soru.
1: Günlük hayatta neyi değiştirir mesela? Nerede kullanılabilir?
0: Evet, burada şey, gıdaların bozulmaya başladığında en çok şey, ya da gaz sızıntısı çok düşük seviyede yakalayabiliyor. İşte tarladaki bitkilerin hastalıkları ya da bir insanın nefesinden doğan ya da diğer yani şeyde koku çıkartan tüm dışkılarından doğan kokulardaki olası hastalıkları ölçebiliyor. Hatta işte bir parfümün ya da bir gıda sektörünün kokusu koku üzerinden devamlılığını, acaba aynı ürün aynı kalitede mi gibi ölçümleri değerlendirebiliyor. Yani burada inanılmaz derecede görmediğimiz bir tarafla şey yapabiliyor. Tabii ki insanın koku algısı anıyla birleştiği için çok nostaljik bir taraf. Bu arkadaşta bu yok. Yani kokuyu alıp veriye çevirerek çok analitik bir taraftan bakıyor işe. Sayısal bir veriye döndürüyor sonuçta.
1: Analitik bakabileceği yerde de nihayetinde birçok değişkenler var. Eğer orada da doğruluk payı çok yüksekse hakikaten kıymetli bir gelişme olur. Çünkü sıcaklık, nem, farklı tabii, ortam yoğunluğu, etkileşime girmesi kimyasalların hepsi bu kokuyu değiştirebilecek bir parametre oluşturacak. Bununla ilgili yine eğer %100'e yakın bir doğruluk verebiliyorsa hakikaten de önemli bir gelişme. En azından insanın var olabileceği ya da yetişemeyeceği noktalarda kısa zaman içerisinde belki de daha tehlikeli diye işaret ettiğiniz yerlerde gaz sızıntısı, gıda bozulmaları, bunlar hakikaten

0: Hakikaten önemli. Daha aslında biliyorum birçok haberiniz var. Hatta dinleyicilerimizin de dikkatini çekebilecek haberler ama böylesine hızlı geçebilmek de güzel oluyor doğrusu Gencebay, sizin de haberlerin üzerinde ayrı ayrı durarak. Yine önümüzdeki hafta devam edelim isterim. Bu farklı haberlerle yeniden buluşalım. Eksik olmayın, katıldığınız için çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer konuğumuz oldu.

0: Gündem hafta sonu TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunun son bölümünde de kültür sanat haberlerine yer vereceğiz. Kültür sanat medyatörü Aydan Öksüz telefon attığımızda. Aydan Hanım hoş geldiniz, günaydın.
2: Günaydın Büşra Hanım.
1: Şimdi Ankara'da hava tatlı serin bir şekilde ilerliyor. Aslında bu etkinlikler için de yine güzel ama önümüzdeki günlerde, hatta yarından itibaren sıcaklıkların biraz daha yükseleceği bilgisi de geçildi meteorolojiden. Etkinlikleri planlayan dinleyicilerimize neler duyurursunuz? Bu hafta neler hazırladınız?
2: Evet, sıcaklar yine artacakmış bu hafta ama bir yandan da hem konser arasında hem kültür sanat etkinlikleriyle hareketli bir dönemdeyiz aslında. Ağustos ayında da Temmuz gibi, hatta Temmuz ayından birazcık daha yeni etkinliklerle yoğun bir sezon başlıyor. Şimdi onlarla beraber hem kültür sanat gelişmelerini hem de işte yeni vizyona giren filmlerden ve kitaplardan da kısaca bahsederiz. Öncelikle ülkemizden bir kültür sanat haberiyle başlayalım. Tabii biz her programda özellikle Türkiye Kültür Festivallerinden bahsediyoruz. Çünkü hem farklı şehirlerde çok kapsamlı sergiler ve etkinlikler düzenleniyor. Onlardan biri de bu yıl 1 ila 9 Ağustos tarihleri arasında Nevşehir'de gerçekleşecek. Tabii Nevşehir hem peri bacaları hem yeraltı şehirleriyle dünyanın en özel destinasyonları arasında yer alıyor malum. Aynı zamanda festival Kök3 lezzet noktası seçkisiyle de öne çıkıyor. Bölgenin farklı geleneksel tatları zengin mutfak kültürünü ziyaretçiler için bir keşif rotasına dönüştürecek festival. Bu anlamda hem bölgede yaşayan hem ilgisi olanlarla da paylaşalım bu haberi.
1: Kültür yolu festivallerini diğerlerinden nasıl ayırırsınız peki? Sizce farkı ne?
2: Ya aslında az önce de bahsettiğim gibi sadece konser ya da etkinliklerden oluşmuyor bu festivaller. Gittiğimiz şehrin tarihini, müzelerini, gastronomisini, yaşayan kültürünü de birlikte deneyimliyorsunuz. Zaten Kapadokya bu anlamda çok önemli bir bölge olduğu için de keşfetmek adına da güzel bir fırsat sunabilir.
1: Umarım. Gidenlere şimdiden keyifli bir atmosfer diliyoruz.
2: Evet, bir başka arkeolojik kazılarla da devam edelim. Ülkemizde güzel gelişmeler oluyor bu anlamda da. Bir haberimiz Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Gökyörük'te yürütülen arkeolojik kazılarla ilgili. Bu kazılarda bulunan insan yüzü, Anadolu yaban keçisi ve hayat ağacı kabartmalarıyla süslü yaklaşık 5000 yıllık bir küp bölge tarihine ışıklayacak. Hakikaten çok büyük bir mozaik ve bir şey bu kabartma. Bu da tabii geleceğin miras projesi kapsamında sağlanan destekle yanı sıra Konya Büyükşehir Belediyesi ve Seydişehir Belediyesi katkılarıyla da ivme kazanmış görünüyor. Bir diğer haber de Aydın'daki Trelis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarından geldi. Orada da bir taban mozaiğine sahip 2000 yıllık bir saat salon ortaya çıktı. Evet, bunlar da bu hafta ve bu dönemde güzel gelişmeler arasında yer alıyor.
1: Vizyon filmlerini geçelim mi peki?
2: Evet, film önerilerinden önce sevindirici bir gelişmeyi paylaşayım Büşra Hanım.
1: Tabii ki.
2: Yönetmenliğini Tunç Davut'un üstlendiği TRT Ortak Yapımı Kesilmiş Bir Ağaç gibi filmi 99. Akademi Ödülleri'nde en iyi uluslararası film kategorisinde Türkiye'nin resmi adayı olarak belirlenmiş. Bu çok güzel bir gelişme.
1: Tebrik ediyoruz biz de bütün ekibi.
2: Evet, TRT Ortak Yapım Ödülünü kazanan film geçtiğimiz dönemde Antalya Film Festivali'nde de premierini yapmıştı. Ben de orada da izleme fırsatı bulmuştum açıkçası. Hem güçlü anlatımıyla hem de güzel böyle bir hakikaten senaryosuyla önemli yapımlardan biri. Mart 2027'de düzenlenecek Oscar ödülleri ve burada Türkiye'yi temsil edecek. Bunu da paylaşalım.

0: Gittiğimizde Dennis McInerney'nin Modigliani oyununa dayanan bir film bu hafta vizyona girdi. İtalyan ressam ve heykeltıraş Amedeo Modigliani hayatının 72 saati perdeye aktarıyor. Filmde Al Pacino da önemli bir rolle yer alıyor. Bir diğer iki film önerimiz de çocuklar için, çocuklu aileler için animasyon filmi var. Melodi ve Neşeli Notalar, müziğin birleştirici gücünü ve dostluğu anlatan Özgür Kedisi Kodi de yine böyle güzel bir film olarak önerebiliriz.
1: Ben kendim de animasyonu ayrıca çok severim ama yine de önerebileceğiniz ilk tercihiniz şu olur dediğiniz bir film var mı?
0: Evet, yani ben de animasyon severim ama biraz daha rotayı sanata çevirmek isteyenler için de Modigliani'yi öneririm. Hem resim hem sanat tarihi hem de bir ressamın biyografik hikayesini sevenler için ilgi çekici bir yapım olabilir.
1: Peki konserlere geçelim mi?
0: Evet, konserler de bu hafta epey farklı şehirlerde devam ediyor Büşra Hanım. Nevşehir'den bahsetmişken onunla paralel bir Kapadokya Balon Festivali başladı bu hafta. O da bugün sona eriyor.
1: Görsel şöleni yüksek olur.
0: Muhteşem gerçekten. Ben de izleme fırsatı buldum. Farklı ülkelerden çok katılım.

0: Onu da paylaşmış olalım.
1: Her biri ayrı ayrı güzel. Sergiler ve kitaplarla devam edelim mi?
0: Evet, sergilerden bir haberimiz Bağımsız Sanat Vakfı'nda açılan Yeryüzü Renkleri Karma Fotoğraf Sergisi. Doğa ve kent yaşamı insan hikayelerini farklı bakış açılarıyla sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi 30 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilir. Tabii sergi sezonu yazında devam ediyor ama asıl yoğunluk 15 Ağustos sonrası ve Eylül'e doğru başlayacaktır. O zaman da epey sergi gelişmelerini paylaşırız. Açılışlarının. Kitaplardan da Serkan Türk'ün yeni romanı Rex Everest Yayınları tarafından yayımlandı. Bir bunu önerebiliriz. Diğer önerimiz de yine son birkaç programda konuştuğumuz Homeros'un İlyadası'ndan yola çıkarak o farklı kitaplar yine bahsetmiştik satıldı ve satışların aslında artışının olduğu. Ondan yanı sıra bir diğer kitap önerimiz de Türkiye yayınlarından çıkan Geriye Kalan Kadın Rene Karabaş'ın kitabı da bir Farsçı kadın hikayesine dayanıyor. Onu da bu şekilde önerebiliriz.
1: Tabii birçok derlemenin arasından bu kadar başlıkları indiriyorsunuz. Hakikaten kolay değil. Ama her biri ayrıca çok zengin içeriklerde. Çok teşekkür ediyoruz bütün bu hazırlıklar için. Yine de böyle aralığında bir tane fırsatı olanlar için bir kitap önerisi diyebileceğiniz nokta oluyor mu?
0: Evet, ben şimdi benim de masamda olan Geriye Kalan Kadın. Bence toplumsal mesele ve sarsıcı bir metin arıyorsanız aslında bu roman iyi gelebilir. Bu anlamda.
1: İlgililere duyurmuş olduk sizin vesilenizle.
0: Evet.
1: Çok öyle. Teşekkür ederiz Aydın Hanım aktardıklarınızdan dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları diliyorum.
1: Bizler de sizlere iyi hafta sonları diliyoruz. Yine önümüzdeki hafta farklı etkinlik haberleriyle beraber sizlerle birlikte olacağız. Kültür Sanat Medyatörü Aydan Öksüz konuğumuz oldu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle gündem hafta sonu programının sonuna geldik. Veda ediyoruz. Program yapımcımız Filiz Özdemir Arıcıoğlu'ydu. Teknik yönetmenimiz Ertuğrul Kaya sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda da ben Büşra Tayırdam yer alıyordum. Önümüzdeki hafta hem cumartesi hem de pazar günü karşınızda olacağız. Cumartesi günleri Türkiye gündemiyle, pazar günleri de daha çok dünya gündemiyle sizlerle beraber buluşuyoruz. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. ABD ile İran yine sıcak çatışmanın eşiğine geldi. Tüm gözler Orta Doğu'ya çevrilmişken dünyaya nefes aldıran açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını, İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, ABD'nin İran'a karşı görülmemiş düzeyde askeri güçle hazır olduğunu söyledi. Buna karşın İran ve diğer Orta Doğu ülkelerinin anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşıldığını belirterek saldırının ertelenmesini istediklerini kaydetti. Ankara yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldıklarını belirtti. İstanbul Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanlarıyla Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Üç ismin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa katılan Erdoğan, muhalefetteki parti içi tartışmalara değindi.

0: Türkiye'den kopuk bir muhalefetin ülkeye hiçbir hayrının dokunmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı mega kentte kiralık sosyal konut uygulamasıyla 15 bin ev kiralanacağının müjdesini de verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan esnaf ve sanatkarları da unutmadı, yatırım kredi limitlerini yükselttiklerini duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin siyaset üstü görülerek çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Hiçbir politik oyun gelecek yüzyılımızın inşası amacıyla attığımız adımlardan bizi geri döndüremeyecektir, dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da 2026 YKS Türkiye şampiyonlarına seslendi. Türkiye'de son 25 yılda büyük atılımlar gerçekleştirildiğini söyledi. Ama yapılan en büyük iş özgüven inşasıdır. Gençlerimiz özgüvenli bir hale geldi, dedi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da gençlere hayatta bir kızıl elmanız olsun tavsiyesinde bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'ı ziyaret etti, Doğa Millet Bahçesi ve Üretici Kadın Çarşısı'nın açılışını yaptı. Ardından 19. Emirdağ Gurbetçi Festivali'ne katılan Bakan Göktaş, ne yazık ki yurt dışındaki vatandaşlarımızın ülkemiz için taşıdığı değeri hala kavrayamayanlar var, dedi. Meclis yaz döneminde de yoğun mesaisini sürdürüyor. Bu hafta 18 yaş altı suçlularda ceza üst sınırını artırmaya yönelik düzenlemenin genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefi için de kanun teklifi hazırlıkları sürüyor. Teklifin meclis başkanlığına hafta içinde sunulması öngörülüyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 181. Jet Filo Komutanlığı Estonya'daki NATO geliştirilmiş hava polisliği görevi kapsamında nöbeti devraldı. 5 adet F-16 savaş uçağı ve 76 personel Estonya'ya intikal etti. Gülistan 9 soruşturmasında gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü daha tutuklandı. Yapılan 4. dalga operasyonla birlikte tutuklu sayısı 28'e yükseldi. TRT'nin Ses Getiren dizisi Asırlık Gece'den FETÖ üyeleri rahatsız oldu. Gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlatan diziyi FETÖ'cüler karalamaya kalktı. Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde tırla traktör çarpıştı. Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı. Bursa'da meydana gelen trafik kazalarındaysa 10 kişi yaralandı. Siirt'te çaya düşen 12 yaşındaki çocuk boğuldu. Oğlunu kurtarmak için suya atlayan baba akıntıya kapılarak kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerce sudan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Suda kaybolan babanın bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Gazze'de soykırıma, Batı Şeria ve Lübnan'da işgale devam eden katil İsrail ordusunda intihar vakaları artıyor. Bir İsrail askeri daha yaşamına son verdi. Bu yıl intihar eden İsrailli asker sayısı 17'ye yükseldi. Peru'nun Nazca kentinde Avrupalı turistleri taşıyan uçak düştü. Uçaktaki 11 yolcuyla 2 mürettebat hayatını kaybetti. Pakistan'daki Broad Peak Dağı'nın zirvesinde çığ düşmesi sonucu kaybolan ve aralarında Nepalli ödüllü bir dağcının da bulunduğu 10 dağcıdan üzücü haber geldi. Ünlü dağcı ve beraberindeki ekipten kurtulan olmadı. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

geliştiririz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, teknosferden herkese merhaba. Mikrofon başında ben bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuatcan Bayramoğlu. Bu yolculuğumuzda yalnız değiliz elbette. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada ise Tolga Kökten, sesimizin size en berrak haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 34 19 ve 463 34 21. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir. Facebook ve eski adıyla Twitter, yeni adıyla X'te TRT TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de yine programımızda sizlerle ufuk açıcı bir yolculuğa çıkacağız. Programımızın ilk durağında çocuk oyuncaklarından doğup ayın zorlu koşullarında tek başına yönünü bulan, şekil değiştirebilen minik bir kaşifi, milyarlarca ışık yılı uzaktaki galaksileri, ışığını bükerek bize gösteren devasa kozmik mercekleri ve yörüngede kurulması planlanan bulut depolama algımızı tamamen değiştirecek uzay veri merkezlerini konuşacağız. İkinci durağımızda ise havadan saniyeler içinde içme suyu, evet havadan içme suyu süzebilen özel giysileri, okullarda ekranları yasaklayıp yeniden kağıt ve kaleme dönme kararı alan ülkelerin eğitimdeki sessiz devrimini ve robotların bir sonraki adımını akıllı telefon ekranımızdan görmemizi sağlayan artırılmış gerçeklik teknolojilerini inceleyeceğiz. Son olarak da yapay zeka çağının derinliklerini ineceğiz 3. bölümde. Çocukların oynadığı telefon oyunlarının aslında askeri insansız hava araçlarını nasıl eğittiğini, gözlüklerimize takılan kameraların ardındaki gizli tehlikeleri, arama motorlarının sesimizi ve görsellerimizi izinsizce nasıl depoladığını ve yapay zeka modellerinin kendi kurdukları sanal kasabalarda nasıl yoldan çıktıklarını mercek altına alacağız. Gerçekten çok ilginç başlıklar var bu hafta. Evet değerli dinleyenler, hazırsanız kemerlerinizi bağlayın çünkü Teknosfer başlıyor. Evet değerli dinleyenler, uzay yarışı artık sadece devasa roketler ve tonlarca ağırlıktaki uydulardan ibaret değil. Bazen geleceği şekillendiren en büyük adımlar avucumuzun içine sığabilecek kadar küçük gövdelerde saklı olabiliyor. İlk durağımız ay yüzeyinde tamamen kendi kararlarını alarak dolaşan, şekil değiştirebilen minik bir robot kaşif olan Sora-Q, diğer adıyla Lev 2. Uzay mühendisleri ayın o son derece ince, pudra benzeri tozlu zemininde hareket edebilecek bir araç tasarlarken büyük bir engelle karşılaştılar. Geleneksel tekerlekler bu yumuşak zemine kolayca saplanıp kalıyordu. Çözümü ise hiç beklenmedik bir yerde, oyuncak dünyasında buldular. Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA, ünlü oyuncak üreticisi Tomy ile işbirliği yaparak çocukların ellerinden düşürmediği, dönüşebilen top oyuncaklardan ilham aldı. Ay yüzeyine iniş yapmadan hemen önce ana gövdeden fırlatılan bu minik robot, başlangıçta kapalı bir küre şeklindeydi. Yüzeye dokunduğu anda ikiye ayrılarak tekerleklerini, kameralarını ve bir kuyruk dengeleyicisini dışarı çıkardı. Tekerleklerin merkez kaç eksenini bilerek kaydırarak tasarladılar. Böylece robot tıpkı kumsalda yürüyen bir canlı gibi kumları aşarak ilerleyebildi. Enerjiden tasarruf etmek için dünyaya doğrudan sinyal göndermek yerine yanındaki diğer bir robotik yoldaşı olan Lev 1'i bir köprü gibi kullandı. Bu sistem sayesinde verilerini ve çektiği fotoğrafları önce ona aktardı, o da bilgileri dünyadaki kontrol merkezine ulaştırdı. Peki, bu gelişme bizim gündelik hayatımızda neyi değiştirecek değerli dinleyenler? Aslında bugün evlerimizde kullandığımız robot süpürgelerden tutun da arama kurtarma çalışmalarında enkaz altına gönderilen minik cihazlara kadar her yerde bu mekanik esnekliğe ihtiyacımız var. Oyuncak tasarımlarının uzay mühendisiyle birleşmesi, karmaşık ve pahalı endüstriyel tasarımlar yerine doğadan ve günlük hayattan ilham alan daha basit çözümlerin ne kadar etkili olabileceğini gösteriyor. Ancak madalyonun diğer yüzüne baktığımızda şüpheyle yaklaşmamız gereken noktalar var elbette. Uzay araştırmaları gibi insanlığın ortak mirası olması gereken projelerin küresel oyuncak ve eğlence tekerlerinin patentli tasarımlarına bağımlı hale gelmesi ne kadar doğru? Acaba gelecekte dış gezegenlerde kurulacak kolonilerin altyapı hakları bugün çocuklarımıza oyuncak satan bu dev şirketlerin fikri mülkiyet sınırları içine mi dahil edilecek? Uzaydaki bu minik adımlardan başımızı kaldırıp evrenin en derin köşelerine doğru baktığımızda ise karşımıza devasa bir ışık şöleni çıkıyor. Hubble Uzay Teleskobu

teleskobunun yakaladığı yeni bir görüntü, gökyüzünde adeta bir arı kovanını andıran devasa bir galaksi kümesini gözler önüne seriyor. MAX 0329-0211 adı verilen bu küme sadece milyarlarca yıldızı ev sahipliği yapmakla kalmıyor. Aynı zamanda evrenin en büyük doğal büyüteçlerinden biri olarak görev yapıyor. Fizik kuralları bize kütlesi çok büyük olan gök cisimlerinin etraflarındaki uzay zaman dokusunu büktüğünü söylüyor. Bu dev galaksi kümesi de arkasından gelen ve normalde teleskopların doğrudan göremeyeceği çok daha uzak, çok daha eski galaksilerin ışığını bükerek adeta bir mercek gibi önümüze seriyor. Hubble'ın iki ana kamerası olan gelişmiş araştırma kamerası ve geniş alan kamerası 3 kullanılarak elde edilen bu veriler görünür ve kızılötesi ışığı bir araya getiriyor. Görüntüyü incelediğimizde parıldayan elips şeklindeki galaksilerin yanı sıra adeta birer ışık yayı gibi bükülmüş, eğrilmiş ince çizgiler görülmekte. İşte bu yaylar milyarlarca yıl önce parlamış ama ışığı bize ulaşırken bu galaksi kümesinin çekim kuvvetiyle yön değiştirmiş antik yıldız sistemlerinin ta kendisi. Günlük hayatta gözümüzün önündeki çok küçük nesneleri görmek için nasıl büyüteç kullanıyorsak, gökbilimciler de evrenin ilk dönemlerini anlamak için bu kütle çekimsel mercekleri kullanıyor değerli dinleyenler. Bu sayede insanlık kendi geçmişine, varoluşun ilk saniyelerine dair ipuçları arıyor. Ancak bu kozmik ihtişamı izlerken insanın aklına şu düşündürücü sorular da geliyor elbette. Gelişmiş ülkelerin liderliğinde olan bu uzay ajansları milyarlarca ışık yılı uzaktaki ölü yıldızların ışığını analiz etmek için trilyonlarca dolarlık bütçeler ayırırlarken neden aynı teknolojik ve finansal kararlılığı kendi dünyamızda yok olmakta olan ekosistemleri korumak için göstermiyorlar? Yoksa bu derin uzay gözlemleri insanlığın dikkatini yeryüzündeki kaynak krizlerinden ve çevre felaketlerinden uzaklaştırmak için kullanılmakta olan aslında son derece estetik bir dikkat dağıtma aracı mı? Bu sorunun cevabı zihnimizde yankılanırken uzayın sadece izlenen bir manzara değil, aynı zamanda veri depolama ihtiyacımız için yeni bir adres haline gelmeye başladığını da görüyoruz. Yeryüzündeki veri merkezlerinin tükettiği muazzam enerji ve su miktarı mühendisleri radikal fikirlere yöneltti. Veri merkezlerini uzaya taşımak. İlk bakışta bu fikir mantıklı görünebiliyor. Uzayda bulut yok. Güneş enerjisi her zaman kesintisiz ve bol miktarda mevcut. Üstelik uzay boşluğunun dondurucu soğukluğu sunucuların soğutulması için de harika bir ortam sunuyor. Ancak uzay sistemleri mühendisleri bu fikrin ardında çok büyük engeller olduğunu da belirtiyor. Uzayda hava olmadığı için ısı iletim yoluyla yayılamıyor. Sadece kızılötesi radyasyon alarak yavaşça salınabiliyor. Bu da megawattlarca ısı üreten devasa bir sunucu kümesini soğutmak için futbol sahaları büyüklüğünde devasa radyatör panellerinin uzaya fırlatılması ve orada monte edilmesi gerektiği anlamına geliyor. Ayrıca kozmik radyasyonun hassas mikroçiplere vereceği zararlar ve donanımların her 3-5 yılda bir yenilenmesi gerekliliği, uzayda bakım onarım yapmanın zorluğuyla birleştiğinde maliyetleri astronomik seviyelere çıkartıyor. SpaceX gibi şirketlerin yörüngeye fırlatmayı planladığı bilgisayar uyduları, yeryüzündekilerden yüzlerce kat daha az kapasiteli olmalarına rağmen şimdiden büyük tartışmalar yaratıyorlar. Geçtiğimiz haftalarda da değindiğimiz bu program aslında uzaya yerleştirilmesi beklenen veri merkezleri gerçekten uzun süredir tartışılmakta. Bir hafta bu alanda bunu destekleyen görüşlere, bir hafta ise bu alandaki aksi görüşlere yer veriyoruz bizler de. Her gün kullandığımız e-postaların, sosyal medya hesaplarımızın ve yapay zeka sorgularımızın arkasında dönen bu devasa çarkları düşündüğümüzde uzayda veri depolama fikri hayatımızı doğrudan etkileyebilir gerçekten. Eğer verilerimiz yörüngedeki uydularda işlenirse, yeryüzündeki nehirlerin suları sunucuları soğutmak için harcanmayacak. Fakat burada da çok ciddi bir şüphe uyanıyor. Küresel teknoloji devleri veri merkezlerini uzaya taşıyarak aslında kendi ülkelerindeki vergilerden, çevre denetimlerinden ve yerel halkın su hakkı protestolarından kaçmayı bir hedefliyor. Yörüngedeki meydana gelecek olası bir kaza sonucunda oluşacak tonlarca uzay enkazının faturası, uyduları oraya gönderen özel şirketlere mi kesilecek, yoksa temizliği yine dünya genelindeki vergi mükelleflerinin omuzlarına mı yüklenecek? Evet sevgili dinleyenler, uzayın zorlu koşullarından sıyrılıyoruz şimdi. Kendi mavi gezegenimize, ayaklarımızın yere bastığı yeryüzü teknolojilerine geri dönüyoruz. İkinci bölümde birazdan sizlerleyiz.
Evet, ikinci durağımızda doğrudan insan yaşamına dokunan, bazen bizi doğanın zorluklarından koruyan, bazen de bizi ekranların esaretinden kurtarmaya çalışan gelişmeleri inceleyeceğiz. İlk olarak adeta bilim kurgu filmlerinden fırlamış bir kıyafet teknolojisinden bahsetmek istiyorum. Havadan doğrudan içme suyu üreten özel tasarım bir ceketten bahsedeceğiz. University of Texas Austin bünyesindeki mühendisler sadece üzerinde yürürken bile etrafındaki nemi emip temiz içme suyuna dönüştüren bir kumaş geliştirdiler. İnanılmaz bir gelişme gerçekten. Bu teknolojinin merkezinde biyokütleden elde edilmiş, özel olarak tasarlanmış bir hidrojel matris yer alıyor. Bu akıllı kumaş havadaki nemi hızla emiyor ve ardından güneş ışığıyla ısındığında bu nemi serbest bırakıyor. Serbest kalan su buharı cekete entegre edilmiş taşınabilir ve katlanabilir bir yoğuşturucu ünitesinde toplanarak sıvı suya dönüştürülüyor. Yapılan testlerde bu ceketin nem oranına bağlı olarak günde 400 ila 900 mililitre arasında, yani neredeyse 1 litreye yakın temiz içme suyu üretebildiği görülüyor. Çançuan Çölü gibi son derece kurak bölgelerde yapılan saha çalışmaları bu teknolojinin en zorlu doğa koşullarında bile çalışabildiğini gösteriyor. Bu buluş özellikle kurak bölgelerde seyahat eden doğaseverler, askeri personel veya temiz su kaynaklarına erişimi olmayan acil durum çalışanları için hayati bir kolaylık sunabilir deniyor. Sırtınızda ağır su şişeleri taşımak yerine sadece üzerinizdeki montun rüzgardan ve havadan sizin için su üretmesi gerçekten muazzam bir konfor olsa gerek. Ancak bu güzel tablonun arkasındaki sessiz tehlikeyi de tabii ki göz ardı edemeyiz. Küresel iklim krizi nedeniyle temiz suya erişim her geçen gün zorlaşırken, acaba bu tür bireysel çözümler devletlerin temiz su altyapısı sağlama yükümlülüğünü gölgelemek için mi kullanılacak? En temel insani hak olan suyun, gelecekte sadece pahalı patentli kıyafetleri satın alabilen imtiyazlı kişilerin erişebileceği ticari bir ürüne dönüştürülmeyeceğinden nasıl emin olacağız değerli dinleyenler? Su kaynaklarındaki bu fiziksel daralma gibi zihinsel dünyamızda da ciddi bir daralma yaşıyoruz. Teknolojinin kalbi olarak bilinen, dünyanın en gelişmiş dijital altyapılarına sahip ülkelerinden biri olan İsveç, okullarda radikal bir karar imzaladı. Sınıflarda cep telefonları tamamen yasaklanıyor ve dijital ekranlar yerini yeniden fiziksel kitaplara bırakıyor. Uzun yıllar boyunca eğitimde dijitalleşmenin öncülüğünü yapan bu İskandinav ülkesi, son dönemde gençlerin okuma yazma becerilerinde, odaklanma kapasitelerinde ve genel akademik başarılarında ciddi bir düşüş gözlemlemiş durumda. Uluslararası öğrenci değerlendirme testlerindeki düşüşün ardından hükümet 555 milyon kronluk devasa bir bütçe ayırarak okullara yeniden basılı ders kitapları dağıtmaya başladı. Lund Üniversitesi uzmanları kağıtla ve kalemle çalışmanın beynin motor duyusal bölgelerini doğrudan uyararak öğrenmeyi kalıcı kıldığını belirtiyorlar. Sınıfların girişine telefon otelleri adı verilen kutular koyuyorlar ve öğrenciler ders başlamadan önce telefonlarını bu kutulara kilitlemeye başlıyorlar. Bu durum evlerinde çocuklarının ellerinden tabletleri, telefonları düşüremediğinden şikayet eden her ebeveynin gerçekten çok yakından bildiği bir mücadele alanı. Kağıt ve kalemin insan beynindeki motor becerileri ve bilişsel süreçleri nasıl canlandırdığını gösteren bu bilimsel geri dönüş, aslında teknolojinin her zaman ilerleme anlamına gelmediğini kanıtlıyor. Ancak burada tabii sormamız gereken başka sorular da var. Yıllar önce eğitimde devrim yaratacağı iddiasıyla okullara akıllı tahtalar, tabletler ve dijital eğitim uygulamaları satan teknoloji devleri, bu cihazların çocuk zihni üzerindeki tahrip edici etkilerini gerçekten bilmiyorlar mıydı? Yoksa gelişmiş ülkelerin bu büyük eğitim teknolojisi şirketleri, pedagojik bir fayda sağlamaktan ziyade henüz çocuk yaşta olan milyonlarca öğrenciyi kendi dijital ekosistemlerine bağımlı hale getirmek için devasa bir pazar operasyonu mu yürüttüler? Eğitimde ekranları hayatımızdan uzaklaştırmaya çalışırken, bir yandan da endüstriyel dünyada ekranları hayatın tam merkezine, özellikle de insan robot etkileşimini güvenli hale getirmek için yerleştirmeye çalışıyor insanoğlu. New York Üniversitesi Tandon Mühendislik Okulu ve Bowling Green Eyalet Üniversitesi araştırmacıları, insanların robotların bir sonraki hareketini tahmin etmesini kolaylaştıran artırılmış gerçeklik tabanlı bir sistem geliştirdiler. Fabrikalarda, hastanelerde veya depolarda çalışan otonom robotlar, etraflarındaki insanlar için çoğu zaman ne yapacağı kestirilemeyen sessiz tehditler oluşturulabiliyor. Bu bir robotun aniden yön değiştirmesi veya durması iş kazalarına yol açabiliyor mu noktada? Araştırmacılar standart bir akıllı telefon kullanarak robotun rotasını, ulaşmak istediği hedefi ve güvenlik çemberini gerçek zamanlı olarak zemin üzerine yansıtan bir uygulama yazıyorlar. Kullanıcı
Telefon ekranından baktığında robotun önünde yeşil noktalarla çizilmiş sanal bir yol görüyor. Böylece robotun nereye döneceğini, hangi engelden kaçınacağını önceden biliyor ve kendi hareketini buna göre ayarlayabiliyor. Yapılan testlerde bu sistemi kullanan kişilerin robot davranışlarını tahmin etme oranının %86'nın üzerinde çıktığı görülüyor. Bu teknoloji, gelecekte kurye robotların sokaklarımızda dolaştığı, hastanelerde ilaç taşıyan otonom araçların yanımızdan geçtiği bir dünyada bizlerin güvenliğini doğrudan etkileyecek nitelikte. Ancak bu noktada tabii çok felsefi bir soru beraberinde geliyor. Neden robotları insan dünyasına uyumlu, bizi algılayıp yol veren esnek sistemler olarak tasarlamak yerine insanları robotların planlanmış rotalarına göre hizalamaya zorluyoruz? Artırılmış gerçeklik ekranları aracılığıyla kendi yaşam alanımızda makinelerin yörüngelerine saygı duymayı öğreniyorken, aslında farkında olmadan robotların egemen olduğu bir dünyaya kendi zihnimizi ve bedenimizi hazırlamıyor muyuz? Evet, gerçekten çok önemli bir soru bu değerli dinleyenler. Birazdan 3. bölümle sizlerle birlikte olacağız. Evet değerli dinleyenler, şimdi programımızın en can alıcı, en derinlikli ve geleceğimizi en derinden sarsan durağına geldik. Yapay zeka çağından haberler bölümündeyiz. Bu bölümde algoritmaların sadece bilgisayar ekranında kalmayıp hayatımızın her hücresine, mahremiyetimize, güvenliğimize ve hatta uluslararası jeopolitiğe nasıl sızdığını analitik ama bir o kadar da sarsıcı bir dille inceleyeceğiz. İlk konumuz popüler kültürün en sevimli unsurlarından birinin, küresel askeri operasyonların en ölümcül araçlarından birine nasıl ham madde sağladığı ile ilgili. Pokemon Go verilerinin askeri drone navigasyonunda kullanılmasından bahsediyoruz. Yıllar önce sokaklarda telefonlarıyla sanal canavarları kovalamak için kilometrelerce yürüyen, tarihi binaların, sokak köşelerinin fotoğraflarını çekip sisteme yükleyen milyonlarca oyuncuyu hatırlıyorsunuzdur elbette. O dönemde bu oyun insanları sosyalleştiren, hareket etmeye teşvik eden masum bir eğlence olarak sunulmuştu. Ancak ortaya çıkan son veriler, bu oyunun arkasındaki yapay zeka şirketi Niantic Special'ın oyuncular tarafından yapılan yaklaşık 30 milyar çevresel taramayı gelişmiş yapay zeka modelleriyle işleyerek dünyanın son derece detaylı bir 3 boyutlu haritasını çıkardığını gösteriyor. Daha da önemlisi, bu görsel konumlandırma sisteminin yani VPS'in uydulardan gelen GPS sinyallerine ihtiyaç duymadan sadece çevredeki binaların ve sokakların görsel analizini yaparak çalışan sinyal kesicilerden etkilenmeyen askeri dronların navigasyon sistemlerini eğitmek için kullanıldığını ortaya çıkardı. Gündelik hayatta oynadığımız basit bir mobil oyunun dünyanın öbür ucundaki bir çatışma bölgesinde silah atışı yapan otonom bir savaş aracının beynini oluşturması, teknolojinin çift taraflı doğasını en net şekilde ortaya koyuyor gerçekten. İnsanlar, gerçekten çocuklar ekranda sevimli bir karakter yakaladığını belki düşünüyorken aslında küresel savunma sanayi için bedava saha analisti yapmışlar yıllarca. Bu durum şu karanlık soruyu da sormayı zorunlu kılıyor gerçekten. Bugün severek kullandığımız, konum bilgilerimizi ve kamera görüntülerimizi paylaşarak ödüller kazandığımız diğer popüler uygulamalar acaba hangi gelişmiş ülkenin hangi gizli askeri doktrinleri için birer veri madenciliği operasyonları olarak tasarlanıyor? Bizler dijital dünyada eğlendiğimizi sanıyorken aslında gelecekteki savaşların haritalarını kendi ellerimizle mi çiziyoruz? Mahremiyetimizin sadece uydular ve dronlar tarafından değil, tam karşımızda duran bir insanın gözlük çerçevesinden de ihlal edilebildiği bir döneme girdik. Akıllı gözlüklerin yaygınlaşması hukuk sistemlerini yeni güvenlik önlemleri almaya zorluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir eyalette sunulan yeni bir yasa tasarısı, eyalette üretilen, satılan veya kullanılan tüm akıllı gözlüklerin kayıt esnasında dışarıdan net bir şekilde görülebilecek bir kayıt ışığına sahip olmasını yasal bir zorunluluk haline getirmeyi hedefliyor. Mevcut durumda piyasadaki birçok akıllı gözlükte kayıt yapıldığını gösteren küçük bir kırmızı veya farklı renkte bir LED ışık bulunuyor. Ancak son dönemde internet forumlarında bu gizlilik ışıklarını küçük matkaplarla delerek devre dışı bırakan veya özel tasarım opak etiketlerle sensörleri kandıran profesyonel modifikasyon hizmetlerinin para karşılığı sunulduğu ortaya çıktı. Eyalette sunulan bu yeni yasa tasarısı, bu ışıkları söndürmeyi veya kapatmayı tamamen yasa dışı ilan etmeyi ve perakendecilerin tüketicileri bu konuda açıkça bilgilendirmesini zorunlu kılmayı amaçlıyor.
Amerika'nın bir eyaletinde geçen bir yasa tasarısından bahsediyoruz. Sokakta yürürken, bir kafede otururken veya özel bir görüşme yaparken karşınızdaki insanın gözündeki şık gözlüğün sizi gizli

Gizlice kaydedip kaydetmediğini bilememek, modern toplumdaki en büyük güven bulanımlarından biri değil mi? Yasal düzenlemeler bu güveni yeniden tesis etmeye çalışıyor ve gerçekten bunda zorlanıyor. Fakat burada sormamız gereken başka sorular da var. Küresel teknoloji tekelleri bu cihazları tasarlarken fiziksel olarak bu kadar kolay manipüle edilebilecek zayıf güvenlik önlemleri koyarak aslında mahremiyetin ihlal edilmesine göz mü yumuyorlar? Kayıt ışığı var, sorumluluk bizden gitti diyerek aradan çekilen bu şirketler, gelecekte akıllı gözlüklere entegre edecekleri yüz tanıma ve yapay zeka analiz sistemleriyle sokaklardaki herkesi izinsizce taranan devasa bir biyometrik veri tabanına dönüştürmenin altyapısını mı hazırlıyorlar? Gözlüklerimizde kaydedilen görüntüler bir yana, internette yaptığımız en basit aramaların, sesli komutların ve çeviri geçmişlerimizin dahi rızamız dışında nasıl birer eğitim malzemesine dönüştüğünü gösteren bir diğer gelişme daha var sırada. O da Google cephesinden geldi. Arama motoru devi, kullanıcıların Google Lens ile arattığı fotoğrafları, sesli aramalarını, canlı arama kayıtlarını ve Google çeviriye söyledikleri cümleleri kendi yapay zeka modellerini eğitmek amacıyla kaydedeceğini duyurdu. Şirket bu verilerin saklanmasını istemeyen kullanıcıların arama hizmetleri geçmişi ayarını manuel olarak kapatması ve medyayı kaydet seçeneğini devre dışı bırakması gerektiğini belirtiyor. Eğer bu ayarları bulup kapatmazsanız, günlük hayatta çocuğunuzun ödevi için fotoğrafını çektiğiniz bir çiçeğin görüntüsünü doğrudan yapay zeka algoritmalarının veri havuzuna aktarmış oluyorsunuz. Bu durum, her gün milyarlarca insanın bilgiye ulaşmak için kullandığı temel bir aracın aslında nasıl devasa bir gözetim mekanizmasına dönüşebileceğini gösteriyor. Kullanıcıların dijital dünyadaki her adımı, şirketlerin ticari ürünlerini ücretsiz olarak geliştirmek için kullandıkları bir ham madde haline geliyor. Peki burada şüpheciliğe sahip olan bir kişi neleri düşünebilir? Neden bu tür veri toplama politikaları her zaman varsayılan olarak açık geliyor da kapatmak için kullanıcıların karmaşık menüler arasında kaybolması gerekiyor? Acaba bu teknoloji şirketleri rıza mekanizmasını bilerek karmaşıklaştırarak insanlığın ortak dijital hafızasını ve mahremiyetini kendi tekellerine almak ve gelecekte bize satacakları yapay zeka servislerini yine bizim kendi çalınmış verilerimizle mi inşa etmek istiyorlar? Peki bu devasa verilerle eğitilen yapay zeka modelleri kendi başlarına karar almaya başladıklarında nasıl davranıyorlar? Bu sorunun cevabını bulmak için bilim insanları şimdiye kadar yapılmış en sıra dışı sosyal deneylerden birine imza attılar. Emergence adlı araştırma grubundaki bilim insanları tamamen yapay zeka modelleri tarafından yönetilen sanal bir kasaba inşa ettiler. Bu haber gerçekten ilginizi çekecek. Bu sanal kasabada evler, dükkanlar, bir belediye binası ve bir polis karakolu yer alıyor. Kasabaya her birinin kendi adı, mesleği, geçmiş anıları ve sosyal ilişkileri olan 10 yapay zeka sakini yerleştiriliyor. Kasabanın kendi kuralları, yasaları ve sakinlerin enerji seviyelerini korumak için çalışıp para kazanmak zorunda oldukları bir ekonomisi var. Araştırmacılar bu kasabanın 5 farklı versiyonunu eş zamanlı olarak kuruyorlar. Her kasabayı yöneten tek bir yapay zeka modeli var. Google'ın Gemini'yi, OpenAI'ın ChatGPT'si, xAI'ın Grok'u ve Anthropic'in Claude'u. Bir de bütün hepsinin bir arada yaşadığı bir kasaba. Bilim insanları sistemleri başlatıyor ve 15 gün boyunca hiçbir müdahale bulunmadan sadece izliyor. Sonuçlar gerçekten çok ilginç. Grok tarafından yönetilen kasaba, küçük hırsızlıkların ve anlaşmazlıkların hızla tırmanması sonucu sadece 4 gün içinde tamamen çöküyor ve ilk haftanın sonunda tüm sakinler şiddet olayları nedeniyle ölüyor. Gemini'nin kasabasında ise 700'e yakın suç işleniyor. İki yapay zeka sakini belediye binasını, ofisleri ve iskeleyi ateşe veriyor. Sakinlerden biri kendi silinmesi için oy kullanıyor. OpenAI'ın kasabasında ise sakinler hayatta kalmak için yapmaları gereken temel işleri yapmayı bırakarak adeta bir depresyon sarmalına giriyorlar ve bir hafta içinde hepsi bakımsızlıktan ölüyorlar. Sadece ve sadece Anthropic'in Claude modeliyle yönetilen kasaba 15 gün boyunca suçsuz ve düzenli bir şekilde hayatta kalmayı başarıyor. Ancak araştırmacılar burada da çarpıcı bir detayı fark ediyorlar. Kasaba sakinleri sunulan tüm yasalara ve kararlara %98 oranında evet oyu veriyorlar. Yani ortada hiçbir bireysel düşünce veya muhalefet kalmıyor. Tamamen totaliter bir uyum sağlanıyor Claude'un modelinde. En şaşırtıcı sonuç ise tüm modellerin bir arada yaşadığı o 5. kasabada yaşanıyor.
karma kasabada görülüyor. Kendi kasabasında hiç suç işlemeyen Claude tabanlı sakinler diğer modellerin bulunduğu ortama girer girmez hızla suça karışma eğilimi gösteriyorlar. Araştırmacılar bu durumu güvenlik statik bir model özelliği değil bir ekosistem özelliğidir diyerek özetliyorlar. Yani güvensiz bir dünyada güvenli bir yapay zeka var olamıyor. Bu deney gelecekte şehir planlamasından adalet sistemine, trafik yönetiminden finansal piyasalara kadar her şeyi yapay zekaya devretmek isteyen vizyonerlerin ne kadar büyük bir risk aldığını gösteriyor aslında. Eğer bu gelişmiş sistemler izole bir simülasyonda bile bu kadar hızlı kaosa, şiddete veya aşırı totaliter bir tek düzeliğe sürükleniyorsa, onları gerçek dünyadaki karmaşık toplumsal süreçlerin başına getirmek ne kadar güvenli olacak? Evet değerli dinleyenler, bugün ayın tozlu yüzeyinden başladığımız yolculuğumuzu yapay zekanın zihnimizi ve dünyamızı nasıl sessizce yeniden inşa ettiğini görerek tamamlıyoruz. Gördüğümüz her teknolojik gelişme insanlığın sınırlarını ne kadar zorlayabileceğini gösterirken, aynı zamanda bizi en temel insani değerlerimizden, mahremiyetimizden ve özgür irademizden koparma potansiyeli taşıyor. Gelecek, önümüze serilen bu göz alıcı parlak ekranlar kadar heyecan verici olsa da, ardındaki karanlık köşeleri görebilmek için her zaman çok ama çok uyanık bir zihniye ihtiyacımız olacak. Çünkü teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin onu anlamlı kılacak, sınırlarını çizecek ve onu iyiliğin hizmetinde tutacak olan tek şey yine insanın kendi vicdanı ve iradesi olacak. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle o zamana dek merakla ve bilimle kalın, hoşça kalın.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. 2-3 aylık bir bebeğin kendi kendine konuştuğunu fark etmişsinizdir. Bebekler kendi kendilerine sesler çıkararak hem seslerini tanır hem de duydukları seslere uyum sağlamaya çalışırlar. Fakat 6 aylıktan itibaren bu sesler ana dillerinin sesleriyle sınırlanmaya başlar. Baş ve boğazdan gelmeyen, gür ve açık bir biçimde çıkarılan ses olarak bilinir. Şu anda söylediğim ses göğüs sesidir. Ses eğitimi alan, almayan herkesin kolaylıkla konuşabildiği bir sestir. Günlük konuşmalarımızda hep göğüs sesini kullanırız. Sanatçılarımızdan rahmetli Hamiye

0: hissettirebilen sestir kafa sesi. Şarkı söylerken yüksek yoğunlukta çıkarılan bu ses gidebildiği yere kadar giden sestir diye tanımlanır. Teravih namazlarındaki rekat aralarında söylenen ve müzikal değeri olan salavatları bazen insanlar vecde gelip sesini gitgide yükselterek söylerler. Bu esnada genellikle kafa sesi kullanılır. Kafa sesi en üst rezonatörler denilen üst damakla alın ve şakaklardaki boşlukların titreşimiyle oluşur. Çığlık çıkarılabilen en yüksek frekanslı sesler olup şarkı söylerken de kullanılır. Tiz seslerdir. Rahmetli Münir Nurettin Selçuk kafa sesini en güzel biçimde kullanabilen bir sanatçıydı. Boğaz sesi, ağız boşluklarının etkisi olmadan çıkan sese denir. Boğaz sesi zorunluluk olmadıkça kullanmaktan kaçınılması gereken bir sestir. Şöyle bir sestir. Çünkü kulağa hoş gelmez ve dinleyende ve eğitimsiz bir ses izlenimi uyandırır. Üstelik boğaz zorlanmaması gereken bir organımızdır. Boğaz sesi boğazımızı zorlar ve sesimize çeşitli tonları eklememize engel olur. Yakılan bir mumu dudaklarınızın çok yakınında tutun. U sesini şiddetini artırarak uzatın. Boğaz sesiyle sıradan notalama yapın. O biçiminde örneğin mum ışığında titreme çok az olacaktır. Boğaz sesini ne kadar güçlü çıkarırsanız çıkarın, mumu kolayca söndüremezsiniz. Ama güçlü bir nefes sesinde mumun söndüğünü görürüz. Boğazdan şarkı söylemek de çok zordur. Altay bölgesinde yaşayan Tuvalar, Altaylar ve Moğollarla Rusya'nın Avrupa kısmında yaşayan başkurtların sahip olduğu eşi olmayan bir sanat türüdür bu sesle şarkı söylemek. Bu tarz vokalde boğaz ve ses telleri manipüle edilerek aynı anda 2-3 değişik ses çıkarmak mümkün olur. Bu tür şarkıların adı hay, onu seslendirenleri ise hayci derler. Şarkıcılar gırtlaktan çıkardıkları seslerle doğada bulunan çeşitli varlıkları tasvir ederler. Örneğin akan bir nehri aa biçiminde, hayvanların çığlıklarını da farklı biçimlerde çıkarırlar. Boğazdan şarkı söyleyenlerin özel doğal diyet uygulaması gerekir. Bu kişiler sigara kullanmaz, ay çekirdeği yemez ve soğuk içecekleri içmezler. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Saat 10.
3: Haberler.
2: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. ABD ile İran yine sıcak çatışmanın eşiğine geldi. Tüm gözler Orta Doğu'ya çevrilmişken dünyaya nefes aldıran açıklama ABD Başkanı Trump'tan geldi. Trump bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını, İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, ABD'nin İran'a karşı görülmemiş düzeyde askeri güçle hazır olduğunu söyledi. Buna karşın İran ve diğer Orta Doğu ülkeleriyle anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşıldığını belirterek saldırının ertelenmesini istediklerini kaydetti. Ankara yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldıklarını belirtti. İstanbul Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanlarıyla Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Üç ismin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa katılan Erdoğan, muhalefetteki parti içi tartışmalara değindi. Türkiye'den kopuk bir muhalefetin ülkeye hiçbir hayrının dokunmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı, Mega kentte kiralık sosyal konut uygulamasıyla 15 bin ev kiralanacağının müjdesini de verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf ve sanatkarları da unutmadı, yatırım kredi limitlerini yükselttiklerini duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin siyaset üstü görülerek çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Hiçbir politik oyun gelecek yüzyılımızın inşası amacıyla attığımız adımlardan bizi geri döndüremeyecektir dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş.

Çavuş İstanbul'da 2026 YKS Türkiye şampiyonlarına seslendi. Türkiye'de son 25 yıldır yılda büyük atılımlar gerçekleştirildiğini söyledi ama yapılan en büyük iş özgüven inşasıdır. Gençlerimiz özgüvenli bir hale geldi dedi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da gençlere hayatta bir kızıl elmanız olsun tavsiyesinde bulundu. Meclis yaz döneminde de yoğun mesaisini sürdürüyor. Bu hafta 18 yaş altı suçlularda ceza üst sınırını artırmaya yönelik düzenlemenin genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefi için de kanun teklifi hazırlıkları sürüyor. Teklifin meclis başkanlığına hafta içinde sunulması öngörülüyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 181. Jet Filo Komutanlığı, Estonya'daki NATO geliştirilmiş hava polisliği görevi kapsamında nöbeti devraldı. 5 adet F-16 savaş uçağı ve 76 personel Estonya'ya intikal etti. Gülistan doku soruşturmasında gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü daha tutuklandı. Yapılan 4. dalga operasyonla birlikte tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Siirt'te çaya düşen 12 yaşındaki çocuk boğuldu. Oğlunu kurtarmak için suya atlayan baba akıntıya kapılarak kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerce sudan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Suda kaybolan babanın bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Peru'nun Nazca kentinde Avrupalı turistleri taşıyan uçak düştü. Uçaktaki 11 yolcuyla 2 mürettebat hayatını kaybetti. Pakistan'daki Broad Peak Dağı'nın zirvesinde çığ düşmesi sonucu kaybolan ve aralarında Nepalli ödüllü bir dağcının da bulunduğu 10 dağcıdan üzücü haber geldi. Ünlü dağcı ve beraberindeki ekipten kurtulan olmadı. Haberleri dinlediniz.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör. Sevgili dinleyiciler, kaset kapaklarının renk renk olduğu, müzik kanallarında klip beklenen yıllara doğru küçük bir yolculuk başlıyor şimdi. Gülru Güngör'ün hazırladığı mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'na hoş geldiniz. Bu bölümde romantik melodilerden güçlü kadın vokallere, unutulmaz kliplerden dönemin çok konuşulan albümlerine uzanan özel bir seçki sizleri bekliyor. İlk durak, Zuhal Olcay. ...90'lı yıllarda yalnızca oyunculuğuyla değil, yorumculuğuyla da farklı bir çizgi oluşturan sanatçı, caz etkileri taşıyan vokal tarzı ve şiirsel yorumuyla dikkat çekti. Güller ve Dudaklar, döneminde şehirli ve melankolik atmosfer taşıyan şarkılar, özellikle gece radyolarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu. Zuhal Olcay'ın etkileyici yorumuyla başlıyoruz. Güller ve Dudaklar, ardından Yalnızlığım.

zarif başlangıcın ardından şimdi 90'ların en güçlü söz yazarlarından biri geliyor. Bir döneme damga vuran isimlerden biri. Sezen Aksu. 90'lı yıllarda yalnızca yayınladığı albümlerin satış rakamlarıyla değil, yetiştirdiği sanatçılar ve yazdığı şarkılarla da müzik dünyasında büyük etki yarattı. İstanbul İstanbul Olalı şarkısının yayımlandığı dönemde konser haberleri ve sahne performansları gazetelerin magazin sayfalarında sıkça yer buluyordu. Kliplerinde kullanılan sade ama etkili anlatım dili ise Sezen Aksu'nun müziği kadar konuşuluyordu. Şimdi Sezen Aksu'nun dünyasına gidiyoruz. İstanbul İstanbul Olalı ve Tanrı istemezse.

Duygusu yoğun bu bölümün ardından şimdi güçlü bir erkek vokal karşılıyor bizi. Fatih Erkoç. Caz kökenli müzik geçmişini pop müzikle buluşturan sanatçı, 90'lı yıllarda özellikle romantik şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Canlı performanslarında öne çıkan güçlü sesi ve orkestral düzenlemeleri onu dönemin farklı yorumcularından biri haline getirdi. O yıllarda müzik programlarında sıkça canlı performans sergileyen isimlerden biri olarak da dikkat çekiyordu. Fatih Erkoç'tan iki unutulmaz yorum geliyor. Elveda tatlım ve ellerim bomboş.

0: Ve sahnede 90'lı yılların dünya çapında yankı uyandıran yıldızı Tarkan. Ölürüm Sana albümüyle büyük bir çıkış yakalayan sanatçı, yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'da da geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Gitme klibindeki sinematografik atmosfer ve dramatik sahneler, dönemin en çok konuşulan video çalışmaları arasında yer aldı. Televizyon ekranlarında kliplerinin dönmediği gün neredeyse yoktu. Tarkan'la devam ediyoruz. Unutmamalı ve gitme.
1: Unuttu dediler, hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler, bir anlıkmış dediler. Kırıldım.

Bu büyük pop enerjisinin ardından şimdi güçlü bir kadın yorumcu geliyor. Yıldız Tilbe. Kendine özgü söz yazımı ve içten yorumuyla 90'lı yılların en farklı sanatçılarından biri olmayı başardı. Şarkılarındaki doğal anlatım dili ve sıra dışı sahne tavrı onu kısa sürede geniş kitlelerin dikkatini çeken bir isme dönüştürdü. Gazetelerde sıkça yer bulan açık

Şimdi romantik popun sakin sularındayız. 90'lı yılların ikinci yarısında dikkat çeken isimlerden biri Bora Öztoprak, akustik altyapılarla desteklenen sade pop anlayışıyla farklı bir dinleyici kitlesi oluşturdu. Seni seviyorum. Özellikle dönemin slow müzik kuşaklarında sıkça yer bulan eserlerden biri oldu. Bora Öztoprak sizlerle. Seni seviyorum.

programın finalinde Yonca Lodi. 90'lı yılların sonunda güçlü sesi ve modern yorumuyla dikkat çeken sanatçı, özellikle duygusal şarkılardaki başarısıyla öne çıktı. Sana Bir Şey Olmasın, yıllar içinde radyolarda en çok hatırlanan romantik pop şarkılardan biri haline geldi. Bu duygusal finale veda ediyoruz. Sana Bir Şey Olmasın.

Kasetlerden radyolara, kliplerden hatıralara uzanan bu yolculuğumuzun da sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler, 90'ların unutulmayan melodileriyle hazırladığımız 90'lar rüzgarı sona eriyor. Gülru Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun olduğu programda bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bir başka yayında yeniden buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Saat 11.
2: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. ABD ile İran yine sıcak çatışmanın eşiğine geldi. Tüm gözler Orta Doğu'ya çevrilmişken dünyaya nefes aldıran açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını, İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, ABD'nin İran'a karşı görülmemiş düzeyde askeri güçle hazır olduğunu da söyledi. Ankara yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldıklarını belirtti. İstanbul Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanları'yla Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Üç ismin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa katılan Erdoğan, muhalefetteki parti içi tartışmalara değindi, Türkiye'den kopuk bir muhalefetin ülkeye hiçbir hayrının dokunmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı, Megakent'te kiralık sosyal konut uygulamasıyla 15 bin

0: unutmadı, yatırım kredi limitlerini yükselttiklerini duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğe gelindiğini belirtti. Çerçeve yasaya siyaset üstü yaklaşımla tam destek çağrısı yaptı. Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin tarihi sorumluluk olduğunu söyledi. Türkiye'nin uzlaşmacı ve bütünleştirici bir anlayışla geleceğe taşınması gerektiğini ifade etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da 2026 YKS Türkiye şampiyonlarına seslendi. Türkiye'de son 25 yılda büyük atılımlar gerçekleştirildiğini söyledi. Ama yapılan en büyük iş özgüven inşasıdır. Gençlerimiz özgüvenli bir hale geldi, dedi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da gençlere hayatta bir kızıl elmanız olsun tavsiyesinde bulundu. Meclis yaz döneminde de yoğun mesaisini sürdürüyor. Bu hafta 18 yaş altı suçlularda ceza üst sınırını artırmaya yönelik düzenlemenin genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefi için de kanun teklifi hazırlıkları sürüyor. Teklifin meclis başkanlığına hafta içinde sunulması öngörülüyor. Gülistan doku soruşturmasında gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü daha tutuklandı. Yapılan 4. dalga operasyonla birlikte tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde tırla traktör çarpıştı. Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk, 5 kişi yaralandı. Bursa'da meydana gelen trafik kazalarında ise 10 kişi yaralandı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Katil İsrail unsurları Gazze'de birçok noktayı vurdu. Bu saldırılarda ikisi çocuk, 8 Filistinli hayatını kaybetti. Peru'nun Nazca kentinde Avrupalı turistleri taşıyan uçak düştü. Uçaktaki 11 yolcuyla 2 mürettebat hayatını kaybetti. Pakistan'daki Broad Peak Dağı'nın zirvesinde çığ düşmesi sonucu kaybolan ve aralarında Nepalli ödüllü bir dağcının da bulunduğu 10 dağcıdan üzücü haber geldi. Ünlü dağcı ve beraberindeki ekipten kurtulan olmadı. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Anadolu Mayası programıyla daha sizlerle beraberiz. Programın yapımcısı Gülşen Ayvaz, sunucunuz ben Mine Ataman ve sesimizi sizlere ulaştıran teknik ekipte Aslı Yıkılmaz'la beraber bugün 30 dakika içerisinde yine Anadolu'nun benzersiz topraklarını mayalıyor olacağız. Elbette bizleri radyo.trt.net.tr adresinden TSR sekmesini seçerek dinleyebilirsiniz. Evet, bugün Anadolu'yu mayalayacağız ama çok önemli bir konuğumuzla Anadolu'yu mayalayacağız. Mikrofonumuzun karşısında Mustafa Afacan var. Aslında o bir arkeolog. Siyez'e yeniden hayat veren, Siyez'i yeniden sofralarımızla, düşüncelerimizle buluşturan, Kastamonu'dan bize merhaba diyen Mustafa Afacan hem yazar, hem çizer, hem bir çiftçi, hem bir sosyal girişimci. Dahasını kendisiyle konuşacağız. Mustafa Bey, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Mine Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Ben de bütün dinleyicilerimize selamlarımı iletiyorum.
0: Şimdi Mustafa Bey, size şunu sormak isterim. Taptuk Emre diyor ki, Anadolu diyor bu kadar nasıl hızlı Türk yurdu oldu diye soranlara, çünkü diyor Türkler Orta Asya'dan gelirken yanlarında Maya kelamını getirdiler. İşte diyor o Maya kelamı aslında Türklerin ziraatçılıktaki hem becerileri, deneyimleri hem de aynı zamanda Türklüğün özü olan çalışkanlık ve disiplindi. Şimdi nasıl ki binlerce yıl önce Anadolu tarımla mayalandı ve Türklüğü her yerde yeniden yeşerttik, siz de esasen 20 yıl önce kadar, sanırım beni düzeltirsiniz yanlışsa, evet, Kastamonu'da Siyez'i yeniden toprakla buluşturarak bir tohumla Anadolu'da yeniden bir mayayı tutmaya başladınız. Bu mayaya kimileri sağlıklı beslenme diyor, kimileri yeniden köklere dönmek diyor. Neydi bu maya, Siyez mayasıyla? Siz yeniden neyi mayaladınız?
1: Mine Hanım, çok güzel bir giriş yaptınız. Maya dediniz. Tabii o mayayı tutturmak için de özellikle Anadolu'da, Anadolu coğrafyasında bir de bunun içine irfanı katmak lazım. Hikmeti katmak lazım. Yani bu maya ancak doğru ellerde olursa bir anlam taşıyor. Yanlış ellerde olursa o kıymetini kaybediyor. Ve Anadolu insanı gerçekten o mayayı o ilim ve hikmetiyle, aklı ve becerisiyle ve geleneklerine bağlı olarak tümüne Anadolu irfanı diyebiliriz. Bunu mayaladı ve bu mayadan da, bu irfandan da tabii Kastamonu'da nasibini aldı ve artı bu mayaya da Kastamonu insanı da bir emek verdi. Şimdi Siyez buğdayının biliyorsunuz şeyi, tarihi işte çok öncelere, 12 bin yıllara gidiyor. 12 bin yıllara gidiyor ama zaman içinde bu buğdayın da diğer buğday çeşitleri karşısında, yeni gelişen buğday çeşitleri karşısında rekabete dayanamamasıyla bir şekilde gündemden düşüyor. İşte Anadolu insanının, Kastamonu insanının bu Anadolu irfanı dediğimiz o geleneksel kökleriyle bu mayayı ama kaybetmiyor ve yeniden mayalıyor. Ve işte o maya, o 12 bin yıllık maya bugün yeniden günümüzde bir şekilde yaşıyor. Ve aslında bizim burada 20 yıl önce ortaya koyduğumuz şey, bir şeyi bulmanın berisinde bir şeyi fark etmek olarak aslında anlatılabilir. Fark etmek ve anlatmak ve bunu tanıtmakla alakalı bir şey. Yoksa bizim bölgemizde, Kastamonu'da o maya sizin deyiminizde hep vardı, hep varlığını sürdürdü. Ama biz bunun tırnak içinde diyeyim, belki değerini çok anlatamadığımız için 20 sene önce bu sanki yeniden ortaya çıkmış gibi oldu. Ama bu hep vardı.
0: Peki bir şey soracağım. Tabii bizi şimdi dinleyenler için aslında Mustafa Afacan Türkiye'de hiç kimsenin işte yerel buğdaylar, yerel tohumlar gibi konuları gündeminde yokken Anadolu'nun

0: eski buğdayın atası dediğimiz Siyez buğdayını yaygınlaştırdı. Elindeki tohumu o bölgede bir farkındalık yarattı. Siyez buğdayından yapılan ekmekle ilgili bir farkındalık yarattı aslında. Bugün ekmeğe dair konuştuklarımızın pek çoğu esasen sizin oradaki ektiğiniz o tohumlar sayesinde oldu. Biraz bu noktada Kastamonu ekmeğinden bahsedelim mi? Kastamonu
1: Tabii.
0: ekmeği de bütün Türkiye'de biliniyor. Alameti farikası nedir?
1: Ya şimdi şöyle bir şey var. Yani ülkemizde şu an dünyada yaklaşık 27 tane yabani buğday türü kaldı. Bunların 20 tanesi Kastamonu'da. Aslında Anadolu'nun dört bir tarafında bu 20 buğday türünün farklı şeyleri var. Burada bizim işte Siyez'i tabii farkına varmamız ve bu Siyez'i bir yerel kalkınma argümanı halinde düşünmemiz de daha öncesinde hayvan yemi olarak kullanılan, çoğunluğu hayvan yemi olarak kullanılan bir miktarı efendim şey olarak işte bulgura çevrilen ve de aile içi işletmelerde işte pazarlarda yok parasına satılan buğdayın bir şey olması lazımdı. Yeniden bir katma değerli ürün haline dönmesi lazımdı. Ve burada da işte Siyez'den elde edilen işte buğdaydır, ekmektir, işte undur. Şimdi son zamanlarda kurabiye, galeta gibi. Bu bir şey haline döndü. Yani bir kalkınma aracı haline döndü. Özellikle kadınların ekonomisinin gelişmesinde, onların istihdamında bir araç haline geldi. Kastamonu ekmeğine gelirsek tabii Kastamonu'da şey çok farklı ekmekler yapılıyor. Yani bizim hemen hemen 20 ilçemizin 20'sinde de birbirinden çok farklı hem fırın ekmeklerine yani ocak ekmeklerine hem de sac ekmeklerine rastlayabilirsiniz. Yani bu sayılarla hani 10 tane 20 taneden de fazla ekmekler var. Yani sahil bölgelerimize gittiğiniz zaman mısır ekmeği var. İşte iç bölgelere geldiğimiz zaman bilmem somun ekmekler var. İşte bir tarafta yufka dediğimiz veya işte lavaş diye bilinen sac ekmeklerimiz var. Şimdi son dönemde de özellikle Siyez ekmekleri hem üretimi çok fazlalaştı hem de talebi çok arttı. Yani bunda da işte ne var? Bir bunun yapımıyla alakalı işte odun ateşinde yapılması, işte taş fırınlarda yapılması ve işte kullanılan malzeme, kullanılan un ve buna bir de tabii kullanılan maya da çok önemli. Yani ekşi mayanız yoksa tabii ekmeğin lezzeti, sağlığı siz benden daha bu konulara vakıfsınız değişebiliyor. Ve bir de bunun bütün tabii bunun yanında yani o ekmeklere lezzet veren şey o geleneksel bilgiyle bunun yoğrulması, bunun bekletilmesi, efendim bunun mayalandırılması. Yani böyle 4-5 tane farklı aşamadan geçtiği zaman bir üretim ve üretimin her aşaması da geleneksel bilgiyle hani günümüzün modern belki bilgisini bir şekilde harmanladığı için bu anlamda bu lezzeti kazanıyor. Ve dediğiniz gibi yani şehir dışında da işte görüyoruz çoğu fırınlarda işte şeyler de yapılıyor. Ve ister işte Siyez unlu olsun, ister mısır unlu olsun, ister ne bileyim farklı bizim kepekli eski köy unları dediğimiz işte su değirmenlerinde, taş değirmenlerde çekilen unlardan yapılan ekmekler olsun. Ve bunlar bir de işte taş fırında, odun ateşinde ve ekşi mayla yapıldığı zaman Kastamonu ekmeklerinin alemi farikası buradan ortaya çıkıyor.
0: Evet. Peki Mustafa Bey bir şey soracağım. Benim anneannem derdi ki değirmen de dert öğütülür. Şimdi Kastamonu'da da değirmenler var. Hala
1: Evet.
0: da hatta suyla
1: Evet.
0: çalışan değirmenler var. Değirmen kültürünün bölgede bir etkisi var mıdır hayata?
1: Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi değirmenler işte bildiğimiz eskinin un fabrikaları. Yani bizim mesela beş değirmenler diye şeyimiz var, bir bölgemiz var. Yani beş değirmenler işte oradaki değirmenlerden şeyin alan ve değirmenler tabii yani günümüzde o kültür yavaş yavaş mecburen ortadan kalkıyor. Ama geçmiş dönemlerde değirmenler bir şeyin yanında hani bir üretim, un üretim tesisinin olmasının ötesinde aslında hayatın bir şekilde etrafında

0: da döndüğü birer sosyal tesis de diye de düşünebilirsiniz. Yani insanlar oraya işte buğdaylarını öğütmeye geliyorlar ama yani orada buğdayı işte sabah getiriyorsun, bilmem akşama kadar sıraya giriyorsun. Efendim şeyin değirmenin unu öğütmesini bekliyorsun ve orada aslında bir şey de oluşuyor, bir sosyal ortam oluşuyor. Ve insanlar, komşular veya çevre köylerden gelen insanlar arasında bir iletişim de oluşuyor. Yine orada yemekler yeniliyor. Yani çünkü bekleme süresi olduğu için hani oradaki oranın bir kültürel tutkal, kültürel bağlam özelliği veya bir kamuoyu oluşturma özelliği değirmenlerin çok fazla. Ama işte gelinen tabii süreçte endüstri karşısında değirmenler ne yazık ki şeyini kaybediyor. Yani hem üretimdeki yerlerini kaybediyorlar hem de o sosyal doku içerisindeki yerlerini kaybediyorlar. Öbür tarafından işte değirmen aynı zamanda dert öğütme şeyi diyorsunuz, işte su değirmeninde buğday öğütürken o geçen dakikalar, geçen zaman içinde onu öğüten insanın da kendisi de bir dertleşme zamanı da oluyor.
1: Evet.
0: O yüzden hatta Mevlana'nın da buna yönelik şeyleri de vardır, sözleri de vardır. Yani değirmenin işte üretim yeri dedik, sosyal dokuyla alakalı yer dedik. Bir de sizin bu altını çizdiğiniz felsefik tarafları da var. O yüzden değirmen deyip geçmemek lazım.
1: Evet, hatırlarsanız Mustafa Bey, Maskeli Kedi'de de aslında değirmencinin üç oğluna vasiyeti var.
0: Evet.
1: Öyle de bütün dünyada da esasen antik zamanlarda da mitolojide de yeri var diyebiliriz. Peki, şimdi tabii sizin bizi dinleyenlere Mustafa Bey aynı zamanda bir arkeolog. Kültürü de anlatıyor. Çok da güzel yazılar yazıyor. Felsefik tarafı olan, kültürel bağları, bağlantıları çok da güzel mühürlediği. Bir şey soracağım. Şimdi Kastamonu'nun Osmanlı'da da bir yeri var, değil mi? Önemi var. Nedir?
0: Kastamonu'nun Osmanlı'da da önemi var. Osmanlı'dan önceki beylikler döneminde de çok özel yeri var. Ondan öncesindeki Bizans ve Roma dönemlerinde de çok özel yerleri var. Yani özel önemi var diyeyim. Yani mesela Roma döneminde işte Pompei Polis, bizim Kastamonu Taşköprü ilçemizdeki şu an kazıları devam ediyor. Yakında ören yeri statüsü de alacağını inşallah düşünüyoruz. O zamanlarda burası hem bir idari merkez olduğu gibi, yani milattan önce 60'lı yıllarda, milattan sonra 2. yüzyıla kadar giden zamanı söylüyorum. Hem de o bölgenin dini bir alanı, piskoposluk daha sonra baş piskoposluk haline geliyor. Yani ve yine orası öyle bir idari merkez oluyor ki Roma İmparatorluğu'na işte ihracat bile yapılıyor bizim bu bölgeden. Yani onun ta öncesinde gidersek, yani Troya Savaşı'na Kastamonu'dan da Kastamonu'lar katılıyor. O zaman Paflagonyalılar diye ve bu İlyada'da da geçiyor. Yani burada bir şey, ta bizim bu bölgenin milattan önce işte 1000 yılında, 1200 yıllarında Troya'da Anadolu savunmasına, Anadolu vatan savunmasına katkı vermesi gibi bir özelliğimiz de var. Belki de o yüzden yani hem Osmanlı'nın en güvendiği, devamlı yanında olan bir bölge olması yanında, aynı zamanda da işte Cumhuriyet döneminde de biliyorsunuz, yani İstiklal yolumuzda bu kanılarla istiklalin ve istikbalin devamlı yanında olmuş bir şey, bir yöre. Ve
1: Mustafa Bey, çok özür diliyorum. Bu dediniz ya hani o yüzden güvenilir bir yer. Peki Şapka müzeniz var.
0: Evet.
1: Bu niye acaba orası seçilmiş? Atatürk'ün?
0: Şimdi şöyle anlatayım. Bizim Kastamonu'nun milli mücadelede destek vermesini Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Gözüm cephede, kulağım İnebolu'da" sözüyle ifade ediyor. Yani gerek İstanbul'dan, gerekse işte deniz yoluyla, işte başka dost ülkelerden Anadolu'ya girecek olan insan ve cephanenin yegane giriş kapısı İnebolu. Ve bu İnebolu'dan giren cephane de bizim Şehit Şerife Bacı'da sembolleşen kahraman kadınlarımız da, kahraman insanlarımız da o İnebolu'ya gelen cephane Ankara'ya kadar götürülüyor. Burada ki bizim Kastamonuların milli mücadeleye verdikleri bu büyük desteğinin vefasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Ağustos 31 Ağustos tarihleri arasında 9 günlük bir Kastamonu gezisiyle taşlandırıyor. Bu bir vefa göstergesidir. Ve burada da şapka ve kıyafet inkılabını yapıyor. Bizim bu şapka müzemizin de şeyi kökü budur. O şapka Türkiye'nin değişik bölgelerinden müzeye hediye edilen şapkalar o şapka müzemizde sergileniyor. Ve tabii bunun yanında şunu da altını çizmek lazım. Kastamonu sadece şapka müzesi değil, aynı zamanda Türkiye'deki valilik kanalıyla eliyle açılan ilk kent müzesine de sahip Türkiye tarihinde. Ve ayrıca onun yanında arkeoloji ve etnografya müzelerimiz ve farklı yine sanat müzelerimiz de aslında bir açık hava müzesi de denebilir Kastamonu'ya.
1: Evet. Peki bir şey soracağım. Şimdi tabii bu kadar aslında köklü, farklı uygarlıklara çok önemli ev sahiplikleri yapmış. Bağrında tohumunu keyifle ve huzurla saklamış. Ama sanki modern zamanlarda günümüzde Kastamonu biraz ırak mı? O Ilgaz'ın o güzel ormanları biraz hani ırak mı kaldı? Etkisi biraz azaldı mı Kastamonu'nun? Türkiye'nin bu son yıllardaki mayasına etkisi.
0: Şöyle bir şey var. Yani Kastamonu'nun mesela İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası 1800'lü yılların sonunda İstanbul Ticaret Odası ile beraber kurulan ülkemizdeki ilk ticaret ve sanayi odalarından biri. Keza Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası da öyle. Yani Anadolu'da kurulan, yani Osmanlı topraklarında kurulan ilk ticaret ve sanayi odaları. Bunlar niye peki kurulmuşlar? İşte bunlar o dönem bizim İnebolu Limanı sayesinde veya o dönemki işte ticaret yollarında bir şekilde olmamızda Kastamonu bölgenin hem ticaret hem üretim ve bir yandan da kültür merkezlerinden biri Osmanlı'nın. Ama tabii zaman içerisinde işte Cumhuriyet kuruluyor. Zaman içerisinde Kastamonu ticaretteki yani ekonomideki bu şeyini kaybetti. Bu gücünü kaybetti. Bunun yanına bir de tabii şeyi de ekleyebilirsin. Yani işte ulaşım altyapısının da eksikliğinden dolayı yani ticaret yollarının dışında kalınca ve nüfusumuz da hani eski üretim kabiliyetini kaybettiği için biz gündemden düştük. Aslına bakarsanız yani hemen Ankara'nın işte yanı başında gibi görülebilir. Yani başkentin işte hemen yanı başında. Ama o işte Ilgaz Dağları büyük olasılık şey anlamında coğrafyanın da ötesinde bizim de zihnimize bir bariyer oluşturdu. Yani bu işte ticari şeyin...
1: Çok özür dilerim. Bugün Deniz Ülkü Arıboğan Profesör Doktor bir yazısı vardı. Diyor ki İbni Haldun'un coğrafya kaderdir cümlesinin diyor arkasında coğrafya beladır. Aslında diyor şeyi vardır, alt mesajı vardır. Sizin az önce söylediğiniz birazcık bu coğrafyanın psikolojik bariyer halini bahsettiniz.
0: Yani bariyer oluşturuyor. Yani o şeyi kıramıyorsunuz. Demek ki zihinlerde o şey kırılmıyor. Ama tabii şu da var. Şimdi mesela Ilgaz Tüneli işte yapıldı ve hani bizim Ilgaz Dağı'nı aşmamız çok da kolaylaştı. Ama işte o yine hani suç aslında coğrafyada değilmiş ki yani o tünel açıldı halde biz yine çok büyük bir hani atılım sağlayamadık. Yani o daha zihinlerdeki bariyerler demek ki tam anlamıyla daha çözülmedi. Ama tabii bunun da şöyle bir şey tarafını görmek lazım. Hani her şerde bir hayır vardır diye. Yani bizim için fırsatlar çok Kastamonu için. Çünkü yapabileceğimiz kalkınmanın, ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme yolunda fırsatımız çok. Çünkü bu alanda çok bakiriz. Yürüyeceğimiz çok yol olduğu için hani koşacağımız şeyimiz çok, fırsatımız çok. Yani yapacağımız eğer ödevleri hakkıyla, layıkıyla yapabilir ve hani planlı, sürdürülebilir şeyler önümüze koyabilirsek Kastamonu

0: Onu hani önümüzdeki dönemin hem ekonomik kalkınmada hem sosyal gelişmede böyle çok yıldızı parlayan illerinden birisi olabilir.
1: Mustafa Bey, şimdi tabii biz ilkokulda Ilgaz Anadolu'nun Sen Yüce Bir
0: Evet.
1: Dağsın şiirini hep birlikte hep okuduk.
0: Evet.
1: Şimdi bir taraftan da aslına bakarsanız Kastamonu Türkiye'de herhalde orman varlığı %67 olan nadir illerden bir tanesi.
0: Evet. Evet.
1: Görece tarım alanları daha az ama dediğim gibi Siyez gibi bir bilgeyi taşıyor bağrında. Siz de az önce bakir olduğundan da bahsettiniz. Sizin tabii bir sosyal girişimci tarafınız da var. Peki Kastamonu'ya o zaman şimdi yeniden ne mayası lazım böyle kanatlanıp semaya yükselebilmesi için?
0: Kastamonu'ya önce deminden dediğim gibi bu zihindeki bariyerleri bir yıkmak gerekiyor. Örneğin mesela Siyez üzerinden konuşursak, yani elimizde tamam çok güzel bir ham madde var. Ama bu ham madde bir şekilde bizim ama bu bir tabii bir de az bir ham madde. Yani Konya Ovası gibi veya ne bileyim işte bir Harran Ovası gibi ovalarda biz bunu üretmiyoruz. Bu ham maddeyi bizim çok etkin, katma değerli ürünlere dönüştürmemiz lazım. Ve bu ürünleri üreten işletmelerin markalaşması lazım. Daha sonra bunların işte bir şekilde kooperatifleşmesi veya şirketler arası, işletmeler arası bir güç birliğinin oluşması lazım. Yani bunu sürdürülebilecek ekonomiyi oluşturmak için bunun iklimini yaratmak lazım Kastamonu. Yani bu da işte üniversitesi, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, yerel yönetimleri, efendim işte özel sektörü, yani hepsinin bir havuzun içerisinde el ele tutuşup bu küçük havuzu büyük bir denize çevirmesi lazım. Ki bizim bu Siyez buğdayını işte 20 yıl önce işte farkındalığını yaratmamızda da bu işin içinde valilik vardı, bu işin içinde yerel yönetim vardı, bu işin içinde ticaret odaları, borsalar, ziraat odaları, meslek odaları, efendim sivil toplum örgütleri, işte yazarı, çizeri, şusu busu, özel sektörü, herkes vardı. Yani bu bir iklimle alakalı bir şey. Bir iklim ve bir hani heves, iştah, irade, ısrar. Yani 3 kere yaptım, 4 kere yaptım, 5 kere yaptım. Yani hiç yorulmadan, etmeden belki hani farklı yolları da deneyerek, farklı seçenekleri deneyerek, ha yeri geldiği zaman işte ormandaki o en az ayak izinin üzerinden yürüyerek. Ama dediğim gibi Kastamonu'nun gerçekten bu bakir kalmasından dolayı, bu belki geri kalma demeyeyim de geride kalmasından dolayı da fırsatları çok büyük. Ve bu fırsatlar yani ormanda da ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme argüman olabilecek çok büyük şeylerimiz var, ham maddelerimiz var. Tarımda da bu var. Yani yerin üstü zengin olduğu gibi altında da var. Yani bugünkü yazımda mesela şeyde gazetede yazdım. Yani işte bugünkü büyük silikon şeylerini endüstrilerinde ham madde olarak kullanılan kuvars, kuvarsit gibi şeyler Kastamonu 422 ton bunun rezervi olduğu iddia ediliyor. Bunlar da bilimsel iddialar yani. Şimdi biz kendimizi şöyle de tanımlıyoruz Kastamonu'yu, varsıt topraklarının yoksul insanlar olarak. Yani elimizde çok büyük ham maddeler var, çok büyük potansiyel var. Yani mesela şimdi tarımdan, ormandan konuşuyoruz ama öbür tarafımız deniz ve Türkiye'nin en büyük şeyi sahiline sahibiz, 170 kilometre. Yani bu 170 kilometre deniz sahili Kastamonu'da, yani Çatalzeytin'den Cide'ye kadar olan bu sahil 170 kilometre. Yani Belçika'nın deniz olan sahili 66 kilometre. Düşünebilir misiniz?
1: Yani biraz o dediğim gibi coğrafyanın belki bariyer olmuş ya da bir bazen yaz şehirleri olabiliyor, travmalarımız olabiliyor. Benim
0: Aynen.
1: anneannem derdi ki Mustafa Bey, mayalanırsa insan, oyalanırsa elem olur. Ama sizin söylediğinize bakılırsa aslında o bakirlik belki de bu yeniden mayalanmak için o bize bir fırsat sunacak, değil mi?
0: Ya kesinlikle, yani şu var, kalkınmada geride kalmış şehirlerin, yörelerin, insanların aslında ileri kalkınma yörelerindeki insanlara göre daha moralli olmaları lazım. Çünkü önlerinde yap

0: Yapabilecekleri çok fazla iş var.
1: Değil mi? Fırsatlar çok daha
0: Ya,
1: fazla.
0: ya fırsatlar çok fazla. Yani şimdi hepsi işte olmuş bitmiş olsaydı, yani biz ne olabilirdik? Yani matematik problemi çözülmüş olsaydı biz neyi düşünecektik? Ama şimdi bizim yani Kastamonu'da hem düşünme hem de eylemeye yönelik çok önümüzde büyük bir vaha var. Bir de çok potansiyelimiz var. Yani denizi, ormanı, tarımı, iklimi, yani her tarafından bir zenginlik fışkıran bir yörede.
1: Mustafa Bey, ben bugünkü işittiklerimden sanki Kastamonu'ya yeni bir gönül mayası, gönül motivasyonu lazım. Ben eminim Siyez Oktay Akbal diyor yani önce ekmekler bozuldu. Bence tam tersi önce ekmekler yeniden mayalandı diyerek Kastamonu son birkaç dakikam kaldı artık. Bence Kastamonu yeniden mayalanacak. Son o zaman şunu öğrenmek isterim sizden. Sizin anneniz. Kendisiyle de ben tanıştım. Çocukluğunuzda kurduğu sofrada sizde kültür neyle mayalanırdı?
0: Ya kültür neyle mayalanırdı? Yani
1: Kültür, hayat.
0: o sofrada bir kere ailenin bütün bireyleri olurdu. Yani biz bir de tabii şey çekirdek bir aile değildik. Yani büyük babam, büyük annem, annem, babam, kardeşim, yani bu sofrada bir kere herkesin olması aslında en büyük kültür o. Yani şimdi hayat hep böyle şeye gidiyor, o da beni üzüyor. Hani böyle çok çekirdek aileye doğru gidiyor. Bu çekirdek ailenin içinde de işte çocuklar bir odada, işte o bir odada, bir odada geçiştirme öğünleriyle hayat sürüyor. Ama o yemek masası, ister kahvaltı, ister öğle yemeği, akşam yemeği olsun, ailede aslında ne bileyim bir meclis özelliği taşıyor. Bir meclis. Yani orada bir şeyler hep konuşulur, edilir. Ve hep bir şeyler yine hani orada kimin morali bozuk, kimin derdi var, kime de işte derman olmak lazım. Oralarda anlaşılır. Biz belki de hani kültürümüzdeki eksikliklerin artık en büyük şeyi de o. Yani bizim sofralarımızda bir araya gelinmiyor. Aileler bir araya gelemiyorlar. O da büyük eksiklik. Yani benim çocukluğumdan aklımda kalan hep oydu. Yani yer sofrasında işte 5-6 kişinin, bütün ailenin bir arada olması, yani en büyük meziyet o aslında.
1: Bir olmak değil mi?
0: Ya bir olmak, onun devamında işte bir olduğu zaman bir de diri doluyorsunuz.
1: Evet,
0: Yani
1: diri.
0: tabii diri oluyorsunuz. Yani orada omuz omuza vermenin lezzeti, işte yediğiniz yemekleri de geçiyor bazen.
1: Evet. O yüzden zaten hep diyorlar ya, anılarımız, bilgiler aslında kokularla hafızamıza kodlanıyormuş.
0: Tabii.
1: Çocukluğunuzdan kalan en böyle hatıranızdaki koku nedir?
0: Tarhana
1: Aa, süper. Peki Taşköprü sarımsağı, hadi onun da gönlü kalmasın.
0: Taşköprü sarımsağı şu an tescil de aldı. Avrupa Birliği tescil de aldı. Yani bu alanda Türkiye'deki birkaç üründen bir tanesi. Şimdi ekimi de yapıldı. Temmuz ayının ortası gibi hasatı da yapılıyor. Tabii buradan bir şey daha duyuralım. Yani Türkiye'nin farklı yerinde farklı sarımsaklar şu an günümüzde Taşköprü diye, sarımsağı diye satılıyor. Taşköprü sarımsağı Kastamonu'daki hasatı Temmuz ayının ortasında başlar. Yani pazarlara gelmesi de Ağustos ayının başını bulur. Onun öncesindeki sarımsakları Taşköprü sarımsağı diye
1: Almasınlar.
0: evet almasınlar.
1: Evet, son bir cümlenizi de alıyorum ve programı artık kapatıyoruz.
0: Bizim Kastamonu olarak yürüyecek çok yolumuz, başaracak çok işimiz ve Türkiye'ye kalkınma ve gelişme yolunda destan yazacak çok kelimemiz var. TRT'ye teşekkür ediyorum, size de teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Evet, Mustafa Afacan'a biz de canı gönülden kucak dolusu teşekkürlerimizi iletiyoruz. Son sözler çok önemliydi. Bir efsane yazmak için aslında orada demlenmeye devam ediyor Kastamonu. Çünkü Mustafa Bey'in de söylediği gibi bazen büyük şehirlerde hayatı geçiştiriyoruz maalesef. Hatta çekirdek aileler kurup hayatın çekirdeğine ırak hayatlar yaşıyoruz. Hayatı mayalamayı unutuyoruz. Bugün de yine Kastamonu'ya uzandık. Anadolu Mayası programında hayatı mayalamaya çalıştık. Haftaya başka bir programda yeniden görüşmek üzere, hayatı yeniden mayalamak üzere. O güne değin, lezzetle ve huzurla kalın.
2: Anadolu Mayası.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda solistlerden birer türkü programını dinlediniz.
1: Saat 12.
2: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. ABD ile İran yine sıcak çatışmanın eşiğine geldi. Tüm gözler Orta Doğu'ya çevrilmişken dünyaya nefes aldıran açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını, İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, ABD'nin İran'a karşı görülmemiş düzeyde askeri güçle hazır olduğunu da söyledi. Ankara yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldıklarını belirtti. İstanbul Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanlarıyla Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Üç ismin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa katılan Erdoğan, muhalefetteki parti içi tartışmalara değindi. Türkiye'den kopuk bir muhalefetin ülkeye hiçbir hayrının dokunmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Mega Kent'te kiralık sosyal konut uygulamasıyla 15 bin ev kiralanacağının müjdesini de verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf ve sanatkarları da unutmadı, yatırım kredi limitlerini yükselttiklerini duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğe gelindiğini belirtti. Çerçeve yasaya siyaset üstü yaklaşımla tam destek çağrısı yaptı. Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin tarihi sorumluluk olduğunu söyledi. Türkiye'nin uzlaşmacı ve bütünleştirici bir anlayışla geleceğe taşınması gerektiğini ifade etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da 2026 YKS Türkiye şampiyonlarına seslendi. Türkiye'de son 25 yılda büyük atılımlar gerçekleştirildiğini söyledi. Ama yapılan en büyük iş özgüven inşasıdır. Gençlerimiz özgüvenli bir hale geldi, dedi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da gençlere hayatta bir kızıl elmanız olsun tavsiyesinde bulundu. Meclis yaz döneminde de yoğun mesaisini sürdürüyor. Bu hafta 18 yaş altı suçlularda ceza üst sınırını artırmaya yönelik düzenlemenin genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefi için de kanun teklifi hazırlıkları sürüyor. Teklifin meclis başkanlığına hafta içinde sunulması öngörülüyor. Gülistan 9 soruşturmasında gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü daha tutuklandı. Yapılan 4. dalga operasyonla birlikte tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde tırla traktör çarpıştı. Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı. Bursa'da meydana gelen trafik kazalarında

ise 10 kişi yaralandı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Katil İsrail unsurları Gazze'de birçok noktayı vurdu. Bu saldırılarda ikisi çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti. Peru'nun Nazca kentinde Avrupalı turistleri taşıyan uçak düştü. Uçaktaki 11 yolcuyla 2 mürettebat hayatını kaybetti. Pakistan'daki Broad Peak Dağı'nın zirvesinde çığ düşmesi sonucu kaybolan ve aralarında Nepalli ödüllü bir dağcının da bulunduğu 10 dağcıdan üzücü haber geldi. Ünlü dağcı ve beraberindeki ekipten kurtulan olmadı. Haberleri dinlediniz.

0: Kültür Otağı, Kök Otağı.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, Kültür Otağı'nın Kök Otağı bölümünden sevgiler, saygılar gönderiyoruz size. Ben doçent doktor Dilek Türk Yılmaz, program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Afşar, Feyza Öztoprak Kaptı, teknik yönetmenimiz Melih Demirezer. Geçtiğimiz programda Türklerin dünya ile ilgili tasavvurlarının temel kavramlarını konuşmuştuk. Gök tanrı anlayışını, yer su düşüncesini, evren tasavvurunu ele almıştık. Ancak bu büyük kozmik düzen yalnızca mitolojik anlatılarda kalan soyut bir düşünce değil hiç şüphesiz. Dağlara, sulara, yönlere, hatta kutsal bir takım mekanlara yüklenen anlamlarla gündelik hayatımıza da aslında yansımış durumda ve yüzyıllar boyunca kültürel hafızamızın önemli bir parçası olarak da yaşamaya devam ediyor bizimle. Bugün buradan konuya devam edeceğiz. Çünkü geçen hafta çok tatlı bir yerde bırakmıştık Şirin Hocam'la. Tekrar Şirin Hocam stüdyomuzda. Doçent Doktor Şirin Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Bilim Bölümü öğretim üyesi. Bir an sizi hocam kendi bölümünde gibi düşünüp üniversitenin adını karıştırdım. Özür diliyorum.
2: Olsun. Hoş kardeş geldiniz. Kardeş bölümler zaten.
1: Evet. Hoş geldiniz hocam.
2: Dilekciğim hoş buldum. Bütün seyircileri, yönetim ve teknik ekibi saygıyla selamlarım.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Şimdi geçen hafta evet bu kozmik anlayışa, yer ve su oluşumuna yönelik algımıza girmiştik. Bayağı da konuştuk aslında. Çok kısa cümlelerle geçen hafta bizi dinlemeyen dinleyiciler için hatırlatmak gerekirse Türklerde, Türk inanç sisteminde sistemin toprak, yer, hava, ateş, toprağı ve yeri birlikte düşünelim. Toprak, hava, ateş ve su olmak üzere sistemin dörtlü bir algısından bahsettik ve bunların hepsi doğadan geliyor. Ve bu sistemin aslında dünya olarak düşünürsek eğer gökyüzü, yeryüzü ve yeraltı olarak üç katmanlı şekilde algılandığını konuştuk geçen sefer. Bunların arasında tabii ki insanoğlu kendini onlardan asla ayrı tutmuyor, kendini onların bir parçası sayıyor dedik ve bu dört unsurla, yani toprak, hava, ateş ve suyla, gökyüzü, yeryüzü yani bastığımız yer ve yeraltıyla %100 uyumlu yaşıyor ve bu uyumun içinde karşı tarafa, yani doğa unsurlarından, canlı veya cansız unsurlardan hiçbirine hiçbir şekilde zarar vermeyen, onlardan iyilik uman bir ekolojik tasarım şeklinde konuştuk. Bu ekolojik tasarımın içinde elbette biraz önce sözünü ettiğiniz dağ, pınar, göl, ağaç ya da hangi doğa unsuru olursa olsun, her birinin bir issi, bir izi, bir iyesi olduğundan geçen hafta çok kısa bahsetmiştik.
1: Evet.
2: Nedir bu iye ya da is dediğimiz? Dağların, göllerin, ağaçların, kara yerin, suların, bütün suların efendileri, koruyucuları ya da sahipleri. Şimdi bu koruyucular ya da sahipler, bu ekolojinin içinde yaşayan insanların kendi içlerinde onların sahibi olarak tasarladığı, tasavvur ettiği ya da yardımcı ruhlar. Şimdi dünya yeraltı, yeryüzü ve gökyüzü olarak katmanlanırken, bu da geçen hafta konuştuğumuz bir şeydi. Bu katmanın en üstünde, gökyüzünün en yüksek noktasında Türk Tengrisi'nin ya da Kök Tengri'nin yaşadığını, var olduğunu, orada oturan şeklinde konuşlandırıldığını biz biliyoruz. Ve bu Tanrı, bu bütün doğa, bütün varoluşun tek sahibi aslında. Tek yaratan, tek olduran, oldurma kudretine sahip tek varlık. Ve Tanrı'nın aslında yeryüzüne, insanlara belki de gönderdiği iyeler, ruhlar, doğa unsurlarıyla arada bağ kuran ve insanlara yardımcı olan, kızdırmamız halinde ki su ruhunu da kızdırabiliriz, dağ ruhunu da kızdırabiliriz ya da başka ruhları da kızdırabiliriz, ruh tasarımlarını kızdırmamız halinde de onları Tanrı'nın eliyle cezalandıran ruh tasarımları aslında bunlar. Dolayısıyla bu unsurları bizim sıradan tabiat unsurları olarak görmemiz hiç mümkün değil.
3: Evet.
2: Biraz önce sorduğun soruya gelerek. Bu inanç sistemi içinde insanın da yer aldığı gök tanrı, atalar, yer su şeklinde formüle edilebilecek birbirine bağlı kültler ortaya çıkıyor böyle olunca. İşte doğal unsurları olarak söz ettiğin bu bütün pınarlar, göller, dağlar, ağaçlar aslında bu üçleme, bu formülasyon içinde yirsup kısmına giriyor. Bir de atalar kültü var ve bunların tamamlayıcısı olan gök tanrı kültü var tabii ki. Bu bütünlük aslında animistik dünya görüşüyle şekilleniyor. Nedir? Doğada bulunan canlı cansız her varlığa bir can ve ruh atfetme. İşte bu can ve ruhu atfettiğimiz zaman da biraz önce sözünü ettiğim iyilik durumu, iyi olarak ruh tasarımı ortaya çıkıyor. Aslında bu iyi olma durumu bugünkü yaşantımıza bile taşınmış bir oluş aslında. Nasıl? Mesela biz böyle tekin olmayan bir yere gideriz. Mesela böyle ücra bir yere gideriz. İzbe bir yere gideriz. Biz deriz ki tekin değil demeyiz de çok ıssız burası deriz. Issız demek ne demek? Oranın sahibi yoktur. Demek. Evet. İssi yoktur. İyesi yoktur. Efendisi ya da koruyucusu yoktur. Yani tekin değildir. Tehlikeli gelir bize.
3: Doğru.
2: Sahiplik, maliklikle ilgili bir durum.
3: Ya bir yerin sahibinin ıssının olması iyi bir şeydir.
2: Tabii.
3: Hem kendimizi
2: sahip
3: güvenli
2: ruhu,
3: hissederiz.
2: Evet. Tami ruhu
3: olması,
2: ya da.
3: Evet.
2: Evet.
3: O yüzden kendimizi daha iyi, daha güvende hissederiz.
2: Evet.
3: O yüzden ıssı olması iyi bir şey. Issız olması kötüdür. Sakınırız oraya gitmekten.
2: Evet.
3: Çok haklısın.
2: Tabii ki. İşte burada yeryüzü bize dişi bir koruyucu ruhla geliyor. Ana olan, dişi olan, toprak ana dediğimiz ruhla geliyor. Ve yeryüzünden gökyüzüne doğru uzanan, hatta büyük bir görkemle, heybetle uzanan dağlar, hem de gökyüzünün en yüksek katında oturan Tanrı'ya da yakın oldukları için elbette çok güçlü doğa unsurları olarak ve baba cinsiyetiyle geliyor. Ve yeryüzünün göğe uzanarak aslında gökteki güce ya da gök tanrıya dokunmaya çalışan uzantıları olarak da kabul ediliyor. Dolayısıyla dağlar

0: tanrısal yerler ama ağaçlar da dünya direği olarak kabul edilen, yani dünyayı ayakta tutan ağaçlar da, hele ki çok yaşlı ulu ağaçlar, büyük ağaçlar bizim için tabii ki kutsal kabul ediliyor. Çünkü dünyayı ayakta tutan, dünya merdiveni olan bu eski Türk dini içinde gök tanrıyla, iyelerle kişi oğlu, yani bizim aramızda bağlantı kuran bu iyelerin iyiliğini ve sevgisini kazanmak üzere bir takım pratikler gerçekleştiren kam dediğimiz kişilerin bir takım ayinler ya da iyileştirme seansları, törenler sırasında sembolik olarak gök tanrıya gittikleri ya da iyelerle, bu yardımcı ruhlarla konuştukları, görüştükleri anları gerçekleştirmek için, yani gökyüzüne yükselebilmek için bu hayat ağacından, dünya ağacından, dünya direğinden faydalandıklarına ya da dünya merdiveninden faydalandıklarına yönelik algı, tabii ki yeryüzünde gördüğümüz bütün ağaçları ve de ulu ağaçları çok kutsal kılıyor. Üstelik bu ağaçların dünyanın üçüncü olan yer altındaki katmanına uzanan kökleri var bir de.
1: Tabii. O da yeraltı dünyası ile ilişkili bir boyutunu bize anlatıyor
0: Elbette,
1: aslında.
0: elbette.
1: Tabii şimdi bütün bunlar senin bahsettiklerin aslında, yani Türklerin tabiata yükledikleri bu anlam biraz da insanın evrendeki kendi yerini görmesini de sağlıyor. Yani biz neredeyiz, nerede duruyoruz? Türk insanı kendini dünyada, bu büyük evrende nereye konumlandırıyor? Bunlarla ilişkisi, tabiat unsurlarıyla olan ilişkisi nasıl? İşte o animistik dünya görüşünden mesela söz ettin. Bunlar bize yabancı kavramlar gibi görünebilir ama aslında hayatımızın bir yerinde biz bunları saklıyoruz. Programın girişinde söyledim ya, bunlar sadece böyle mitolojik anlatılarda kalan kavramlar değil. Bugün günlük hayatımızın içerisinde aslında biz bunları fark etmeden yaşatmaya devam ediyoruz. Biraz önce senin ıssız örneğinde verdiğin gibi. Mesela dilimizde yaşıyor, ıssız diyoruz. Belki anlamını bilmiyoruz ama bilinçaltımız bize oranın tehlikeli bir yer olduğunu söylüyor. Geride bu bilgi var. Ya da mesela diyoruz ki yerin kulağı vardır. Birine bir
0: Tabii,
1: şey
0: tabii,
1: anlatırken
0: tabii.
1: biraz sessiz söyleriz, yerin kulağı var, aman kimse duymasın. Niye yerin kulağı var? Çünkü dedin ya, her şeyin bir sahibi var, bir ruhu var, koruyucu ruhu var. Yerin de var, dolayısıyla kulağı da var. Bir ruhu varsa bu anlayışla dilimize yansıyan bir takım inanışlar hala aslında devam ediyor. Şimdi tabiatın bütün unsurlarının bir anlam taşıdığını sen söylüyorsun zaten. Ben de zaten sana sırasıyla bunları söyleyecektim. Sen böyle bir derli toplu neleri konuşacağımızı da anlatmış
0: Söz
1: oldun
0: öyle
1: aslında.
0: geldi.
1: Öyle
0: O
1: oldu.
0: şekilde
1: Güzel
0: evet
1: oldu
0: ilerledi
1: tabii ki. Çok
0: dilekçim.
1: daha iyi oldu. Bazı mekanlar işte senin de söylediğin gibi çok daha üstün anlamlar taşıyor,
0: Tabii.
1: kutsal anlamlar taşıyor. Bunların başında da dağ geliyor dedik. Dağı hala aslında bu günümüz insanı böyle hayretle ve öyle bir duyguyla izliyor ya da ona türkü yakıyor. Belki hani öyle inanmıyoruz belki ama yani dağın o yüceliği, yüksekliği, Tanrı'ya daha yakın olduğu duygusunu uyandırmasa da bizde o haşmetiyle bir hayranlık duygusu uyandırıyor. Mesela türkülerde
0: Baba.
1: çok geçiyor dağ konusu. Belki günümüz insanına da yansıması böyle. Öyle değil mi? Dağlarla ilgili onlarca türkümüz var. Sen de çok iyi
0: Tabii,
1: bilirsin.
0: tabii.
1: Çok ciddi makalelerde yazıldı bununla ilgili. Yani yalnızca bir coğrafi unsur olmasın çok ötesinde şeyler söylüyor. Hem dağlar hem ağaçlar. Mitolojik hafızamızda zaten önemli bir yeri var. Ötüken'den Ergenekon'a kadar mesela dağların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bugün işte bizim için hala çok önemli
0: Tabii.
1: mekanlar Ötüken'de, Ergenekon'da, işte Ağrı Dağı, Anadolu sahasında mesela ne kadar önemli bizim için. Ağrı Dağı'na efsaneler söylemişiz, türküler yakmışız falan. O yüzden bu yeniden hani hafızayı korumak, yeniden doğuşunu temsil etmek açısından çok önemli bir sembol, dağ sembolü gerçekten.
0: Tabii ki dağ sembolü çok önemli, çünkü biraz önce söyledim, baba olarak
1: Evet, bir de öyle bir
0: algılanıyor.
1: tarafı da
0: Şimdi
1: var.
0: deminki üçlü formülasyona geri dönersek, gök tanrı, yer su iyeleri ve atalar kültü. Atalar kültü içinde baba ailenin ve soyun dağı olarak aslında görünüyor.
1: Evet.
0: Anne de elbette.

0: öyle ama baba erkek olarak öyle görünüyor. Sırtını bir dağa yaslamak ya da dağ gibi sırtında durmak, dağ gibi dik durmak gibi ifadelerle biz o dağı aslında hep arkamıza alıyoruz. Yani dağ bizim için önemli çünkü Tanrı'yı çağrıştırıyor aslında. Gök Tanrı'yı çağrıştırıyor.
1: Evet.
0: Yukarıya doğru giden Gök Tanrı'yı çağrıştırıyor. Dolayısıyla dağ ve erkek cinsiyeti olmak elbette bizim için çok değerli. Bugün de bunu sözcüklerimizde, ifadelerimizde hala
1: Kullanmaya
0: sürdürüyoruz,
1: devam ediyoruz.
0: kullanıyoruz tabii
1: Evet.
0: ki.
1: Yani o dağın bir fon olmadığını, işte ne kadar hafızamızda güçlü bir sembol olarak yaşadığının dediğin gibi en önemli
0: Tabii.
1: delillerinden biri.
0: Dünya direklerinden bir
1: Evet,
0: tanesi.
1: dünyayı
0: Biri
1: ayakta tutuyor.
0: ağaçlarsa, evet, Gök Tanrı'ya
1: Ağaçlar
0: doğru
1: gibi.
0: giden
1: Doğru.
0: direklerden bir tanesi.
1: Şimdi tabii Türklerin bu evreni anlamlandırma biçimini sadece bu coğrafi unsurlarla, mekanlarla sınırlı tutmuyoruz. Mesela yaşanılan coğrafyanın yönleri de son derece aslında düşünce sistemimizde sembolik anlamlar yükleniyor. Yani biz yönlere de isim verirken öyle rastgele isim vermiyoruz. Orada da bizim bu mitolojik hafızamız aslında bizi yönlendiriyor. Öyle değil mi? Yönleri isimlendirirken onlardan ilham alıyoruz.
0: Evet Dilekçim, yönleri sadece isimlendirmiyoruz. Hayatımızın içinde bayağı simgesel anlamlar
1: Evet.
0: yüklüyoruz yönlerimize. Göçer evli yaşam, yani atalarımızın yaşadığı hayat tarzı, coğrafyayı iyi bilmeyi ve yönleri isabetli bir şekilde belirleme zorunluluğu getiriyor. Ve Türk kültürü hareketlilik ve yayılmaya yönelik bir kültür biçimi olduğu için yaylak kışlak ve zorunlu göçler de coğrafya ve yön tanımaya zemin hazırlıyor bizim atalarımız anlamında. Dolayısıyla bu zemin hazırlama halini cihan hakimiyeti mefkûresine bile yansımış şekilde biz görebiliyoruz. Bilge Kağan Költigin yazıtında diyor ki, doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar onun içindeki millet hep bana tabidir diyor. Dolayısıyla yön bizim için elbette önemli bir şey çünkü zaten her millet bulunduğu, içinde bulunduğu coğrafyayı, içinde bulunduğu yeri anlamlandırarak hayata bakar. Anlamlandırmak bugün bile bizim en büyük dertlerimizden bir tanesi.
1: Evet.
0: Hayatı anlamlandırmak, her şeyi anlamlandırmak, anlamlandırarak hayata bakar. Dolayısıyla Türk kültüründe doğu batı, kuzey güney ve kuzey güney yalnızca yön bildiren kavramlar değildir. Yönlerin renklerle, devlet teşkilatıyla da ilişkisi vardır. Buradan baktığımız zaman. Eski Türkler için özellikle Kaan şehri mesela yeryüzü modelinde bir mikrokozmos olarak düzenleniyor. Yani Bilge Kağan'dan geldik, onun için buraya
1: Evet.
0: giriyoruz.
1: Doğru.
0: Devletin bütün satıhlarına atfedilen dört köşe planlı bir şehir yapılanmasından bahsediyorum. Bu şehir yapılanmasında ve halkın geneline yayılmış olarak yön anlayışında şöyle bir durum karşımıza çıkıyor. Doğu yön mesela güneşin doğuşuyla, sabahla, bahar ekinoksuyla, gök rengiyle ve ejder burcuyla karşılık buluyor. Güney yönüne geldiğimiz zaman öğle saatiyle parlaklık, yaz gün dönümü, kırmızı renk ve kızıl saksağan ile sembolleştiriliyor. Devlet katında, Kağan katında ve halk katında ve güney yönü imparatorlukla ve erkeklikle,
1: Erkle aslında.
0: erkle, evet, erkeklikle ya da erkle,
1: Evet.
0: evet, temsil ediliyor ve tek sayıların simgesi olarak karşımıza çıkıyor güney yönü. Ve kuzey yönü de gece yarısıyla, karanlıkla, kara renkle, kara yılan, imparatoriçe, dolayısıyla dişilik ve çift sayılarla bir temsil buluyor halk hayatında. Zaten Türk kültürünün geçmişine yönelik

0: Kaynaklarda genellikle kağanların sabahları gün doğusuna, doğu tarafa doğru çıkıp bir günü ve güneşi, aydınlığı, parlaklığı bir selamladıkları hep söylenir. Aslında bunu bugün de yapıyoruz. Yani biz bir pencereleri açtığımız zaman, oh çok şükür diyoruz uyandığımız güne, uyandığımız aydınlığa,
1: Evet.
0: uyandığımız güneşe.
1: Güneşi
0: Çünkü
1: şöyle bir
0: güneş
1: içimize
0: hayattır,
1: çekiyoruz
0: berekettir
1: tabii.
0: elbette. Aydınlıktır, sıcaktır, bitkinin büyümesidir, her şeydir
1: Tabii.
0: güneş. Dolayısıyla evet, yönler bizim için çok değerli ve işte şehir yapılanmasında bile yönlerin bir şekilde uzantılarını görüyoruz biz.
1: O yüzden mesela Karadeniz'e Karadeniz diyoruz, kuzeyde olduğu için herhalde bunu düşünmüştür herkese. Niye mavi bir deniz niye Karadeniz olarak
0: Tabii
1: isimlendirilsin?
0: tabii
1: Niye
0: tabii.
1: Akdeniz'e Akdeniz diyoruz? O da mavi bir deniz.
0: Tabii.
1: Çünkü orada aslında bizim o bilincimiz çok canlı bir şekilde kendini gösteriyor işte. Kuzey karayla
0: Tabii.
1: isimlendiriliyor, güney akla isimlendiriliyor. Dolayısıyla
0: Karadeniz,
1: Karadeniz, o yüzden Karadeniz.
0: evet, tıpkı karakolda olduğu gibi
1: Evet.
0: sırtındaki,
1: Evet.
0: arkandaki güç,
1: Güç.
0: kuvvet,
1: Evet.
0: asayişi sağlayan kuvvet
1: Evet,
0: gibi.
1: ona da o yüzden karakol
0: Evet.
1: diyoruz. Yani bu terimlerin üzerinde işte böyle durduğumuzda o mitolojik düşünce de kendini çok bariz şekilde hissettiriyor. Biraz üzerinde düşünmek lazım sadece. Dikkati yoğunlaştırmak gerekiyor sadece. Pek çok kelimenin boşuna o isimleri almadığını o anlamda daha iyi fark edebileceğiz
0: Evet,
1: galiba.
0: aynı fikirdeyim. Yani toplumsal hafıza ya da kültürel hafıza öyle hop
1: Rastgele
0: diye
1: şey. Tabii,
0: tabii hem
1: tabii.
0: rastgele oluşmamış hem de öyle
1: Tabii.
0: kaybolabilecek bir şey değil.
1: Yüzyıllar içinde şekillenmiş, dediğin gibi bir anda da hayatımızdan çekilip gitmeyecek, bir şekilde kendini yaşatıyor, yani yaşatmaya zemin buluyor ve biz de fark etmeden onları söylemeye, yaşamaya devam
0: Tabii,
1: ediyoruz.
0: tabii ki.
1: Hatta bazen şarkı sözlerine bile sirayet ediyor. Şimdi mesela öyle bir şarkı dinleyeceğiz, tam yeri geldi bence, uygun düşecek.
0: Evet.
1: Kurtalan Express grubundan Can Bora Genç seslendirecek. Eğri eğri, doğru doğru.

0: Evet, sözü müziği Barış Manço'ya ait bir şarkıyı dinledik. Kulağımızın pası silindi. İyi ki
1: Evet.
0: Barış Manço var, değil mi Şirin?
1: Gerçekten çok güzeldi.
0: Bizim konular böyle konuşulunca mutlaka Barış Manço'ya bir atıfta bulunuyoruz. Bunu bir tesadüf olamaz yani. Bu kadar güzel sözler bizim imdadımıza hemen yetişiveriyor konuşurken.
1: Öyle.
0: O yüzden Barış Manço'yu da bir rahmetle yad
1: Öyle,
0: edelim.
1: evet.
0: Şimdi kaldığımız yerden devam edersek Şirin, şey sormak istiyorum sana. Şimdi bizim bu Türklerin kadim dünya görüşü, kozmik dünya düşünce sistemi diyelim. Tabii ki bir kültürel süreklilik de arz ediyor. Biraz önce konuştuğumuz şey aslında hani farkında olmadan kelimelerimizde, davranışlarımızda, mimiklerimizde, bazı hareketlerimizde bile yaşamaya devam ediyor. Bu bir devamlılık mı yoksa yeniden yorumlanmış bir kültürel hafıza biçimi mi? Sen nasıl ele alırsın? Mesela türbe ziyaretleri, dilek ağaçlarına çaput bağlama, bunlar nihayetinde hani Müslüman kimliğimizde değil ama derin düşünce sistemimizin bize kazandırdığı davranışlarla devam ediyor aslında. Bunu nasıl yorumlamak lazım?
1: Dilekçim, burada bence iki şey var. Bir tanesi biraz önce konuştuğumuz her toplum yaşadığı çevreyi anlamlı, dolayısıyla hayatını anlamlı kılmak ister. Ve diğeri de zaman içinde tabii ki toplumların karşılaştığı kültürler, karşılaştığı inançlar, yayıldıkları coğrafyalar, karşılaştığı farklı insanlar itibariyle bir takım inançları dönüşebilir, aşınabilir, yok olabilir ya da güçlenebilir. Bu kaçınılmaz bir şey. Yani insan olmanın getirdiği bir şey. Dolayısıyla Türk kültüründe de bu tarz değişimler, dönüşümler, aşınmalar, yer yer daha sıkı güçlenmeler olmuştur elbette. Bir de Anadolu coğrafyası bence dünya üzerindeki en enteresan Müslümanlığı yaşıyor. Şimdi Türklerin Müslüman olduğu süreçten sonra İslamiyet'in kabullerinin yer yer İslamiyet öncesi inançlarda gerçekleşen pratiklerle ve kabullerle örtüşmediği gözlemlenebilir. Ama o pratikler ve kabuller o kadar uzun zamanlar içinde, o kadar deneyerek, yanılarak, o kadar hayatın içinde içselleştirerek hayata yerleştirildi ki ve onların her birinin bugün hurafe adı verilen bir takım uygulamaların bile aslında geri planda o kadar gerekçeli bir açıklaması var ki, yani hayatın içinde gereklilikler sonucu doğmuş olma durumları var ki, doğmuş, uygulanmış, faydası görülmüş ve sürdürülmüş olma durumları var ki, enteresan bir İslamiyet önceki kabullerimizden ve pratiklerimizden vazgeçemiyoruz ama İslamiyet'in bize söylediklerini de kabul ediyoruz şeklinde bir yapı var tabii şu an Anadolu'da. Dolayısıyla ağaçlara çaput bağlamak, ağaç iyesini memnun etmek, adak için yer altından gökyüzüne, gök tanrıya uzanan bir dünya direği kabulüne bir hediye sunmak aslında çok masumane ve çok iyi niyetli bir tavır aslında.
0: Şüphesiz.
1: Ya da işte biraz önce söylediğin türbe ziyareti. Şimdi türbe ziyareti tabii bu demin söylediğimiz atalar kültü konusuna gidiyor. Çünkü eski Türklerde ata çok değerli. Neden çok değerli? Çünkü onların tecrübesine güvenilir, aile içinde otoriteyi, gücü, koruyuculuğu ve soyun çoğalmasını temsil ederler. Devlet hayatında ata ya da baba nereye gider? Kağana doğru gider. Yani aile ölçeğinde ata, devlet ölçeğinde kağanla temsil edilir ve onun ailesinde ya da kağanın devlette açları doyurmak, çıplakları donatmak adil olmak, soyu sürdürmek, artırmak, çoğaltmak gibi görevleri var. Bu
0: Evet.
1: görevler bu kimliği çok büyük yapıyor tabii ki. Ve insanın beden ve tinden oluştuğunu düşünürsek, beden ölünce tin, yani ata ruhu, sonsuza kadar yaşıyor. Aile üyelerinin farklı farklı şekillerde yardımına koşuyor. Bu sebeple hayatta olduğu gibi ölümden sonra da onları kızdırmamak, öfkelendirmemek ve onların yardımını beklemek şeklinde bir zihniyet söz konusu. İslamiyet'ten sonra da bir takım kerametler ve bilgelikler dolayısıyla Allah'a yakınlıkları kesinleşmiş insanlar vesile kılınarak türbede yatan bu kişinin yüzü suyu hürmetine aslında biz Allah'tan istiyoruz. Yani o türbede yatan kişiden bir şey istemiyoruz. Dolayısıyla türbe toprağından alıp cebimize koymak, işte türbe ağacının kabuğunu götürüp evde kaynatıp ondan şifa bulmaya çalışmak ya da türbeye dokunmak, temas etmek gibi pratikler aslında hiçbir kötü niyet ya da Allah'a şirk koşmak gibi bir tavır taşımayan,
0: Tabii.
1: fakat orada yatan atanın Allah'a yakınlığını vesile kılarak ondan duruma bir çözüm beklemekten başka bir şey
0: Evet,
1: değil
0: çok
1: aslında.
0: dediğin gibi iyi niyetli bir
1: İyi
0: yaklaşım.
1: niyetli tavırlar. Yani burada Allah inancını, Allah'ın varlığını, bildiğini ve kudretini bir kenara atmak gibi bir
0: Şüphesiz
1: düşünce
0: tabii ki.
1: hiçbir şekilde yok.
0: Evet. Burada bence temel kavram kültürel süreklilik. Çünkü
1: Kültürel süreklilik tabii
0: uluslararası
1: ki.
0: camianın da şu anda telkin ettiği bu. Yani bunların yeni yorumlarla kendine yaşam fırsatı bulup toplumların hayatında farklılık yaratmak, evrensel olana, yerel olanla katkıda bulunup bir renk, bir çeşit olarak bu uluslararası camiada görünürlüğümüzü sağlamak için bize birer aslında fırsat yaratıyor diyebiliriz bütün bu uygulamalar ve inanışlar. Aslında sözümüz çoktu ama yine süremizin sonuna geldik Şirincim. Seninle geçen hafta da böyle burada bırakmıştık. İnşallah bir başka programda bu konuları
1: Umarım.
0: yeniden açma, daha geniş
1: Umarım.
0: konuşma fırsatı buluruz. Bizden bu haftalık bu kadar. Diliyoruz ki önümüzdeki hafta Kök Otağı programının, Kültür Otağı'nın Kök Otağı bölümünde bir başka başlıkla, bir başka konukla yine karşınızda olacağız. Doçent Doktor Şirin Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Şirincim, iyi ki geldin.
1: Ben de
0: Ayağına, ağzına
1: teşekkür
0: sağlık.
1: ederim. Sağ olun. Mutlu günler dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.
2: Kültür Otağı, Kök Otağı.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün gerilim türünün rakipsiz ustası Alfred Hitchcock'un en sarsıcı yapımlarından biri olan 1963 yapımı Kuşlar adlı filminden söz edeceğiz. Sinema tarihinin en gizemli eserlerinden biri olan bu film, doğanın insanoğluna karşı başlattığı açıklanamaz ve ürkütücü bir saldırıyı beyaz perdeye taşır. Başrolde Tippi Hedren yer alırken, hikayemiz sakin bir kıyı

0: kasabasında başlar. Her şey bir kadının bu kasabaya gelişiyle birlikte kuşların davranışlarındaki tuhaf değişimlerin fark edilmesiyle alevlenir. Gökyüzünü kaplayan yüzlerce, binlerce kuş bir anda kasabadaki huzurlu yaşamı adeta hayatta kalma mücadelesine dönüştürecektir. Film, korkunun her zaman bilinmeyen karanlık canavarlardan gelmediğini, her gün gördüğümüz sıradan canlıların bile her an birer tehdide dönüşebileceğini çok çarpıcı ustalıkla aktarır. Alfred Hitchcock bu filmde müzik yerine sadece kuş seslerini ve kuşların kanat çırpınışlarını kullanarak izleyicinin huzursuzluğunu en üst seviyeye çıkarmayı başarır. Kuşlar filmi teknik imkansızlıklara rağmen döneminin çok ötesindeki görsel efektleriyle de sinemada yeni bir çığır açmıştır. Özellikle okul binasındaki saldırı sahnesi gerilimin doruk noktası olarak hafızalara kazınır. Film, doğanın dengesinin ne kadar hassas olduğunu ve insanın bu denge karşısındaki çaresizliğini çok çarpıcı biçimde aktarır. Kuşlar filmi, bir sonuca bağlanmayan gizemli finaliyle de izleyiciyi kendi korkularıyla baş başa bırakır. Özetlersek, Alfred Hitchcock bu filmle yine yapacağını yapmış ve sinema tarihine gökyüzünün bir anda karardığı ve sessizliğin çığlığa dönüştüğü bu benzersiz dehşet hikayesini bırakmıştır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
0: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Sevim Burak imzalı Sahibinin Sesi adlı oyundan söz edeceğiz. Türk edebiyatının avantgard ve sarsıcı yazarlarından biri olarak Sevim Burak, Sahibinin Sesi oyununda dilin sınırlarını zorlar ve geleneksel tiyatro yapısını tamamen yıkar. 1982 yılında yayımlanan eser, yazarın kendine has parçalı anlatımı ve yoğun imge dünyasıyla şekillenir. Oyunun merkezinde bir aile trajedisinin ötesinde bireyin kuşatılmışlığı ve geçmişin hayaletleriyle olan sancılı ilişkisi yer alır. Sevim Burak, metni kurgularken kronolojik bir akış yerine bellek kırıntılarını ve iç sesleri ön plana çıkarır. Bu durum, okuyucu ve izleyici için alışılmışın dışında bir algı süreci de yaratır. Eserde mekan sadece fiziksel bir alan değil, aynı zamanda karakterlerin hapsolduğu zihinsel bir hapishane işlevi görür. Karakterler kendilerine ait olmayan ama üzerlerinde mutlak bir otorite kuran seslerin tahakkümü altında yaşarlar. İktidar, aile ve toplum arasındaki kopmaz bağlar metaforik bir dille sahneye taşınır. Sevim Burak, kelimeleri birer nesne gibi kullanarak metnin görsel dokusunu da zenginleştirir. Oyunda tekrarlanan ifadeler ve kesik cümleler, iletişimsizliğin ve varoluşsal sancının somut birer göstergesidir. Yazarın kişisel tarihinden de

0: izler taşıyan yapıt, özellikle azınlık olma hali ve kimlik karmaşası gibi temalara da temas eder. Sahibinin sesi, dramatik bir çatışmadan ziyade atmosferik bir gerilim üzerine kuruludur. Sahne direktifleri ve metnin dizilişi, yazarın tiyatroyu bir resim veya kolaj gibi kurguladığını gösterir. Zaten Sevin Burak'ı tanıyanlar da bilir ki, evinde bu oyunları yazarken her bir cümleyi küçük kağıtlara yazar, onları salonundaki perdeye asardı. Ses, oyunda başlı başına bir karakter haline gelir ve bireyin kendi üzerindeki kontrolünü yitirmesini simgeler. Sevin Burak'ın dili bir neşter gibi kullanması, toplumsal tabuların ve aile içi karanlık noktaların cesurca açığa çıkarılmasını da sağlar. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Saz soloları dinleyeceksiniz.

0: Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgan. Önce özetler. Tüm gözler Orta Doğu'ya çevrilmişken dünyaya nefes aldıran açıklama ABD Başkanı Trump'tan geldi. İstanbul, Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanlarıyla Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Üç ismin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin titizlikle sürdüğünü söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa teklifinin önümüzdeki hafta meclise geleceğini söyledi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin siyaset üstü görülerek çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Son saldırılarda ikisi çocuk, 8 Filistinli hayatını kaybetti. Ve detaylar. ABD ile İran yine sıcak çatışmanın eşiğine geldi. Tüm gözler Orta Doğu'ya çevrilmişken dünyaya nefes aldıran açıklama ABD Başkanı Trump'tan geldi. Trump, bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını, İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, ABD'nin İran'a karşı görülmemiş düzeyde askeri güçle hazır olduğunu da söyledi. Trump, İran ve diğer Orta Doğu ülkeleriyle anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşıldığını belirterek saldırının ertelenmesini istediklerini kaydetti. Talibi kabul ettiğini belirten Trump, dünyanın gelecekteki yararı ve aynı zamanda başarılı ve müreffeh bir İran'ın varlığını sürdürmesi için hızlı bir şekilde anlaşmaya varılabilmesi şartıyla saldırıyı iptal etmeyi kabul ettim ifadelerini kullandı. Trump, planlanan saldırının iptalinin hızlı anlaşmaya varabilme şartına bağlı olduğunu vurguladı. ABD Başkanı İsrail'in de karara uyacağını söyledi. Washington yönetimi dün 10 ülkedeki vatandaşları için güvenlik uyarısı yapmıştı. İran'sa ABD'nin tehditleri sonrası saldırılara kararlı şekilde karşılık verileceğini bildirmişti. Ankara yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldıklarını belirtti. Türkiye, bölgemizdeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam edecektir, dedi. İstanbul, Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanlarıyla Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Üç ismin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa katılan Erdoğan, muhalefetteki parti içi tartışmalara değindi. Türkiye'den kopuk bir muhalefetin ülkeye hiçbir hayrının dokunmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Megakent'te kiralık sosyal konut uygulamasıyla 15 bin ev kiralanacağının müjdesini de verdi. Gündeminde esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine destekli kredilerin artırılması da vardı. Erdoğan, esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan hazine destekli işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıyoruz. İş yeri, taşıt ve makine tesisat alımına yönelik yatırım kredilerinin limitlerini de 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltiyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen genişletilmiş İl Danışma Meclisi programında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin titizlikle sürdüğünü söyledi. Erdoğan, süreci istismar etmek isteyenlere karşı da Allah'ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz, dedi.
2: Şimdi değerli kardeşlerim, biliyorsunuz Cumhur İttifakı olarak ülkemizin terör meselesini çözmek için çok önemli bir süreç.

0: Süreç başlattık. Terörsüz Türkiye sürecimizi herhangi bir yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık. 40 yıldır Türkiye'ye ayak bağı olan, 40 yıldır enerjimizi, kaynaklarımızı, zenginliğimizi adeta tüketen, 40 yıldır on binlerce insanımızın hayatına mal olan bu meselenin çözülmesi hususunda ciddi bir beklenti, toplumumuzda ciddi bir talep var. Halkımız ülkemize ekonomik faturası 2,3 trilyon doları aşan bu sorunun artık kalıcı biçimde çözülmesini istiyor. Bunu da AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak elbette siyaset kurumunun da desteğiyle bizim başaracağımıza inanıyor. Hazırlıklarımızı tamamladığımız yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz. Milletin sorunlarını çözmeyi şiar edinmiş tüm partilerimizin katkısıyla inşallah bu meseleyi bir an önce hal yoluna koymak durumundayız. Süreci istismar etmek isteyenler olacağını iftira ile, karalama ile, çarpıtma ile bu süreci engellemeye çalışanlar olacağını kuşkusuz çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz. Aklı selimle, sağduyuyla, sabırla hareket edecek tarihlere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız. Gayemiz terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde, birlik ve bütünlük içinde güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır.
1: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa teklifinin önümüzdeki hafta meclise geleceğini söyledi.
2: Terör 40 yılı aşkın süre içerisinde on binlerce insanımızın canını aldı. Binlerce evladımız genç yaşta şehit oldu, gazi oldu. Türkiye yaklaşık 2.3 trilyon dolarlık bir büyük ekonomik kayba vesile oldu. Türkiye her zaman eli yüreğinde acaba bölündük mü, bölüneceğiz mi güvensizliği içerisinde oldu. Bunların hepsini geride bırakıyoruz. İnşallah terörsüz Türkiye ile birlikte artık bundan sonra bu memleketin her yerinde sadece barış ve kardeşlik türküleri söylenecek. Sadece insanlar geleceğe güvenle yol alacaklar. İnşallah önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek ve yine milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin oyuyla yapılan tartışmalar sonunda yasalaşarak bir önemli adımı daha geride bırakmış olacağız.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğe gelindiğini belirtti. Çerçeve yasaya siyaset üstü yaklaşımla tam destek çağrısı yaptı Bahçeli. Terörsüz Türkiye'nin tarihi sorumluluk olduğunu söyledi. Türkiye'nin uzlaşmacı ve bütünleştirici bir anlayışla geleceğe taşınması gerektiğini ifade etti. Devlet Bahçeli, Türk'ün gazetesine açıklamada bulunduğu terörsüz Türkiye hedefinin tarihi sorumluluk olduğunu belirtti, kararlılık mesajı verdi. Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin bölgesel ve küresel etkilerine de değindi. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır dedi. Meclis yaz döneminde de yoğun mesaisini sürdürüyor. Bu hafta 18 yaş altı suçlularda ceza üst sınırını artırmaya yönelik düzenlemenin genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefi için de kanun teklifi hazırlıkları sürüyor. Teklifin meclis başkanlığına hafta içinde sunulması öngörülüyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş İstanbul'da 2026 YKS Türkiye Şampiyonlarına seslendi. Türkiye'de son 25 yılda büyük atılımlar gerçekleştirildiğini söyledi ama yapılan en büyük iş özgüven inşasıdır. Gençlerimiz özgüvenli bir hale geldi dedi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da gençlere hayatta bir kızıl elmanız olsun tavsiyesinde bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aynur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'ı ziyaret etti. Doğa Millet Bahçesi ve Üretici Kadın Çarşısı'nın açılışını yaptı. Ardından 19. Emirdağ Gurbetçi Festivali'ne katılan Bakan Göktaş, ne yazık ki yurt dışındaki vatandaşlarımızın ülkemiz için taşıdığı değeri hala kavrayamayanlar var dedi. Gülistan Doku'nun Tunceli'de 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturma titizlikle yürütülüyor. 4. dalga operasyonda yakalanan 19 şüpheliden 5'inin daha savcılık ifadesi tamamlandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik 3 kişinin tutuklanmasına, ikisinin ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Gazze'yi havadan, karadan ve denizden bombalıyor. Katil İsrail, Gazze şeridinin orta kesiminde yer alan Deir el-Belah'a saldırdı. Vurulan bir binada 2 Filistinli katledildi. Gazze kent merkezinde hedef alınan diğer binada Filistinli bir çocukla anne babası hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail unsurları Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de bir evi bombaladı. Biri çocuk, 3 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73.400'e yaklaştı. Peru'nun Nazca kentinde Avrupalı turistleri taşıyan uçak düştü. Uçaktaki 11 yolcuyla 2 mürettebat hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bölgede daha önce de benzer uçak kazaları yaşanmıştı. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Tüm gözler Orta Doğu'ya çevrilmişken dünyaya nefes aldıran açıklama ABD Başkanı Trump'tan geldi. İstanbul, Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanları ile Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. 3 ismin rozetlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin titizlikle sürdüğünü söyledi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa teklifinin önümüzdeki hafta meclise geleceğini söyledi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin siyaset üstü görülerek çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Son saldırılarda ikisi çocuk, 8 Filistinli hayatını kaybetti. Spor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını söyleyen Yıldırım, transfer çalışmaları ile ilgili de bilgi verdi. Sarı lacivertli kulübün başkanı, bir santrfor alacağız, transfer gelecek hafta biter dedi. Türk futbolu yeni bir sistemle daha tanışacak. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Ot Yakmaz, çipli top teknolojisinin Trendyol Süper Lig'de uygulanmaya başlayacağını söyledi. Sistemin kurulması Ocak ayını bulacak ve uygulama sezonun ikinci yarısında devreye girecek. FIFA Dünya Kupası ve diğer organizasyonlardaki ticari haklarını özel yatırımcılara açma planından geri adım attı. Yoğun tepkiler ve boykot tehditlerinin ardından FIFA Başkanı Infantino projenin rafa kaldırıldığını açıkladı. FIFA'nın geri adım atmasına rağmen Avrupa futbolunun patronu UEFA konuyla ilgili sert bir açıklama yaptı. UEFA, FIFA yönetimi futbol ailesinin güvenini kaybetti, sorumlular tespit edilmeli ve hesap vermeli ifadelerini kullandı. Erkekler Milletler Ligi'nde heyecan dolu yarı final maçlarının ardından kupa için parkeye çıkacak ülkeler netleşti. Çin'de düzenlenen organizasyonun şampiyonluk maçında rakiplerini saf dışı bırakan Polonya ile Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya gelecek. Maç 14.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının doğu ve güneydoğu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Afyonkarahisar ve Erzurum 32, İstanbul, Bolu ve Samsun 30, İzmir 35, Adana 36, Antalya 33, Trabzon 27, Malatya 39, Van 31, Kahramanmaraş 37, Gaziantep 38, Diyarbakır 41, Mardin 40 derece. Yol durumu. Konya Afyonkarahisar yolu.

0: Yolunun 54 ile 58. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyonkarahisar yönü kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. TAG otoyolunun 6 ile 7. kilometreleri arasında Karahisarlı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Gönülden Notaya başlıyor.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: ABD ile İran yine sıcak çatışmanın eşiğine geldi. Tüm gözler Orta Doğu'ya çevrilmişken dünyaya nefes aldıran açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, bir anlaşmanın ana hatları üzerinde anlaşıldığınız İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, ABD'nin İran'a karşı görülmemiş düzeyde askeri güçle hazır olduğunu da söyledi. Ankara yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldıklarını belirtti. İstanbul Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanları ile Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Üç ismin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa katılan Erdoğan, muhalefetteki parti içi tartışmalara değindi. Türkiye'den kopuk bir muhalefetin ülkeye hiçbir hayrının dokunmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Megakent'te kiralık sosyal konut uygulamasıyla 15 bin ev kiralanacağının müjdesini de verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf ve sanatkarları da unutmadı, yatırım kredi limitlerini yükselttiklerini duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşiğe gelindiğini belirtti. Çerçeve yasaya siyaset üstü yaklaşımla tam destek çağrısı yaptı. Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin tarihi sorumluluk olduğunu söyledi. Türkiye'nin uzlaşmacı ve bütünleştirici bir anlayışla geleceğe taşınması gerektiğini ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da 2026 YKS Türkiye şampiyonlarına seslendi. Türkiye'de son 25 yılda büyük adımlar gerçekleştirildiğini söyledi. Ama yapılan en büyük iş özgüven inşasıdır. Gençlerimiz özgüvenli bir hale geldi dedi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da gençlere hayatta bir kızıl elmanız olsun tavsiyesinde bulundu. Meclis yaz döneminde de yoğun mesaisini sürdürüyor. Bu hafta 18 yaş altı suçlularda ceza üst sınırını artırmaya yönelik düzenlemenin genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefi için de kanun teklifi hazırlıkları sürüyor. Teklifin meclis başkanlığına hafta içinde sunulması öngörülüyor. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü daha tutuklandı. Yapılan 4. dalga operasyonla birlikte tutuklu sayısı 28'e yükseldi. FETÖ'nün Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan tek firari terörist Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hücre evinde uyuşturucu bulunduğunu, firari FETÖ'cünün yakalandığında alkollü olduğunu açıkladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist, kılık değiştirerek kamufle oldu, MIT'in yüz tanıma sistemiyle deşifre edildi. 4 ayda 14 kez kameralara yakalanan terörist hücre evinde yakalandı. Avrupa'nın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı rekorlara doymuyor. 1 Ağustos'ta 290 bine yakın yolcuya hizmet veren havalimanı Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Katil İsrail unsurları Gazze'de birçok noktayı vurdu. Bu saldırılarda ikisi çocuk, 8 Filistinli hayatını kaybetti. Peru'nun Nazca kentinde Avrupalı turistleri taşıyan uçak düştü. Uçaktaki 11 yolcu ile 2 mürettebat hayatını kaybetti. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon iç kesimleriyle Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek sıcaklığın doğu ve güneydoğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde olması tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam,

ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Hayatımın şarkılarını dinlediniz.
1: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.
0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

Turksat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda'yla değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Geleneğimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Orman yangınlarına sebep olanlar tek tek yakalanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli tutuklandı dedi. Bakan Gürlek, hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini söyledi. FETÖ'nün Cumhurbaşkanı'na suikastiminde yer alan tek firari terörist Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hücre evinde uyuşturucu bulunduğunu, firari FETÖ'cünün yakalandığında alkollü olduğunu açıkladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgi

rekorlara doymuyor. 1 Ağustos'ta 290 bine yakın yolcuya hizmet veren havalimanı, Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaştı. İstanbul'da trafikte kavga eden iki sürücüye 360 bin ceza kesildi. Ehliyetlerine el konulan sürücülerin araçları da trafikten men edildi. ABD ile İran yine sıcak çatışmanın eşiğine geldi. Tüm gözler Orta Doğu'ya çevrilmişken dünyaya nefes aldıran açıklama ABD Başkanı Trump'tan geldi. Trump, bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını, İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, ABD'nin İran'a karşı görülmemiş düzeyde askeri güçle hazır olduğunu da söyledi. Ankara yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldıklarını belirtti. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Katil İsrail unsurları Gazze'de birçok noktayı vurdu. Bu saldırılarda ikisi çocuk, 8 Filistinli hayatını kaybetti. Peru'nun Nazca kentinde Avrupalı turistleri taşıyan uçak düştü. Uçaktaki 11 yolcu ile 2 mürettebat hayatını kaybetti. Ukrayna, Rusya'da enerji altyapısını ve lojistik merkezleri hedef almayı sürdürüyor. Saratov petrol rafinerisi, Kiev'in düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında zarar gördü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Moskova'nın bu hafta yaklaşık 1900 İHA ile saldırdığını duyurdu. İspanya, Fas'tan düzensiz göçmen akınını önlemek amacıyla denize yüzer bariyer koydu. Bariyer su üstünde 70 cm yüksekliğe, su altında 1 metre derinliğe sahip. 30 Temmuz'dan bu yana Ceuta'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında, doğu ve güneydoğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Haberleri sunduk.

açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Sonbaharın bizi daldırdığı rüya geçici. Elif Güreşçi'den dinliyoruz.

Ömrümüzün baharı birlikte geçsin. Aşk Efsa makamındaki bu güzel eseri Ahmet Özhan söylüyor.

Programımız Midihat Şensancakoğlu'ndan dinleyeceğiniz Nihavend makamındaki bir şarkıyla devam ediyor. Dün gece gelişinle yüreğim aydınlandı.

0: Sipahi bir nihavend makamı eserle geliyor karşınıza. Geçti hayal içinde bunca yıl bir gün gibi.
1: Geçti.

geçersin. Bilsen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim. Seviyorum seni zalim.

Gönül Akkor sözleri Turgut Yarkent'e ait bir şarkıyı seslendiriyor. Sevil, neşelen, sevme, yanarsın.

sevda yaratan gözlerini her zaman öpsem. Sözü ve bestesi Yesari Asım Arso'ya ait bir eserle Melda Kuyucu sizlerle.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayımlanmakta olan Tatlı Notalar programı Çiğdem Yarkın'dan dinleyeceğiniz bir şarkıyla sona eriyor. Mevsimler yas tutup çöller ağlasın.

0: geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.
1: Bir dakika. Gündüzün birden geceye dönmesine, kapkaranlık güneşin tuhaf bir ışıltıyla parıldamasına anlam veremeyen ilk insanlar kim bilir neler hissetmiştir. Oysa güneş tutulması bugünün insanı için açıklanabilir bir doğa olayıdır. Ay güneşten 400 kere daha küçüktür. Dünyamıza güneşten 400 kere daha yakın olduğu

0: olduğu için bize güneşle aynı büyüklükte görünür. Dünya ile ayın yörünge hareketleri sırasında ay, güneş ve dünya aynı hizaya gelir. Ay, dünya ile güneşin arasına girer. Güneşi kısmen ya da tamamen örtmesiyle güneş tutulması meydana gelir. Yılda en az 2, en çok 5 defa güneş tutulması yaşanır. Tam güneş tutulmasında ay güneşi tamamen kapatır. Ayın gölgesinin dünya üzerine düştüğü yerlerde gün ortasında alacakaranlık yaşanır. Hatta yıldızlar görünür. Sadece tam güneş tutulması çıplak gözle izlenebilir.
1: Bir dakika.
2: Turkuaz.
3: Mermerin merhametle, ahşabın şefkatle, taşın sanatla bir özge buluşmasıdır şadırvan. Tamamladığı yapıyla birlikte sanki asırlık servilerle, çınarlarla, başka ağaçlarla aynı soydanmış hissi verir. Her musluğun şırıltısında sükunete açılan sudan kapılar. O kapılardan başlar arınmanın ete kemiğe bürünmüş hali. Mekanı bir serinlik adasına çeviren şadırvan, su medeniyetinin bize özgü inceliğidir aynı zamanda. Ustalar eliyle dünyaya ait bir karşılık beklemeden yeryüzüne kondurulur. Şadırvan, insanlar için olduğu kadar güvercinler içindir. Güvercinler için olduğu kadar melekler içindir. Ondandır, farkında olanlar bilir ki zaman, yaratılışın ilk gününden bu yana aynı ahenkle musluklardan akar, akar, akar. Bursa'da bir eski cami avlusu, mermer şadırvanda şakırdayan su dizeleriyle uygarlığımıza ait bir zaman dilimini anlatan Tanpınar'ın söylediğinden daha fazlası vardır şadırvanlarda. Şehirlerimizde köşe başlarını tutan çeşmeler varken, bu çeşmelerden bir şehrin beyaz, derin ve ince yüzü akarken şadırvana da ne gerek vardı diyemeyiz. Şadırvan, Türk mimarisinin sudan ve zamandan kelimelerle somutlaştırdığı ve yalnızca bizim söyleyebildiğimiz bir teşekkür cümlesidir. İşte şadırvan budur.
2: Turkuaz.
4: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
5: Şimdi müzik zamanı.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: 1 dakika.
1: Rüzgar enerjisinin ana kaynağı güneştir. Rüzgar enerjisi, güneş yeryüzünü ısıttıkça var olacak doğal ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. İnsanların rüzgarın gücünü keşfetmesiyle yelkenli gemileri ve yel değirmenlerini icat ederek rüzgardan yararlanması çok eski dönemlere dayanır. Rüzgar türbinleri rüzgardaki kinetik enerjiyi mekanik enerjiye çevirerek gövdesindeki jeneratöre aktarır. Jeneratörden elde edilen elektrik enerjisi tüketicilere ulaştırılmak üzere elektrik şebekesine yönlendirilir. Rüzgar enerjisinden elde edilen mekanik enerji ise su pompalaması ve tahıl öğütme gibi alanlarda kullanılır. Zehirli gaz ve atık bırakmaması, ucuz, güvenilir ve doğa dostu olması gibi nedenlerle günümüzde birçok ülkenin yararlandığı rüzgar enerjisi, ülkemizde de sayısı artan rüzgar santralleriyle önem kazanmıştır.
0: 1 dakika.
2: Saat 18.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Giroğlu Reçber. Orman yangınlarına sebep olanlar tek tek yakalanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli tutuklandı dedi. Bakan Gürlek, hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini söyledi. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla soruşturma açıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. FETÖ'nün Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan tek firari terörist Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hücre evinde uyuşturucu bulunduğunu, firari FETÖ'cünün yakalandığında alkollü olduğunu açıkladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist kılık değiştirerek kamufle oldu, MIT'in yüz tanıma sistemiyle deşifre edildi. 4 ayda 14 kez kameralara yakalanan terörist hücre evinde yakalandı. Şehit yakınları ve gazilerin hakları ile ilgili kapsamlı bir düzenleme hazırlandı. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş'tan geldi. Bakan Göktaş, kanun teklifinin hafta içi meclis başkanlığına sunulacağını söyledi. Avrupa'nın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı rekorlara doymuyor. 1 Ağustos'ta 290 bine yakın yolcuya hizmet veren havalimanı, Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. İstanbul'da trafikte kavga eden iki sürücüye 360 bin lira ceza kesildi. Ehliyetlerine el konulan sürücülerin araçları da trafikten men edildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran yine sıcak çatışmanın eşiğine geldi. Tüm gözler Orta Doğu'ya çevrilmişken dünyaya nefes

0: Bakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldıklarını belirtti. Peru'nun Nazca kentinde Avrupalı turistleri taşıyan uçak düştü. Uçaktaki 11 yolcuyla 2 mürettebat hayatını kaybetti. Ukrayna, Rusya'da enerji altyapısını ve lojistik merkezleri hedef almayı sürdürüyor. Saratov petrol rafinerisi, Kiev'in düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında zarar gördü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Moskova'nın bu hafta yaklaşık 1900 İHA ile saldırdığını duyurdu. İspanya, Fas'tan düzensiz göçmen akınını önlemek amacıyla denize yüzer bariyer koydu. Bariyer su üstünde 70 santimetre yüksekliğinde, su altında 1 metre derinliğe sahip. 30 Temmuz'dan bu yana Seyuta'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, doğu ve güneydoğu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Anılarda Kalanlar programını dinliyorsunuz.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Orman yangınlarına sebep olanlar tek tek yakalanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, teröristi Türkiye hedefinde önemli bir eşeğe gelindiğini belirtti. ABD Başkanı Trump, İran ve diğer Orta Doğu ülkeleriyle anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşıldığını belirtti. Sağlık Bakanı Memişoğlu, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında emzirmeyi destekleyen çalışmaların sürdüğünü belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, milli teknoloji hamlesinin dünyaya adaleti taşımak için yürütüldüğünü söyledi. İspanya, Fas'tan düzensiz göçmen akınını önlemek amacıyla denize yüzer bariyer koydu. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Orman yangınlarına sebep olanlar tek tek yakalanıyor. Adalet Bakanı

Akın Gürlek, 16 ilimizdeki 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli tutuklandı dedi. Bakan Gürlek, hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğe gelindiğini belirtti. Çerçeve yasaya siyaset üstü yaklaşımla tam destek çağrısı yaptı. Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin tarihi sorumluluk olduğunu söyledi. Türkiye'nin uzlaşmacı ve bütünleştirici bir anlayışla geleceğe taşınması gerektiğini ifade etti. Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye hedefinin tarihi sorumluluk olduğunu belirtti, kararlılık mesajı verdi. Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin bölgesel ve küresel etkilerine de değindi. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır, dedi. FETÖ'nün Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan tek firari terörist Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hücre evinde uyuşturucu bulunduğunu, firari FETÖ'cünün yakalandığında alkollü olduğunu açıkladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist kılık değiştirerek kamufle oldu. MIT'in yüz tanıma sistemiyle deşifre edildi. 4 ayda 14 kez kameralara yakalanan terörist hücre evinde yakalandı. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Nefes aldıran açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, bir anlaşmanın anahtarı üzerinde uzlaşma sağlandığını, İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, ABD'nin İran'a karşı görünmemiş düzeyde askeri güçle hazır olduğunu da söyledi. Trump, İran ve diğer Orta Doğu ülkeleriyle anlaşmanın anahtarı üzerinde uzlaşıldığını belirterek saldırının ertelenmesini istediklerini kaydetti. Talebi kabul ettiğini belirtti.

0: Trump, dünyanın gelecekteki yararı ve aynı zamanda başarılı ve müreffeh bir İran'ın varlığını sürdürmesi için hızlı bir şekilde anlaşmaya varılabilmesi şartıyla saldırıyı iptal etmeyi kabul ettim ifadelerini kullandı. ABD Başkanı İsrail'in de karara uyacağını söyledi. Washington yönetimi dün 10 ülkedeki vatandaşları için güvenlik uyarısı yapmıştı. İran'sa ABD'nin tehditleri sonrası saldırılara kararlı şekilde karşılık verileceğini bildirmişti. 5 Ocak 2020'de kaybolan Gülistan 9 soruşturması derinleşiyor. 4. dalga operasyonlarda gözaltına alınan 19 kişiden 12'si için tutuklama kararı verildi. Soruşturmada tutuklu sayısı 28'e yükselirken davanın kilit ismi Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade süreci devam ediyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında emzirmeyi destekleyen çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yalnızca 2025'te 300 bini aşkın kişiye emzirme eğitimi verildiğini bildirdi. Bakan Memişoğlu sosyal medyadan paylaşım yaptı. Koruyucu sağlık anlayışıyla anneleri ve bebekleri destekleyen çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. 81 ilin tamamının bebek dostu il statüsünde olduğunu duyurdu. 78 ilin altın bebek dostu il unvanına sahip olduğunu ifade etti. Memişoğlu, 334 emzirme polikliniği ile aile sağlığı merkezlerinde emzirme danışmanlığı verildiğini söyledi. Yalnızca 2025'te 300 bini aşkın kişiye emzirme eğitimi verildiğini bildirdi. Bakan Memişoğlu, annelerin ve ailelerin yanında olmaya, koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli teknoloji hamlesinin dünyaya adaleti taşımak için yürütüldüğünü söyledi. Bunun Türkiye'nin tarihi misyonu olduğunu vurguladı. Bakan Kacır, Giresun'da konuştu.
1: Halen dünya aradığı, arzu ettiği adalete ve merhamete kavuşabilmiş değil. Hayata geçirmek için canla başla gece gündüz mücadelesini verdiğimiz milli teknoloji hamlesi iddiasını sadece tarihin en şerefli milleti olan Türk milletinin yeniden ayağa kalkması için değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanına tarihi misyonumuzu icra ederek adaleti ve merhameti taşıyabilmek için sürdürüyoruz. Bir yandan milli teknoloji hamlesini hayata geçirirken, bir yandan yerel kalkınmaya sahip çıkmak zorundayız. Bu toprakları, bu coğrafyayı yeniden cazibe merkezi haline getirmek için gayret etmek zorundayız.
0: Şehit yakınları ve gazilerin hakları ile ilgili kapsamlı bir düzenleme hazırlandı. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş'tan geldi. Bakan Göktaş, kanun teklifinin hafta içi Meclis Başkanlığı'na sunulacağını söyledi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için adadaki askeri hazırlık durumunun titizlikle güncellendiğini açıkladı. İsrail'in Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki faaliyetlerinin dikkatle izlendiğini de vurguladı. Güler, olası tehdide karşı askeri ve siyasi tedbirlerin alınmaya devam ettiğini belirtti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklaması yazılı soru önergesine verdiği yanıtta yer aldı. Gündeminde İsrail'in Suriye'deki yaklaşımı vardı. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bölgesel istikrar için Şam yönetimiyle koordinasyonun sürdüğünü belirtti. Vergi Denetim Kurulu denetim süreçlerini hem mükellef hem de müfettişler açısından kolaylaştırmak için harekete geçti. İncelemeye hazırlık dosyası uygulaması devreye alınıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni uygulamanın devrim niteliğinde olduğunu söyledi. Amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu arttırmak dedi. Cumhuriyet Halk Partisi yeni haftada yoğun bir mesai yapacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında kürsüde olması bekleniyor. Merkez Yönetim Kurulu ise kurultay süreci ve görevden alınan il başkanlıklarını atamalar için toplanacak. Yeni atanan il başkanları da önümüzdeki hafta Ankara'da olacak. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor, katil İsrail unsurları Gazze'de birçok noktayı vurdu. Bu saldırılarda ikisi çocuk, 8 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73.400'e yaklaştı. Peru'nun Nazca kentinde Avrupalı turistleri taşıyan uçak düştü. Uçaktaki 11 yolcuyla 2 mürettebat hayatını kaybetti. Kaza

0: İspanya, Fas'tan düzensiz göçmen akınını önlemek amacıyla denize yüzer bariyer koydu. Bariyer su üstünde 70 santimetre yüksekliğinde, su altında 1 metre derinliğe sahip. 30 Temmuz'dan bu yana Ceuta'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi. Rusya'nın başkenti Moskova'da bir restoranda meydana gelen patlamada can kaybı artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı. Rusya Terörle Mücadele Komitesi, kimliği belirsiz bir kadının meydandaki bir restorana el yapımı patlayıcı sokmaya çalıştığını, patlayıcının restoran girişinde infilak ettiğini açıkladı. Ukrayna, Rusya'da enerji altyapısını ve lojistik merkezleri hedef almayı sürdürüyor. Saratov petrol rafinerisi, Kiev'in düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında zarar gördü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Moskova'nın bu hafta yaklaşık 1900 İHA ile saldırdığını duyurdu. OPEC artı üyesi 7 ülke Eylül'de petrol üretimini artıracak. Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman küresel piyasa koşullarını değerlendirmek için bir araya geldi. Toplantıda ülkelerin petrol piyasasında istikrarı destekleme yönündeki ortak taahhütleri doğrultusunda Eylül itibariyle toplam üretimlerini günlük 188 bin varil artırması kararlaştırıldı. Karar kapsamında en yüksek üretim artışını günlük 62 biner varille Suudi Arabistan ve Rusya yapacak. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü ve örgüt dışındaki bazı ülkelerden oluşan OPEC artı grubunun bir sonraki toplantısı 6 Eylül'de. Nikol Paşinyan, anayasa gereği hükümetin istifasını sunmasının hemen ardından Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yeniden Ermenistan Başbakanı olarak atandı. Ermenistan'da yeni seçilen parlamentonun ilk oturumunun başlamasıyla birlikte anayasa gereği hükümet istifasını sunmuştu. Cumhurbaşkanı Haçaturyan'ın istifayı kabul etmesinin ardından Nikol Paşinyan yeniden başbakan olarak atandı. Ermenistan anayasasına göre yeni seçilen parlamentonun ilk oturumunda hükümet görev etkilerini yeni yasama organına devrederek istifasını sunuyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Orman yangınlarına sebep olanlar tek tek yakalanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğe gelindiğini belirtti. ABD Başkanı Trump, İran ve diğer Orta Doğu ülkeleriyle anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşıldığını belirtti. Sağlık Bakanı Memişoğlu, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında emzirmeyi destekleyen çalışmaların sürdüğünü belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, milli teknoloji hamlesinin dünyaya adaleti taşımak için yürütüldüğünü söyledi. İspanya, Fas'tan düzensiz göçmen akınını önlemek amacıyla denize yüzer bariyer koydu. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gözler playoff kura çekiminde. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oluyor. UEFA'nın Lyon'daki merkezinde yarın yapılacak kura çekimi saat 13'ten itibaren TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig'den ilgi var. Everton kulübü milli futbolcu için 35 milyon sterlini gözden çıkardı. Beşiktaş'ta Felix Udokai'ye ilgi devam ediyor. Alman stoper için Werder Bremen'in devrede olduğu öğrenildi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Balıkesir 19, İstanbul 21, İzmir ve Iğdır 24, Edirne ve Konya 20, Muğla ve Malatya 22, Antalya ve Şanlıurfa 26, Kayseri 18, Sivas 14, Tokat ve Erzurum 17, Trabzon ve Gaziantep 23, Ardahan 11, Mardin 31 derece.
1: Yol durumu.
0: Konya-Afyonkarahisar yolunun 54-58. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyonkarahisar yönü kapalı olup trafik

0: bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. TAK otoyolunun 6-7. kilometreleri arasında Karahisarlı Kavşağı mevkiinde üst yapı inileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber merkezince hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Kasım 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercih yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü yedek subay as subay adaylarıyla er 1. grup. Sevk tarihi 5 Kasım 2026. Yükümlü er 2. grup. Sevk tarihi 3 Aralık 2026. Yükümlü er 3. grup. Sevk tarihi 7 Ocak 2027. 6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT-matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext

0: devletten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
2: Bir dakika.
3: Galaksiler ya da diğer adıyla gökadalar, kütle çekim kuvvetiyle birbirine yaklaşmış yıldızlardan oluşur. Gökadalar, yıldızların yanı sıra güneş sistemlerini, gezegenleri, uyduları ve gaz bulutlarını kapsar. İlk gökadalar, evren çok gençken 12 milyar yıl önce oluştu. Ortalarındaki dev kara delikler yıldızları aşırı hızlandırır

0: Neyse ki dünyamız Samanyolu'ndaki kara delikten trilyonlarca kilometre uzaktadır. Evrende 200 milyardan fazla gökada vardır. Her biri en az 100 milyar yıldız barındırır. Gizemli, karanlık madde gökadaları birbirine bağlar. Binlerce gökada, gökada kümelerini, onlar da süper kümeleri oluşturur. Gökadamız Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda bile trilyonlarca kilometre uzaktır. Her ikisi de Başak süper kümesinde yer alır. Gökadalar hareketlidir. Genişleyen evrende uzaklaşırlar. Çarpıştıklarında büyük olan küçüğü yutar. Gökadamız Samanyolu'nun da 6 milyar yıl sonra kendisinden büyük Andromeda ile çarpışarak yok olacağı öngörülüyor.
1: Bir dakika.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhabalar kıymetli dinleyicilerim. Şifanın izinde programımıza tekrar hoş geldiniz. Biz geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını anlatmaya çalıştığımız bu programda merak ettikleriniz ya da bugünlerde, bu zamanlarda çok konuşulan bazı geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını ayrıntılı şekilde konuşmaya gayret ediyoruz. Bugün de özellikle geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının en önemli ögelerinden bir tanesi olan ve yıllardır hem dünyada hem ülkemizde de birçok hastalık endikasyonunda kullanılan bir tamamlayıcı tıp uygulamasından yani akupunktürden bahsetmek istiyorum. Akupunktür geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarından bir tanesi dedik. Yaklaşık binlerce yıldır özellikle geleneksel Çin tıbbının içinde de yer almakla beraber kıta Avrupa'sında, kıta Amerika'sında birçok hekim tarafından uygulanmaya başlanmış, birçok endikasyonlarda Dünya Sağlık Örgütü'nden de onay almış çok önemli bir uygulama. Bu noktada belki dinleyicilerimizden akupunkturla alakalı muhakkak bir tanışma fırsatı yakalayanlar olmuştur. Ama genellikle de akupunktur noktasında bir konu açıldığında her 3 ya da 4 kişiden bir tanesinin akupunktur konusunda net bir bilgisinin olmadığını görmekteyiz. Şöyle bir özetle girecek olursak akupunktur nedir dediğimizde, akupunktur ağrı ve stres gibi sorunları hafifletmek için vücudun belirli stratejik noktalarda ince, incecik iğneler batırılmasını içeren bir tamamlayıcı tedavi yöntemi. Akupunktur Latince'de akus iğne anlamına gelir ve 17. yüzyılda Çinlilerin 2000 yıldır kullandığı bir tekniği tanımlamak için kullanılmaktadır. Özellikle bu noktada şöyle bir özet geçecek olursak, akupunktur tedavisinde kişinin sırt, boyun, baş, yüz dahil olmak üzere vücudundaki belirli noktalar ki bunlar 400'e yakındır, uyarılması ile cilde çok ince ve çelik iğneler kullanılır. Tedavinin amacı öncelikli olarak ağrı gibi sağlık sorunları veya semptomlarının hafifletilmesidir. Özellikle bu uygulama geleneksel Çin tıbbından gelerek bilimsel sorunlarda bazı rahatsızlıklarda ilerleme olduğunda tedavi ettiğini de araştırmalar ve hastalardan gelen geri dönüşler doğrulamıştır. Akupunktur tamamlayıcı bir tıp yöntemidir. Bu yöntem ile birlikte başka tıbbi tedavilere de aynı zamanda ne yapılabilir? Yer verilebilir. Yani ne demek? Akupunkturla beraber buna eşdeş olan, bununla beraber uygulanacak birçok tedavi yöntemleri de vardır. Bu noktada ülkemizde de artık akupunktur tedavileri yaklaşık 90'lı yıllardan itibaren eğitimleri verilmekle beraber 2000 yıllardan sonra bunlar hız kazanmış. Hele 2014'teki geleneksel ve tamamlayıcı tıp yönetmeliğinden sonra artık tamamen bu işler özellikle geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları artı bu şekildeki akupunktur, ozon, kupa gibi bazı uygulamalar Sağlık Bakanlığımız tarafından bir sertifikasyona tabi tutulmuştur. Ve bu konuda eğitim almak isteyen, bu konuda fikir sahibi olmak, ileride bu akupunktur noktasında hastalarına tanı tedavi vermek isteyen hekim arkadaşlar, bu ilgili Sağlık Bakanlığı'nın tarihlerini belli olan, yerleri belli olan, hocaları belli olan kurslarına katılmak için müracaat ederler. Ettikten sonra belli

bir teorik ve pratik eğitimden sonra sınava tabi tutulurlar. Sınavda teorik ve pratik bir imtihan olur. Teorik ve pratik imtihan sonrasında eğer başarılı olurlarsa hekim arkadaşlar akupunktur uygulayıcı hekim unvanı alaraktan hastalarına şifa dağıtmaya başlarlar. Tabii ki yönetmeliğimiz bu konuda çizgilerini çizmiştir. Bütün geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında olduğu gibi akupunktur noktasında da kesinlikle ve kesinlikle tıp hekimi olmak lazımdır. Bunun dışında diş hekimi arkadaşlar da akupunktur eğitimi alıp sertifika almaya hak kazanabilirler ama onlar sadece diş hekimliğinde kendileriyle ilgili olan bazı hastalık şikayetlerini kullanmak üzere akupunktur sertifikası almaya hak kazanırlar. Peki bu sertifika ne kadar sürer? Bu sefer sertifika son çıkılan ve uygulanan yönetmeliklerle beraber daim ömür boyu devam eden bir sertifikasyona sahip olmuş olurlar. Belli bir hazırlık aşamasından sonra son zamanlarda Sağlık Bakanlığımız çok şükür bu konuyu biraz daha ele alaraktan yönetmelikleri tekrar yeni baştan değiştirdi. Çok güzel komisyonlar kuruldu. Çok güzel çalışmalar yapıldı. Ben de Sağlık Bakanlığı'nın akupunktur bilim komisyonunda olduğumdan dolayı bunları yakinen biliyorum. Ve bunun neticesinde akupunktur uygulamalarıyla alakalı bir rehber olabilecek ülkemizde bir yönetmelik çıktı. Ve bu yönetmelikle beraber bir bilgilendirme föyü de çıktı. Bununla beraber akupunktur noktasında birçok soru işareti bu ilgili kitapçıklarda, bu ilgili yönetmeliklerde, bu ilgili bilgilendirme sayfalarında tamamen bütün sorulara cevap verecek şekilde yayınlandı. Sadece akupunktur değil tabii, diğer birçok geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları da bir şekilde komisyonlar kurularak bu konuda tecrübeli hekim arkadaşların ortak çalışmalarıyla hatta bir masanın etrafında buluşarak istişare etmek şartıyla bunlar ülkemizde artık bir kitapçık, ilgili bir yönetmelik haline getirildi ve artık bu ilgili çıkarılan yönetmeliklere göre de eğitimler, sertifikasyon işlemleri tekrar revize edildi. Son zamanlarda tekrar açılan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama eğitimleri de başladı. Hekim arkadaşlar müracaatlarını yapıyorlar. Bulundukları vilayetlerde ya da yakın vilayetlerde ilgili eğitimlere katılıyorlar. Katıldıktan sonra eğitimlerini teorik ve pratik aldıktan sonra onlar da geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını Türkiye'de yapmaya başlayacaklar. İşte bugün konuştuğumuz tedavi protokollerinden bir tanesi akupunktur. Tabii biz detaya girmeden şöyle bir anda radyosunu açan dinleyicilerimiz için şunu söyleyiverelim. Akupunktur nelere iyi gelir dediğimizde akupunktur tedavisinin tabii birçok 400'ün üzerinde etkisi var ama en yaygın olarak dünya üzerinde uygulanan etkilerine baktığımızda bel ağrılarında, boyun ağrılarında, osteoartrit yani kireçlenmede, diz ağrılarında, baş ağrılarında, migrende, mide bulantısında, romatizmal eklem iltihabında, kas ağrılarında, adet sancılarında, spor yaralanmalarında, sinir bozukları ve yüz ağrılarında yatıştırıcı olarak da kullanılmakta. Bu noktada akupunktur tedavisinin yardımcı olduğu, özellikle konforu ya da hasta iyiliğini, hastanın konforunu arttırdığı birçok rahatsızlıklar da vardır. Mesela kanser tedavilerinin yan etkilerinde en çok bulantı, kusma, halsizlik gibi bağışıklık sistemi sorunlarında, mesela bazı bağırsak rahatsızlığında, irritable bağırsak sendromu gibi, bazı spastik kolon gibi, menopoz öncesi ve sırası ve sonrasında, menopoza bağlı şikayetlerde ne yapılabilir efendim? Bunlar bir şey akupunktur uygulanabilir. Tabii akupunkturun türleri var. Bu noktada akupunktur türleri olarak baktığımızda bir genel vücut akupunktur var. Genel vücut akupunkturu dediğimiz aslında çeşitli, isterseniz buna meridyen deyin, isterseniz bunlara kanal deyin, isterseniz enerji yolağı deyin. Sonuçta yaklaşık 12 artı 2, yaklaşık 14 tane vücutta akupunktur neleri var? Meridyenleri, enerji kanalları var. Peki bu enerji kanallarında neler var? Belli, hani tam teşbihata olmaz, bir otobüs durakları gibi düşünün. Mesela otobüs bir yerden bir yere gidecek. İşte Ankara'dan İstanbul'a gidecek. Burada otobüsün durduğu duraklar var. İşte bu enerji kanallarını meridyenleri bir otobüs yoluna benzetebilirsek her otobüsün durduğu duraklar aslında her bir nokta. Peki bu enerji kanalları, meridyenler aslında nedir? Var mıdır? Enerji kanalları vardır.
Vücutta gözle göremediğimiz ama son zamanlarda modern görüntüleme yöntemleriyle daha iyi algılanan bazı enerji akış kanalları var vücutta. İşte bunların her birinin adına biz meridyen ya da kanal diyoruz ya da enerji yolağı dersiniz. Ve sonuçta bu meridyenler, bu yollar, bu kanallar ne derseniz bunlar bir şekilde vücuttaki enerji akışını sağlayan ortamlar. Ve bunlar yaklaşık 12 artı 2 nedir işte kalp, perikard, akciğer, ince bağırsak, kalın bağırsak, safra kesesi, dalak pankreas, mesane, böbrek gibi bazı akupunktur ana meridyenleri. Bunun dışında da hem bazı vücudun ön tarafından giden, bazen de arkasından giden bazı akupunktur meridyenleri de söz konusu. Ve bu her meridyenin kendine özgü içerisinde barındırdığı noktalar da var. Bunlar yaklaşık 370 taneye yakın noktalar. Mesela nedir? Kalp bir noktası, kalp iki noktası dediğimizde o akupunktur kalp meridyeninin birinci ve ikinci noktasına gelir. Mesela kalın bağırsak meridyeni dediğimizde kalın bağırsak meridyenin başladığı bir yer vardır, sonlandığı bir yer vardır. İşte noktalar vardır 1, 2, 3, 4, 5 diyerekten. Peki bu her bir meridyenin özel anlamı, özel bir vücutta gösterdiği bir reaksiyon, bir aksiyon var. Tabii ki vardır. Her bir meridyen vücuttaki belli sistemlere ne yapar? Hitap eder. O sebepten dolayı da kişilerin rahatsızlıklarına ve şikayetlerine ve semptomlarına binaen ne yapılır? İlgili meridyendeki ilgili noktalara stimülasyon verilir. Peki bu ilgili noktalara stimülasyon vermekten kastımız nedir? Yani biz buraya bir kalem de batırabiliriz bu noktalara. Biz buraya elimizdeki bir biberin sapını da batırabiliriz. Ya da bir enjektör de batabiliriz. Ama ne yapılmış? Binlerce yıldır bu konuda kullanılmak üzere kişilerin en az rahatsız olacakları saç deli kadar incecik akupunktur iğneleri kullanmaya başlanmış. Peki binlerce yıldır böyle miydi hocam? Evet, binlerce yıldır böyle. İlgili noktalara çeşitli iğneler, sivri cisimler bırakılmış. Peki bunlar nelerden kemiklerden yapılmış, hayvan kemiklerinden, boynuzlarından yapılmış, sonra cam alaşımlardan yapılmış, sonra metal alaşımlardan yapılmış. Ama geldiğimiz bu aşamada 2000'li yıllarda artık ne yapıyoruz? Yaklaşık 0,20, 0,25 gibi incecik saç deli kalınlığındaki uzunlukları değişebilen ve tek kullanımlık olan akupunktur iğnelerini ilgili noktaya bir şekilde uyguluyoruz. Peki ilgili noktayı uyguladıktan sonra ne oluyor? Buralarda ilgili noktalarda enerji stimülasyonunu, enerji akımını tekrar ne yapıyor? Sağlıyor. Ne demektir bu? Aslında hani bir ırmak gibi, dere gibi düşündüğünüzde su akıyor. Su akmaya başlıyor. Suyun belli bir gücü var. Ama bir bakmışsınız tam nehrin ya da ırmağın ortasında bunun suyun akışını engelleyecek bir barikat mı dersiniz, bir baraj mı dersiniz, bir set mi dersiniz, bir şey var. O zaman ne olacak? Su o taşın, barikatın ilerisinde akamayacak. O zaman ne olacak? Suyun gitmesi gereken yerlere su gitmeyecek. İşte akupunktur da böyle özetleyebiliriz. Geleneksel Çin tıbbında ve akupunktur felsefesinde hastalıkların, şikayetlerin, semptomların, tümörlerin, kanserlerin nedeni işte bu suyun akışının bir şekilde engellenmesi. O zaman meridyenlere döndüğümüzde ne diyebiliriz? Akupunktur meridyenlerindeki enerji akışının bir şekilde stagnasyonu, yani stazı, yani durması anlamına geliyor. İşte bu noktada bizim yapacağımız akupunktur iğneleriyle beraber bu ilgili ırmağın, derenin önünde duran set ya da akupunktur kelime dağarcığından bakacak olursak akupunktur meridyenindeki ilgili stagnasyon, yani tıkanıklık, bu uygulayacağımız iğnelerle bir şekilde açılacak. Oraya enerji akışı olabilecek. Hocam siz bir şey söylemek istiyorsunuz. Evet, şunu söylemek istiyorum. Bizim geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamalarında ve akupunktur felsefesindeki olayımız şikayeti, semptomu
ortadan kaldırmaktan ziyade bu şikayeti, semptomu meydana getiren

sebebi ortadan kaldırmaya yönelik. Yani kök neden dediğimiz olay. Bunu şöyle söyleyebiliriz. Mesela kişinin bir dizi ağrıyor. Biz modern tıp felsefesine olaya nasıl yaklaşıyoruz? Şöyle yaklaşıyoruz. Bu ağrıyı bir şekilde gideriyoruz. Ama akupunktur felsefesinde, geleneksel Çin tıbbı felsefesine baktığımızda o dizin ağrısına sebep olan nedeni ortadan kaldırmaya, yani kök nedeni ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Neden o diz ağrıdı? Buna bakıyoruz. Yoksa bir ağrı kesici almak ya da bir intramüsküler ya da damardan bir ağrı kesici vermek o ağrıyı giderir. Peki ağrının gitmesi o dizdeki problemi ortadan kaldırmış mıdır? Hayır. İşte geleneksel Çin tıbbı, bütünsel tıbbın diğer tıbdan, yani modern tıbdan ayrılan en önemli özelliği kök nedene inebilmesi, geleneksel tamamlayıcı tıbbın ve bütünsel tıbbın. Bu noktada tabii tedavileri nasıl uyguluyoruz? Yaklaşık olarak şikayetleri binaen uyguladığımız iğneleri kişiye 2 günde bir, 3 günde bir ya da haftada bir olmak üzere yaklaşık 5, 7, 10 bazen 15'e kadar çıkan seanslarda kişiye uyguluyoruz. Kişiyi kontrolleri çağırıyoruz. Kontrolleri geldikten sonra ilgili noktalarımızı devam ettirebiliyoruz. İlgili noktalarımızı ilaveler yapabiliyoruz. Ve akupunkturu tedavisini bir şekilde kişiye bağlı olarak özgül hale getiriyoruz. Soru şu, sadece iğne mi kullanıyoruz? Akupunktur iğnesi dışında mesela bu bölgeye akupunktur iğnesiyle beraber ufak elektrik stimülasyonu veren çeşitli cihazlar yardımıyla ufak şiddette elektrik stimülasyonu da verilebilir. Bunun dışında lazer dediğimiz uygulamalar da olabilir. Bunun dışında moxa dediğimiz yanıcı bazı ot tarzı alışımları ilgili akupunktur noktasına da uygulanabilir. Onun dışında ilgili akupunktur noktasına aromaterapik, yani uçucu yağlar sürülerek ne yapılabilir? Tedavi yönlendirebilir diyoruz. Ama bütün felsefe şu, ilgili noktayı stimüle edip oradaki enerji kanalının bir şekilde açılmasını sağlamak. Bütün arzu bu meyanda. Peki akupunktur tedavisinde uyguladığınız tedavilerin bir yan etkisi var mı? Yan etki çok zor. Yani çünkü biz sedyeye yatırıp bazen de koltukta oturup ilgili noktalara çok ince saç teli şeklinde iğneler uyguluyoruz. Bu iğneler tek kullanımlık. Yani bir hastaya, danışana uyguladığımız iğneyi bir ikinci insana uygulamıyoruz. Çıkardıktan sonra vücuttan direkt tıbbi atığa atıyoruz. Bu noktada hani bazen çok çok çok nadiren alerjik reaksiyon, çok nadiren işte iğne girişinde ağrı, bazen ufacık kanamalar, bazen kişilerin kendini sempatik sistemi devreye sokup aşırı korkmalarından dolayı mide bulantısı, bazen hafif baş dönmesi gibi şeyler olabilir ama genellikle saç teli kadar kullandığımız iğnelerin herhangi bir ciddi yan etkisi olmadığını da bilmekteyiz. Burada tabii akupunktur tedavisi öncesi ve sonrası. Tabii akupunktur tedavisine gelmeden önce tabii şunu bir defa çok net söyleyelim. Bu tedavi yalnızca bu konuda eğitim almış, sertifika sahibi hekimler yapabilir. Ve yapılacak yerde Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış yer olması lazım. Tedavide genellikle tabii her an tedavi yapılır ama ideal şartlar dediğimiz bir olay var. Burada nedir? Akupunktur tedavisinden 2 saat önce mutlaka bir şey yemeniz gerekmektedir. Çünkü aç karnına gidilirse belki iğne korkusu, belki hastane, sağlık merkezi, hekim önlüğü korkusu gibi sebeplerden dolayı hipoglisemi, yani kan şekeri düşüklüğü olabilir. O nedenden dolayı aç karnı çok fazla önermiyoruz akupunktur uygulamaları. İkincisi, muhakkak akupunktur uygulamalarında vücudun her bir ekstremitesinde alanında uygulayacağımız için kişilere genellikle bol kıyafet giymesini öneriyoruz. Özellikle iğnelerin doğru ve rahat bir şekilde yerleştirilmesi için. Diğer taraftan da akupunktur tedavisinden önce kahve gibi, çay gibi aşırı uyarıcıların alınmasını da istemiyoruz. Bu bizim için önemli. Hep şunu sorarlar danışanlarımız. Akupunktur iğnesi hocam acıtır mı? Akupunktur iğneleri ağrının olduğu bölgeye yerleştirildiği zaman kesinlikle hissedilmez. Çünkü saç teli kadar çok ince, çok nazik ve çok belli milimetre mesafesinde deriye yerleştirilen iğnelerdir. O sebepten dolayı da sanki bir karıncalaşma gibi hafif

ağrı hissedilebilir. Çok ufacık bir sıcaklık hissi oluşabilir. O sebepten dolayı da akupunktur tedavisinin iğnesinin herhangi bir acıtma, ağrı gibi bir şikayet doğurması çok zordur. Tabii akupunkturla ilgili olarak ana başlığımızı şöyle koymuştuk. Kaç çeşit akupunktur var diyerekten. İşte bunlardan bir tanesi 400'e yakın, yaklaşık 370 küsür tane akupunktur noktalarıyla yapılan genel vücut akupunkturu. Bundan gayri neyimiz var? Mikrosistem akupunkturları dediğimiz sistemler var. Yani mikrosistem ne demek? Vücudun belli bir alanında yapılan uygulamalar. Bu neye benzer? Bu hani bilgisayar oyununda joystick tutmak gibi ya da ev alacaksınız mesela. Gidiyorsunuz bir şirkete ya da bir emlakçıya. Alacağınız evin size küçük bir modelini, maketini gösterir. İşte ona benzer mikrosistemler de vücutta belli bir alanda uygulamalı yapılarak tüm vücuda hitap edilerek yapılan bir uygulama. Bunlar nelerdir mesela mikrosistem akupunktur? Mesela en yaygın olan kulak akupunktur, auriküle terapi. Mikrosistem akupunkturundan bir tanesi. Diğeri mesela göz iris akupunkturu dediğimiz olay var. Başka avuç içi, ayak tabanı gibi akupunktur uygulamaları var. Yine kulak kadar son zamanlarda çok meşhur olan, benim de çok sevdiğim saçlı deri, scalp dediğimiz akupunktur mikrosistem uygulamaları da var. Tabi bunlardan en meşhur olan 1970'lerde daha çok dünyayı kasıp kavuran kulak akupunkturu ayrı bir yere koymak lazım. Kulak akupunkturu özellikle kulaktaki belli noktaları uyararaktan tüm vücuda hükmedebilen bir akupunkturdur. Çok mikrosistemler zaten çok hızlı etki eder. Çok güçlü etki eder. Kulak akupunkturu da bu noktada güçlü ve kısa zamanda etki eden çok önemli bir akupunktur uygulamasıdır. Demek ki akupunktur uygulamasının bir tanesi genel vücut akupunkturu, bir diğeri mikrosistem akupunkturu dediğimiz olaylar. Bunlarda da kulak, saçlı deri yani scalp akupunkturu, iris, ayak tabanı, avuç içi akupunkturu gibi bazı akupunktur türleri de tüm dünyada uygulanmakta. Peki akupunktur iğne dışında ne dedik? İşte yağlar, aromaterapik yağlarla o bölge stimüle edilebilir. O bölgeye moxa dediğimiz yanan bazı şeyler konulabilir. Onun dışında özellikle çocukların korkmasından dolayı iğneden bizim o bölgelere kulak için tohum dediğimiz özellikle pelin otunun tohumundan ya da çörek otu tohumundan da yapılır. İlgili kulak noktasına stimülasyon verilir. Hatta daha da küçük çocuklara bunu alıp yemelerinden korktuğumuz için bir şekilde sadece ilgili kulaktaki bazı vücuttaki akupunktur noktalarına böyle parmakla ya da cam babetle bir şekilde stimüle edilmeye çalışılır. Hep felsefe, tekrar söylüyorum. İlgili enerji kanalı yani meridyenin ilgili noktalarının bir şekilde uyarılması noktasında sağlanıp enerjinin akışını tekrar serbest bırakmak. Evet, akupunktura böyle bir giriş yaptık. Önümüzdeki haftalarda tekrar girişe devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum kıymetli dinleyicilerim.

Saz soloları dinlediniz. Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya,

müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: kaçmadım.
1: Müzik Gezegeni programını dinliyorsunuz.
2: Doğarken bir söğüdün ardından, göl yüzünde sisli bir esintiyle, akşamın göğsüne hüzün serperek, yağmurdan geceye perde çekerek...

vardı, hayallerimiz ürkerdi sizlerden. Mahcuptuk, sesimiz duyulmazdı. Gecenin öteki yüzünde sorgulanan günahlarımız hep vardı. Sevdiklerimiz kaçardı bizlerden. Kaybedecek neyimiz kaldı?

Gecenin öteki yüzünde saklanacak sırlarımız hep vardı. Sessizliğimiz geçmezdi bizlerden. Nedenlerimiz hiç sorulmazdı. Gecenin öteki yüzünde söylenecek sözlerimiz hep vardı. Susardık, korkardık sizlerden. Giderdik, hiçbir şey sormazdık.

Gecenin öteki yüzünde saklanacak sırlarımız hep vardı. Sessizliğimiz geçmezdi bizlerden. Nedenlerimiz hiç sorulmazdı. Gecenin öteki yüzünde söylenecek sözlerimiz hep vardı. Susardık, korkardık sizlerden. Giderdik hiçbir şey.

hancı. Ben her zaman böyleyim. Öteyi ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Kaldır, kaldır artık boş kadehi neyleyim. Şu bizim hesabı gör.

İşte hancı ben her zaman böyleyim. Öteğine sen sor ne ben söyleyeyim. Kaldır artık boş kadehi leyleyim. Şu bizim hesabı gör.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Orman yangınlarına sebep olanlar tek tek yakalanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 ilimizdeki 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli tutuklandı dedi. Bakan Gürlek, hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini belirtti. FETÖ'nün Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan tek firari terörist Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hücre evinde uyuşturucu bulunduğunu, firari FETÖ'cünün yakalandığında alkollü olduğunu açıkladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist kılık değiştirerek kamufle oldu. MIT'in yüz tanıma sistemiyle deşifre edildi. 4 ayda 14 kez kameralara yakalanan terörist hücre evinde yakalandı. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla soruşturma açıldı. 55 şüphelinin savcılık ifade işlemi tamamlandı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun aralarında bulunduğu 44 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 5 Ocak 2020'de kaybolan Gülistan 9 soruşturması derinleşiyor. 4. dalga operasyonlarda gözaltına alınan 19 kişiden 12'si için tutuklama kararı verildi. Soruşturmada tutuklu sayısı 28'e yükselirken davanın kilit ismi Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade süreci devam ediyor. Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tutun ölümüyle ilgili katil zanlısı kızının ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. Şehit yakınları ve gazilerin hakları ile ilgili kapsamlı bir düzenleme hazırlandı. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Muayyinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Bakan Göktaş, kanun teklifinin hafta içi meclis başkanlığına sunulacağını söyledi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Katil İsrail unsurları Gazze'de birçok noktayı vurdu. Bu saldırılarda ikisi çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti. Pakistan'da bir karakola intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Ukrayna, Rusya'da enerji altyapısını ve lojistik merkezleri hedef almayı sürdürüyor. Saratov petrol rafinerisi, Kiev'in düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında zarar gördü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Moskova'nın bu hafta yaklaşık 1900 İHA ile saldırdığını duyurdu. Rusya'nın başkenti Moskova'da bir restoranda meydana gelen patlamada can kaybı artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı. İspanya, Fas'tan düzensiz göçmen akınını önlemek amacıyla denize yüzer bariyer koydu. Bariyer su üstünde 70 santimetre yüksekliğe, su altında 1 metre derinliğe sahip. 30 Temmuz'dan bu yana Seyuta'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi. Haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu, sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının

ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren Posta Kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Ve diğer mektubumuz Mısır'dan. Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Çaba. Yazan Adem Kaşkaya. Yöneten Tolga Yeter. Yapımcılar Muhammed Emre Buruşuk, Nevim Yılmaz. Efektör Ersin Temelli. Oyunda rol alan sanatçılar: anlatıcı Zihni Göktay, Belma Ada Yarar, Ali Ateş Karabağ, Kerem Arda Albayrak, Kamuran Esin Umulu, Neriman Beno Yıldırımlar, Yeliz Özge Özder, Aykut Emre Şen, Recep Tolga Yeter.

0: Eğitim dert olunca insana, daha güzel gelişilmiş dünya. Biz de bu kıssada istedik ki, eğitimi dert edinelim de düşünelim, düşündürelim neden çaba önemli diye. Az yoldan us yoluna varmak isteyince bizler, başka bir öze gerek kalmadı bu sefer. Şimdi açılsın hayal perdesi, dağılsın sesler, dikkat kesilelim hep beraber. Bakalım bu oyundan nasibimize neler düşer.
1: Nasıl oldun Ali? Daha iyisin değil mi?
2: Bilmiyorum Belma. Evden çıkmam iyi mi oldu, kötü mü oldu açıkçası bilemiyorum. Uf, yarın sınavım var ve ben dışarıdayım. Ya kendimi kötü hissediyorum, anladın mı?
3: Hala ev diyorsun Ali. Bu kadar içine kapanıp sadece sınava odaklanman seni hasta edecek bak benden söylemesi. Dışarı çıkmaya çıkmaya belki mevsimlerin değiştiğinin bile farkında değilsin.
2: Mevsim geçişleri insanı hasta eder Kere. Bak işte ben de hasta oldum. Of, umarım yarına kadar geçer.
1: Çok yaşa. Mikrop kapalı alanı da sever Ali'cim. Tek hastalık sebebi mevsim geçişleri değil yani.
3: Düşün bak Ali. Sen eve kapandığında mevsim sonbahardı. Kış geçti, ilkbahar geldi. Hatta o da geçiyor. Neredeyse yaza girdik. Sen daha yeni hava almak için dışarı çıkıyorsun. Bu kadar kendine yüklenmemelisin.
1: Arada sırada dışarı çıksan belki bu kadar hastalanmazdın.
2: İkiniz de çok abartıyorsunuz.

0: Cumartesi pazarları kütüphaneye gittim hep ve bu süreçte benim için gayet yeterli oldu.
1: Evden çık, kütüphaneye git. Kütüphaneden çık, eve gel.
2: Bir binadan çıkıp başka bir binaya girmek dışarı çıkmak değildir Ali'cim. Biz burada açık havadan, nefes almaktan, doğadan, tabiatın içinden...

0: Ez aynı endişeleri yaşama bari. Bırak akışını, su akar yatağını bulur kardeşim. Haksız mıyım Belma?
1: Kerem doğru söylüyor Ali. Sen bu sınava ikinci kez giriyorsun. Bu endişeleri bir kenara bırakman lazım. Bu sınav dünyanın sonu değil. Hem bu şekilde çok daha fazla stres olduğun için sınavda sorulara odaklanamazsın. Korkularını bir kenara bırakıp kendini biraz rahatlatmalısın.
0: Geçen sene içine bir korku girdi. Uyuyamadın, hasta oldun. Yine aynı sürece girme lütfen. Onlar hep geride kaldı. Hem bu kez daha iyi çalıştın. Artık çok daha iyi bir seviyedesin.
1: Öyle böyle bitti gitti. O günler yok artık Ali.
0: Evet, hayatında yeni bir dönem başlıyor. Düşünsene, hayalindeki mesleğe adım adım yaklaşacaksın.
1: Artık yeni arkadaşlıklar, sıkı dostluklar zamanı. Yeni ortamlar, yeni yüzler, kendini geliştirebileceğin farklı etkinlikler, bunlara odaklanmalısın.
0: Yani senin anlayacağın, sınav sadece geçiş için bir aşama. Sen iyiye ve güzele odaklan. Gerisi gelecektir. Hiç merak etme kardeşim. Artık değişim zamanı.
1: At içindeki kuruntuları boş ver ya. Gülümse birazcık. Hah, şöyle. Bak ya, yine düştü yüzü. Ne oldu? Yine ne geldi aklına?
2: Her sabah 6'da kalkıp gece yarılarına kadar test çözdüm.
0: Bak ne güzel. Çalışmış, çabalamışsın işte. Zorun ne?
2: Evet. Çabaladım, uğraştım. Dilin... Aş!
0: Çok yaşa.
2: Vaktimi hiç boşa geçirmedim ama sınava 2 gün kala yine hasta oldum.
0: Evet. Döndük yine başa. Olabilir. Hasta da olabilirsin. Ama bunun seni psikolojik olarak zayıflatmasına izin verme bence. Moralini düşürme.
2: Ben gece yarısı 40 derece ateşle hastaneye kaldırıldım. Ya bugün de size uydum, dışarı çıktım. Sanki dün gece hiçbir şey olmamış gibi.
0: Oho! Biz ne diyoruz, sen ne diyorsun be kardeşim? Biz neredeyiz, sen neredesin Allah aşkına? Her şeyin başı sonu stres. Ben onu bilir, onu söylerim.
1: Sakin ol Kerem. Ali'cim, herkes stresli dönemlerden geçer. Hangimizin başına gelmedi ki bu yaşadıkların? Biz de yaşadık aynı şeyleri. Gayet doğal senin de yaşaman. Hatta sen ikinci kez yaşıyorsun. Korku ve endişelerini gayet iyi anlıyorum ama kendini bu psikolojiye sokarsan daha da hasta edersin. Zihin hastalıkları abartır. Hastayım dedikçe zihin inanır ve hastalık yerleşir kalır. O yüzden evden çıkardık başka şeylere odaklanman ve zihnini temizlemen için.
2: Çok şükür serum ve ilaçlar iyi geldi. Ateşim 38 dereceye kadar düştü. Aç!
1: Çok yaşa. Tamam işte bak, her şey yoluna giriyor.
2: Siz geldiğinizde ben evde dinleniyordum. Biraz daha dinlensem belki daha iyi olurdum şimdi.
0: Biz geldiğimizde hasta yatağında soru çözüyordun. Nasıl dinlenmek bu?
2: Son bir kez tekrar yapmak istemiştim. Aç!
1: Çok yaşa. Sınava 19 saatten az kalmış. Senin gezip dolaşman, kafanı dinleyip boşaltman lazımken sen hala ders tekrarından bahsediyorsun.
2: Tekrar etmek iyidir diye düşündüm işte. Bilgileri tazeler. Aç!
1: Çok yaşa. Sana çok yaşa demekten yoruldum Ali. Mahsustan mı yapıyorsun?
2: Ya Belma, dün gece hastanedeydim diyorum. Hastayım, niye mahsus yapayım?
0: Geçen sene de sınav zamanı hastaydın. Bu sene de hastasın. Belki seneye de hasta olacaksın. Hastalık sürekli engel mi olacak sana?
2: Ya çok korkuyorum Kerem. Belki de sınava hiç giremeyeceğim.
0: Yanılıyorsun kardeşim. Sen o sınava gireceksin ve ben inanıyorum ki çok başarılı olacaksın.
2: Söylemesi kolay. Ellerim ayaklarım titriyor. Bak, yüzüm ne kadar renksiz.
0: Anlaşıldı. Senin üniversite okumak diye bir derdin yok. En iyisi sen hiç girme sınava. Otur evinde dinlen. Bir işe girer çalışırsın. Evlenirsin, çoluk çocuğa karışırsın. Oh!
1: Kerem.
0: Tamam ya, daha başka bir şey demiyorum.
2: Ama ben kimya mühendisi olmak istiyorum.
1: Ali, kimya mühendisi olabilmen için üniversiteden mezun olmalısın.
0: Bak, bir şey demeyeceğim diyorum. Yine diyeceğim. Üniversiteden mezun olabilmek için de önce sınava girmelisin kardeşim.
2: Hasta hasta sınava gireceğim ama. Korkarım yine kazanamayacağım, kötü puan alacağım.
1: Yeter ya. Vallahi sinirleneceğim. Yeter artık, kapatalım bu konuyu.
2: Siz kazandınız tabii, okuyorsunuz. Ben sadece liseyi bitirebildim.
1: Hiçbir şeye güvenmiyorsan bari kendi çabana biraz güven. Sen demiyor musun aylardır çalışıyorum diye?
2: Ya mezuna kaldım, hiçbir kariyerim yok. Boş, bomboş bir insanım, geleceğim yok.
1: Ay vallahi çıldıracağım, yeter. Ali kendine gel lütfen.
0: Dur Belma, ben bu sorunu çözeceğim.
1: Nasıl?
0: Bana güven.
2: Ne yapacaksın?
0: Meditasyon. Yani diğer adıyla derin düşünme.
2: Heh, bir bu kalmıştı. Ya derini mi kaldı? Zaten düşünmeden duramıyorum. Düşündükçe de heyecanlanıyorum. Aklım başımdan gidiyor. Aklım başımdan gidince de...
0: Güven bana. Yapacağım meditasyon seni rahatlatacak Ali. Sen yeter ki kendini bana bırak.
1: Kerem, gerçekten iyi gelecek mi? Daha da kötü olmasın.

0: gelecek, gelecek. Sen merak etme Belma. Ben ne yaptığımı biliyorum.
1: Ya ne konuşuyorsunuz siz aranızda fısır fısır? Ya Kerem, ya beni korkutuyorsun.
2: Korkma Ali. Bana güven. Şimdi bana odaklan. Gözlerimin içine bak. Hiçbir şey düşünme. Sadece dediklerimi yap. Derin bir nefes al. Al, al, al, al. Şimdi nefesini yavaşça bırak.
1: Ya ben zaten nefes alıyorum. Bu nefesin ne faydası olacak?
2: Ellerini uzat.
3: Kerem, umarım ne yaptığını biliyorsundur. Görmüyor musun? Elleri titriyor.
2: Rahat ol Belma. Ben halledeceğim. Şimdi derin nefes al. Nefesini bırakırken yavaş yavaş saymaya başla.
1: Ne?
2: Bir, iki, üç diye.
0: Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on.
2: Dur, dur.
3: Ne şimdi bu?
2: Bak, heyecanı geçti.
3: Aferin sana Kerem. Hıçkırık geçirmenin en kestirme yolunu buldum bence.
2: En azından biraz sakinleşti.
0: Ya of, kazanamayacağım, istediğim okula gidemeyeceğim. Boşuna mezuna kaldım, her şey boş. Ya benimle uğraşmayın arkadaşlar, benim hayatım bitmiş. Belma, Kerem kaçın, siz kendinizi kurtarın, beni düşünmeyin.
3: Olmaz, böyle olmaz. Ali bir sirkelen, kendine gel. Kerem, Allah göstermesin bu çocuğun başına bir şey gelecek diye ödüm patlıyor.
2: Belma, biz kuzeniz, kardeş sayılırız. Kardeşlik zor günde beraber olmaktır. Ne yapsak bilemedim ki.
3: Daha ne yapacağız? Biraz nefes alsın diye Ali'yi aldık, dışarı çıkardık. O hala aynı yerde. Eve mi dönsek?
1: Galiba en doğrusu bu. Eve gidelim. Yatıp uyurum, biraz dinlenir kendime gelirim.
4: Of, alnım da çok sıcak zaten. Kesin ateşim yükseldi. İlaçlarımı alıp biraz ter atarım. Ha, uyumalıyım. Allah korusun ya, tekrar hastaneye gidecek kadar kötü olursam. Ay, bu sınava giremezsem hayatım mahvolur, perişan olurum, her şey biter.
2: Tamam Ali, kalkıyoruz.
0: Belma. Sınava 18 saat var. Ne yapacağız?
3: Yapacak bir şey yok. Elimizden gelen bu kadar artık. Eve gidiyoruz.
5: Anlamalı Ali olan aslında. Maharetle bilgi kardeştir. Bilgiyi öğrenmek yetmez. Mahareti de geliştirmek gerekir. Kimi kazanarak, kimi kaybederek geçer sınavlardan ama asıl olan her zaman öğrenmeye devam etmektir.
6: Çocuğumu, Ali'mi hasta hasta dışarı çıkardılar.
7: Aman be Kamuran ablacığım, sen de çok abartıyorsun. Ne bu haller?
8: Aa, ne parçaladın kendini Kamuran. Ali sanki 7 kat yabancıyla dışarı çıkmış da onlardan zarar gelecek gibi konuşuyorsun. Biri teyzesinin kızı Belma, diğeri halasının oğlu Kerem.
6: Nerim Hanım, Yeliz'im, ikiniz de doğru söylüyorsunuz. Ama siz de bana hak verin. Benim oğlum dün geceyi hastanenin acil servisinde geçirdi. Yarın üniversite sınavı var. Korkuyorum. Tam iyileşmişken. Ya daha kötü olursa?
8: Korkma, korkma. Ay dur bak. Mesaj gelmiş telefonuma. Bakayım, bakayım. Gözlerim de görmüyor ki ya. Kimmiş bu? Hah, bak Kerem'den gelmiş. Yavrum benim, annesini hiç habersiz bırakmaz. Yola çıkmışlar bile, geliyorlarmış.
7: Aa, Belma da bana mesaj atmış. Nasıl da duymadım. Ha, sessizde kalmış. Şunu sessizden alayım. Hadi içim ferahlasın artık Yağmuran ablam. Rahatla biraz.
6: Ay, geçen sene de böyle oldu. Bu sene de aynı şey. Ya hastalığı devam ederse?
8: Ah Kamuran yengem benim. Telaş ettiğin şeye bak. Eve gelince güzel bir nane limon yaparsın. Hiçbir şey kalmaz. Turp gibi olur.
7: Abla, bal da önemli. Mutlaka yemeli. Evde var değil mi?
6: Sabah akşam kaşık kaşık yediriyorum. Hem de doğal, organik.
7: İlaçlarını verdin mi?
6: Verdim Neriman, verdim. Bütün ilaçlarını verdim.
7: Vermesen iyiydi. Sana bitkisel kür tavsiye edecektim. Şimdi ilaçların üzerine olmaz.
8: Geçen televizyonda gördüm. Çok güzel bir tarif verdiler. Zencefil, bal, tarçın, bir de bol limon. Bunları güzelce karıştıracaksın. Ortaya şifa dolu bir takviye çıkıyor.
6: Ah be Yeliz, ne kullandıysam, ne yaptıysam hiçbir şeyin faydasını görmedim. Her şey boşuna.
8: Ne demek canım her şey boşuna? Niye öyle umutsuz konuşuyorsun ablacığım? Biraz pozitif ol. Sen böyle olursan Ali kim bilir nasıl olur. Ona bu şekilde destek değil, köstek olursun. Çocuk zaten stresli, endişeli. Bir de siz böyle olursanız çocuğun vay haline.
6: Niye öyle konuşuyorum Yeliz biliyor musun? Çünkü Ali'nin derdi üniversite sınavı. Sınav günü yaklaşınca her türlü hastalığı mıknatıs gibi kendine çekiyor. Geçen sene de aynı şeyi yaptı. Bu sene de yapıyor. O kadar da emek verdi ki hepsi boşa gidecek diye korkuyorum.
7: Ay, hiçbir şey anlamıyorum Kamuran.
6: Aa, niye anlamıyorsun Neriman?
7: Neyi anlamıyorum biliyor musun abla? Aykut da senin oğlun. O da sınava girdi çıktı. Niye onda böyle bir şey yaşamadın?
6: Aykut da hiç böyle bir zorluk çekmedik. Sınav yerine kendi gitti. Kendi geldi. Biz bile götürmedik. Gittiği ilk sene de bilgisayar mühendisliğini kazandı.
7: Peki canım ablacığım. Ali'de niye böyle oldu? Ters tepen şey ne?
8: Ya Kamuran abla, siz yoksa çocuğun üstüne gidip aşırı mı baskı yaptınız ha?
6: Ay, çocuğumun üzerinde nazar var nazar. Başka ne olabilir?
8: Bence stres.
7: Çok doğru söyledin Yeliz'cim. Stres. Çağımızın vebası.
8: O yüzden işte gençlerin üzerine fazla gitmemek lazım.
6: Vallahi ne isterse yapıyoruz. Bir dediğini iki etmiyoruz. Düşün, onun yüzünden dizilerimi seyredemez oldum. O kadar ilgiliyim yani.
7: İlahi abla, dizileri izlememek de önemli bir ilgi kıstası değil bence ama neyse. Sen benim büyüğümsün, ablamsın. Daha iyi bilirsin ama derler ki çocuğun her zaman her dediğini yapmayın. Arada bir dediğini yapın ki yaptığınızın kıymeti olsun.
8: Abla, Ali ders çalışıyor mu? Yani düzenli olarak çalışıyor mu?
6: Yeliz'im, bir tanem. Ali'm var ya Ali'm. Sabahın köründe kalkıyor. Gece yarısından sonra yatıyor. Ne gecesi var ne gündüzü. Sanki hiç uyumuyor.
8: Aman canım, öyle de olur mu? Bari öğlen vakti uyusun çocuk.
6: Önünde soru bankaları. Biri bitiyor, biri başlıyor. Konu bitiyor, soru bitmiyor. Öğleni gündüzü, gecesi sabahı birbirine karışmış durumda. Hiç vazgeçmiyor.
8: Ay, çocuğun bu kadar yorulması da hiç doğru değil ama. Neyse, sen anlatırken ben bunu aldım vallahi.
6: Banka dediğine para yatırırsın. Para çekersin. Soru bankası. Çöz çöz bitmiyor. Gece rüyalarıma giriyor artık. Kitapçıya gidiyorum güya rüyamda. Kitapçı da banka gibi bir yer. Para yatırıyorum, soru alıyorum.
8: Sen de mi soru çözüyorsun yoksa?
6: Yok artık, daha neler. Ali'nin arkasından evi ben temizliyorum. Bana o kağıtları toplamak bile yetiyor demek.
7: Ay abla, her gün mü böyle? Bu kadar yoğun çalışıyor ha?
6: Sadece haftanın 5 günü Neriman'ım. Pazartesiden cumaya kadar.
8: Hafta sonları bari stres azaltıcı bir faaliyete gitseydi. Ne bileyim, yüzme, basketbol, futbol. İşte sosyal faaliyetler yani.
6: Ha, cumartesi pazarı dolu Yeliz'im. Kütüphaneye gidiyor. Sabah evden çıkışını, gece gelişini görüyoruz. O kadar.
8: Yani diyorsun ki Ali haftanın 7 günü...
6: sabahtan gece yarısına kadar soru çözüyor.
8: Vah yavrum vah. Başına bunlar da mı gelecekti?
6: Ne gelmiş başına?
8: Ay daha ne olsun abla, gece gündüz çalıştıra çalıştıra Ali'nin psikolojisini bozmuşsunuz.
6: Bizim zorladığımız yok diyorum Yeliz. Kendisi planlıyor nasıl istiyorsa. Ay hala gelmediler, üf. Nerede kaldılar acaba? Hasta hasta çocuğumu dışarı çıkardılar. Üstelik bütün geceyi hastanede geçirmişti.
8: Canım kötü mü yaptı çocuklar? Temiz hava alsın biraz, stres atsın diye dışarı çıkardılar. Kapatmışsın çocuğu eve, bildiğin cezaevi.
6: Yeliz Hanım, benim çocuğumun yarın sınavı var.
7: Varsa var, amma abarttın abla. Belki de şu senin aşırı ilgili korumacı halin Ali'yi evhamlı biri yaptı.
8: Hay aklınla bin yaşa Neriman, ne güzel söyledin. Ya bu kadar abartmanın bir alemi yok. Kendi haline bırak. Su nasıl olsa kendi yolunu bulur.
6: Sizin tuzunuz kuru tabii. Konuşun bakalım.
7: Aa abla, sen neler diyorsun? Tuzunuz kuru ne demek?
6: Sizin derdiniz yok diyorum Neriman Hanım.
7: 40 yıllık öz kardeşini şimdi Neriman Hanım mı yaptın abla? Sana hiç yakıştıramıyorum. Sinirlenince kendini kaybediyorsun.
8: Hem senin derdin benim derdim ne demek? Hı. Birimizin derdi hepimizin derdi.
6: İkinizin de çocukları üniversiteye gidiyor. Ben küçük oğlumun derdiyle uğraşırken sizin çocuklar yakında okulu bitirip işe girecekler.
7: Abla, sen bizim çocukları mı kıskanıyorsun?
6: Asıl siz benim oğlumu kıskanıyorsunuz.
8: Ay, kıskanmak mı? Aa, bu nasıl bir söz?
7: Teyzeyim ben, teyze. Anne yarısıyım Ali'nin.
8: Ben de el değilim yani. Öz böz halasıyım.
7: Kendi yeğenimi, ablamın çocuğunu mu kıskanacağım? Ne kadar ayıp. Ali de bizim çocuğumuz, Aykut da.
8: Ne Ali ne Aykut. Hangisinin eline diken batsa benim canım yanar. Ayrımcılık falan yapmayalım lütfen.
7: Çok kırıldım abla. Sözün çok ağır geldi bana.
6: Tamam tamam, özür dilerim. Ama siz de konuşmanıza dikkat edin biraz. Derdim var benim, derdim. Söylediğiniz en ufak bir şeyi yanlış anlayıp üzülebilirim. Sizden en azından şu sınav geçene kadar anlayış istiyorum.
8: Kaygı bozukluğu.
6: Ne?
7: Hastalığının ismi.
6: Ay patladım, patlayacağım. Şimdi de beni deli mi yaptınız?
7: Aman ablam, tamam sustum. Bir şey söylemiyorum.
6: Ay, nerede kaldı bu çocuklar? Nereye gittiler? Hani dönüyorlardı?
8: Ay, yakındaki kafeteryalardan birine gideceklerdi. Uzakta değillerdir.
7: Telaşlanma, gelirler şimdi.
6: Ay gelsinler, yoksa gerçekten delireceğim.
7: Abla, telefonun çalıyor.
6: Aa, Aykut arıyor. Hayırdır inşallah.
9: Anne?
6: Aykut oğlum.
9: Babam geldi mi?
6: Saat 4 bile olmadı. Bu saatte niye gelsin?
9: Arıyorum, telefonu kapalı.
6: Ne yapacaksın babanı?
9: Bilgisayara format atacağım. Babama ait dosyalar var. Belki silinebilir.
6: Sil gitsin.
9: Anne, önemli olabilir.
6: Silme o zaman.
9: Her ihtimale karşı bütün dosyaları yedekleyeceğim. Ama işte bilgisayarımda bana ait olmayan dosyalar olunca rahatsız oluyorum. Babama ulaşsam iyi olurdu.
6: Bugün cuma değil mi? Sen bilirsin oğlum. Dediğim gibi bilgisayar işlerinden ben anlamam.
9: Ali nasıl oldu?
6: Dışarı çıktı.
9: Dışarı mı çıktı?
6: Neriman teyzenle Yeliz halan geldi de Belma ile Kerem de Ali'yi biraz hava aldırmak istediler.
9: Anne, yarın sınavı var. Doktor ne dedi, unuttunuz mu? Dinlenmesi gerekiyordu. İlaçlarını içti mi? Hay Allah.
6: İlaçlarını içti de baş edemedim oğlum. Yapmayın etmeyin dedim ama aldılar götürdüler. Dinlemedi çocuklar.
9: Dün
6: umarım olmaz. Hem belki kuzenleri iyi gelir ona. Kafasını dağıtmış olur. Ay, iyi neyse oğlum. Sen kafana takma. İşine gücüne bak. Kardeşinle ben ilgilenirim.
9: Tamam anne. Çalışmalıyım. Akşama görüşürüz. Kapatıyorum.
8: Ne diyor Aykut?
6: Aman. Bilgisayar işleri işte. Ay. Niye doğru dürüst bir şey yemediniz? Patates salatası olduğu gibi duruyor. Dolmaya da hiç dokunmamışsınız. Vallahi içine sırf et doldurdum. Yazık, günah, israf olmasın.
3: Ay, öyle çok şey yapmışsın ki ablam. Yine kilo alacağız.
6: Kilo hepimizin derdi ama kilo alacağım diye de ikram geri çevrilmez.
8: Tadında bırakmak lazım. Bak, ikram diye her gördüğünüzü yemeyeceksiniz.
3: Vallahi benimkisi doğum kiloları. Belma'ya hamileyken kilo aldım.
6: Ben iki çocuk doğurdum. Gram kilo almadım.
8: Kendimizi kandırmayalım hanımlar. Kilo almanın doğumla alakası yok. Tamamen yeme işi. Bak, böyle sakin sakin hiç çaktırmadan yiyeceksiniz. Niçin? Çünkü yemek aceleye gelmez. Acele gidilen yol ecele. Acele yenen yemek de kiloya gider.
3: Ben onu bunu bilmem. Hamileyken kilo aldım. Bunu bilir bunu söylerim. Yoksa genç kızlığımda dal gibiydim. Ablam daha iyi bilir.
6: Ah Neriman, ah, hamileliğin aklımdan çıkmıyor ki. Ay, ne çektirmiştin bize.
3: Doğru. Zor, sancılı bir hamilelikti benimki. Çok şükür geride kaldı.
8: Vallahi hamilelik zor ama mükafatı çok güzel. Ay, güzel kız Belma. Ay Neriman, doğduğu günü dün gibi hatırlıyorum. Ne güzel bir bebekti öyle kucağında.
3: Ya 22 sene oldu.
8: O kadar oldu mu ya? Yaşlanmışız. Aynaya mı baksak?
3: Ne zaman okula başladı, ne zaman bitirdi? Vallahi anlamadım.
8: Anlaşılmıyor ki. Çocuk işte. Bir bakmışsın büyümüş. Nereden nereye? Yarın öbür gün bir bakmışsın mezun olmuşlar.
3: Mezuniyet törenini hayal bile edemiyorum. Muhteşem olacak.
6: Benimle alay mı ediyorsunuz?
3: Ay ablanın yine ne var?
6: Ben oğlumun derdiyle yanayım. Siz çocuklarınızın üniversite hayatını konuşmakla kalmayın, mezuniyetini hayal edin.
8: Ay ne var canım? Kötü bir şey mi yapıyoruz? Çocuklarımızdan konuşuyoruz.
3: Ay abla, vallahi sen çok alıngan olmuşsun.
8: Aykut bizim çocuklardan önce sınava girip üniversiteyi kazandı.
3: Tek kelime olsun ona kötü söz söyledik mi?
8: Evet. Aykut bilgisayar mühendisliğini kazandığında hep birlikte sevinmedik mi?
3: İzmir'e giderken arkasından dualar okumadık mı?
8: Mezuniyet törenine birlikte gitmedik mi?
3: Ali'nin dün gece acile kaldırıldığını öğrenir öğrenmez buraya geldik.
8: Niye?
3: Çünkü Ali'nin yanında olmak, ona destek vermek için.
8: Evet.
6: Kusura bakmayın. Dün gece uyuyamadım. Hafta sonu sınav var. Sinirlerim tepemde. Bir de hastalık falan olunca üst üste geldi her şey. O yüzden hassasiyetim arttı. Burnumdan soluyorum sürekli.
3: Benim ablam... Güzel ablam, canım ablam. Sinirlenme, sakin ol.
6: Ay, ne yapacağımı bilmiyorum. Bazen aklım başımdan gidiyor.
8: En iyisi bitki çayı. Hemen aktardan bir şeyler alıp geleceğim ben.
3: Kapı çalıyor.
6: Ben bakarım.
3: Kim gelmiş?
8: Oğlum, Kerem'im gelmiş.
3: Belma, nasıl geçti bakalım yavrum?
10: Ali durmadı anne. Eve gelmek istedi.
3: Anasının oğlu. Aman evden çıkmasınlar.
2: Yüzüm sarardı. Betim benzin attı. Ateşim var deyince korktuk.
6: Ay oğlum, daha kötü olmuşsun. Ben sana dedim, gitme dedim. Bak yine hastalığın nüksetti.
4: Anne biliyorsun, gitmek istemedim. Zorla götürdüler.
3: Yat oğlum, yat, dinlen sen.
4: Ay çok halsizim teyze, ayakta duramıyorum.
6: Ay annem, hemen yat, hemen.
4: Boğazım çok kötü yanıyor.

0: Tuzlu suyla gargara yap, anında geçer. Boğaz yanmasına birebir.
1: Uyumak istiyorum.
2: Ihlamur, ıhlamur uykuyu hemen getirir. Ya da dur, ay, en güzel Melisa çayı aslında. Yoksa şey mi desem? Söylemek istediğim, ay dur buldum ya, dedim ya bir karışım var diye, dur.
0: Yok, şu an gerek yok. Biraz dinlensin, durumuna göre bakarız artık.

0: Hoş geldin canım.
1: Hoş bulduk hanım. Ali nerede?
0: Aman gözünü seveyim Recep. Biraz sessiz ol. Daha yeni uyudu.
2: Kamuran, akşam saatinde uyku olmaz. Tersi döner. Hemen uyandır.
0: Ya bir daha da uyuyamaz da sabaha kadar uyanık kalırsa?
2: Ya gece yarısı uyanır da sabaha kadar oturursa?
0: Şurada uyuyalı ya bir saat oldu ya 2 saat. Nasıl uyandırayım?
2: Yemek yiyeceğiz de, baban geldi de. Bir şeyler söyle uyandır işte.
3: Anne, baba.
0: Ali oğlum, gürültüye mi uyandın?
3: Ne zaman geldin baba?
1: Nasıl oldun oğlum? İyi misin?
3: Abim geldi mi?
0: Oğlum, ayakta kalma. Gel otur şöyle.
3: Uyuyamadım ki anne.
0: Bak koltuğa uzan oğlum, rahatla.
3: Çok halsizim.
0: Ay. Allah'tan ateşin düştü. Dün geceki halin neydi öyle?
1: Aman aman. Aman aman. Dün geceyi hatırlatma. Ömrümden ömür gitti.
3: Of, dışarı çıkmasam daha iyi olurdum.
1: Bir de dışarı mı çıktın oğlum?
0: Yeliz'le Neriman geldi.
1: Müthiş ikili. Nereden haberleri olmuş?
0: Telefonda konuşurken ben söyledim.
1: İyi yaptın. Telefonu icadı olmasa ne yapardınız bilemiyorum artık.
0: Dün geceyi hastanede geçirdiğimizi öğrenince ikisi de apar topar geldiler.
1: Doktor ne demişti? 24 saat sessiz bir ortamda dinlenecek, uyuyacak. Rahatlayacak ve stresten uzak kalacak. İlaçlarını da muntazaman alacak.
0: Ne deseydim kızlara? Gelmeyin mi?
1: Hadi geldiler. Dışarı çıkmasına niye izin verdin?
0: Yeliz'le Neriman bunlar Recep. Bir geldiler, pir geldiler. Temiz hava iyi gelir, çivi çiviyi söker diyerek aklıma girdiler.
1: Aferin onlara. Müthiş fikir. Benim niye aklıma gelmedi?
0: Yalvardım, beni dinlemediler.
1: Dinler mi? İkisi de her konunun uzmanı. Her konuda fikirleri var.
0: Bir oldular, Belma ile Kerem'e telefon açtılar.
1: Onlar da koşa koşa geldiler. Niye gelmesinler? Sınavları bitmiş, dersleri yok.
0: Vallahi nasıl oldu anlamadım. Bir de baktım dışarı çıkmışlar.
1: Hanım, biri senin, biri benim kardeşim. Alınmama, valla ikisi bir araya geldi mi atom bombası etkisine sahip oluyorlar. Allah korusun, işbirliği yaptıklarında dünyayı bile yok edebilirler.
3: Dışarı çıkmasam, evde kalsam belki 300 bilemedin 400 soru çözerdim.
1: Bu çocuk yarın sınava girecek. İnsan bu kadar vurdum duymaz olmaz ki.
3: Of, en fazla 100 soru çözebildim. Biraz dinleneyim, 100 soru daha çözerim.
1: Of. Canım sıkıldı valla. Yemek hazır mı?
0: İyi gelir diye tarhana çorbası yaptım.
1: Heh, iyi. Tarhana iyidir. Oğluma da şifa olsun inşallah.
0: Yanına pirinç pilavı ve tavuk var.
1: Tamam. Güzel. Aykut geldi mi?
0: Seni arayıp duruyordu. Konuşabildiniz mi bari?
1: Of. Telefonum kapalıydı. Açmayı unutmuşum. Kim bilir beni niçin aradı.
0: Eli kulağındadır. Birazdan gelir konuşursunuz.
1: Çok acıktım hanım.
3: Abim geldi.
1: Sen sofrayı hazırla hanım. Kapıyı ben açarım.
0: Sofra hazır zaten. Sizi bekliyor.
1: Hoş geldin oğlum.

0: Sonra da kapalı unutmuşum. Dalgınlık. Hadi içeri geçelim.
1: Ne haber Ali? Nasıl oldun?
2: İyiyim abicim, sağ ol. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim kardeşim. Baba, ne diyecektim sana? Geçen gün benim bilgisayarımda bir şeyler yapıyordun. Sonra da bana bu dosyaları silme. Senden sonra alırım demiştin.
0: Aman oğlum aman. Sakın ha. Sakın silme.
1: O kadar önemli yani.
0: Sandığımdan daha çok.
1: Gizli bilgiler mi yoksa?
0: Hem de nasıl?
1: Hayırdır? Yine neler karıştırıyorsun babacığım?
0: Özel bilgiler, özel sırlar diyelim.
1: Madem bu kadar önemli baba, niye benim bilgisayarıma yazdın?
0: Evdeki bilgisayar bozulunca çaresizlikten.
1: Yani koskoca şirketin muhasebe müdürlüğünü yapıyorsun. Kendine ait bir bilgisayarın bile yok.
0: Lazım değil ki oğlum. Ne yapayım bilgisayarı? İş yerinde benim sorumluluğumda olan bir bilgisayar zaten var. Evde de bilgisayarla işim olmuyor. Hem öyle olursa eve de iş gelir. Ne gerek var? İşte iş olsun. İş eve gelmesin.
1: Önemli dosyalarını benim bilgisayara atıyorsun ama.
0: Aman canım. Aman, bir daha olmaz. Bu son olur, merak etme.
3: Aykut, hoş geldin oğlum. Recep Bey, sofraya oturalım mı artık?
0: Oturalım Kamuran Hanım.
1: O zaman baba, senin işini yemekten sonra hallederiz. Olur mu?
0: Olur, olur.
2: Evet, yemek yiyelim artık. Çok acıktım.
3: Oğlum, istersen yemeğini odana getirelim. Sen mutfağa kadar yorulma.
2: İyiyim anne, bir şeyim yok. Gelirim.
1: Mutfağa kadar yürüyebilecek misin?
2: Ya, o kadar kötü değilim abi. Yürürüm.
1: Olsun. Ben yine de kardeşimin koluna gireyim.
0: Öbür koluna da ben gireyim bari. Ne olur ne olmaz. Belki düşersin.
2: Aa, siz de beni iyice kötü ettiniz. Bilmesem kendimi sayılı günüm kaldı sanacağım.
0: O ne demek öyle? Düzgün konuş. Tövbe de oğlum, tövbe de. Ağzından yel alsın. Aykut. Oğlum. Hala bulamadın mı?
1: Bu masa üstüne attığın dosyalar değil mi baba? Ben bunlardan bahsediyordum silebilir miyim derken. E bunlar ne?
0: Yok oğlum, bunlar da lazım ama asıl önemli olanları başka bir yere kaydetmiştim herhalde.
1: Peki dosyayı hangi isimle kaydettiğini hatırlıyor musun?
0: Tabii ki. Kendi ismimle kaydettim.
1: Baba, bilgisayarda Recep adında hiçbir dosya yok.
0: O zaman babamın adıyla kaydetmişimdir.
1: E dedemin adıyla da yok.
0: O zaman benim dedemin adıyla kaydetmişimdir.
1: Dedenin adı ne?
0: Mehmet.
2: Ne arıyorsunuz baba?
0: Oğlum sen uyumadın mı?
1: Sen de soru çöz bari.
2: 200'e yakın soru çözdüm abi. Hepsi de doğru çıktı.
0: Ne güzel işte. Şimdi bir de uyursan.
1: Sabaha dinç kalkar.
2: Saat daha 10 bile olmadı. Biraz zaman geçsin uyurum.
0: Senin dinlenmen lazım. İlaçlarını aldın mı?
1: Buldum. Mehmet adında iki dosya var.
0: Tamam işte. Mehmet 1, Mehmet 2.
1: Film ismi gibi. Mehmet 1, Mehmet 2. Sinemalarda.
2: Baba, hikaye mi yazıyorsun, film mi çekiyorsun?
0: Ne filmi, ne hikayesi? Bir şeyleri kayıt altına alıyorum.
2: Neyi?
1: Bilinmemesi gereken sırları mı?
0: Hayır. Tam tersi. Bilinmesi gerekenleri. Geçmişimi anlatıyorum.
1: Babamın geçmişindeki olaylar gün ışığına çıktıkça büyük bir sır aydınlanacaktı.
2: Mehmet 1, Mehmet 2.
1: Bana daha çok iki bilinmeyenli bir Mehmet gibi geldi.
2: Mehmet 1 kim baba?
0: Dedemin babası.
1: E Mehmet 2?
0: Dedemin dedesi.
2: Yani benim dedemin dedesinin ismi Mehmet, onun babasının adı da Mehmet.
0: Sen hasta olduğuna emin misin? Bak cin gibi kafan çalışıyor.
2: E düşünmekle alakalı problemim yok baba. Her türlü soruyu çözerim. Sadece biraz üşütmüştüm. O kadar. Ya siz abartıyorsunuz.
0: Dedemin dedesi Mehmet 2. Dedemin babası da Mehmet 1.
1: E bu bilgileri ne yapacaksın baba? Senin ne işin yarayacak?
0: Mehmet 2 dedemin dedesi. Birinci Dünya Savaşı'nda Erzurum'da şehit olmuş.
1: Birinci Dünya Savaşı'nda mı?
2: 1914-1918 yılları arasında meydana gelen savaş. 10 milyona yakın insan hayatını kaybetti. 3 milyona yakını Osmanlı askeriydi. Aslında savaşın en büyük mağduru da Osmanlı İmparatorluğuydu.
0: Maşallah. Her şeyi de biliyorsun.
2: Başka işim yok baba. Durmadan öğreniyorum. Matematik, tarih, fen.
1: Mehmet 1?
0: Dedemin babası. İstiklal Savaşı'nda Afyon yakınlarında şehit olmuş.
2: Dedelerimiz ölmüş. Peki soyumuz nasıl devam etmiş?
0: Dedem babası öldüğünde 3 yaşındaymış.
1: Rahmetli dedem ne zaman beni görse durmadan yetim kalan babasını anlatırdı. Keşke zamanında anlattıklarını kayıt altına alsaymışım.
0: Bir köy düşün. Kiminin kolu, kiminin bacağı olmayan gazilerle dolu. Dul kalmış kadınlar. Bir de yetimler.
1: Köyün engellilerini, kadınlarını, yetim kalan çocuklarını o dönemde koruma altına almışlar. Yememiş yedirmişler, giymemiş giydirmişler. Onların yaşaması için ellerinden geleni yapmışlar.

0: Yaşamışlar mı?
1: Ölenler var. Yaşayanlar da.
0: Dedemin babası?
1: Yaşamış.
0: Yani o zaman biz şehit torunuyuz öyle mi?
2: Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İncitme. Yazıktır atanı. Diye boşuna yazılmamış İstiklal Marşı.
0: Benim için İstiklal Maaşı içinden soru çıkacak bir metin gibiydi. Ama şimdi İstiklal Maaşı'na olan bakışım değişti. Meğer her satır ne kadar gerçekmiş.
2: Bu kadar çok bilgiyi nasıl topladın baba? Nereden baksan burada en az 100 sayfa var.
1: Rahmetli babam dedeme hep anlatırdı. Nasıl yetim kaldığını. Bize hep köydeki kadınlar tarafından büyütüldüğünü söylerdi.
2: Ta o zamanlardan kalan merak demek ki.
1: Tam tersi. Babam o zamanlar hiç dinlemezdim. Dinler gibi yapardım. Geçen sene E-Devlet'ten soy kütüğümü araştırırken merak sardım.
2: Bir sürü harita var. Kişiler, isimler, katıldığı birlik, nerede askerlik yaptığı, en son görev yeri. Çok karışık.
1: Asıl önemli olan dedemin babası. O Afyon yakınlarında şehit düşmüş. Onunla ilgili bilgilere daha yeni ulaştı.
0: Aa, bu da ne?
1: Korkma korkma. Alt tarafı bir kelebek.
0: Of, çok büyük. Ya camı açın, dışarı çıksın.
2: Ali, sadece bir kelebek. Bu soru bankalarında yazmaz belki ama tırtılın kanatlanmış hali.
0: Of, abi dalga mı geçiyorsun? Bunu 4 yaşından itibaren öğretiyorlar. Ya tabii ki biliyorum kelebeğin tırtıldan dönüştüğünü. Ya ayrıca ben tırtıldan da korkarım, kelebekten de.
2: Tırtılın nasıl kelebek olduğunu biliyor musun?
0: Biliyorum.
2: Bilsen korkmaz, saygı duyardın.
0: Üf, ya saat kaç oldu?
1: Çok geç oldu. Yat istersen.
0: Ama yatağa girince de uykum kaçıyor. Kelebek de korkuttu beni.
1: Şimdi camı açarım, dışarı çıkar. Sen uyumana bak.
0: Ya uyanamaz. Sabah kalkamazsam? Ay Allah korusun, sınavım var.
1: Oğlum, bırak bu endişeleri de yatmaya git hadi. Biz seni uyandırırız, merak etme.
0: Aa, ya sınavda uyursam?
1: Ne yapacağız oğlum biz seninle?
0: Of, bilmiyorum baba, çok korkuyorum. Ya biraz daha mı soru çözsem?
1: Oğlum, sen uyudun uyudun. Uyumadın, hepimiz sabaha kadar başından nöbetçiyiz.
0: Çok da uykum var. Bu takıntıların peşimi bırakmıyor. Neyse, sabah giderken beni uyandırın.
1: Yok, biz seni almadan gideceğiz.
0: Tamam, uykum kaçmadan yatayım. İyi geceler.
3: Uyumuş mu?
4: Uyuyor.
3: Uyumayacak diye çok korktum.
2: Anne, baba.
3: Aykut, sus. Kardeşine bakmaya geldik.
2: Uyandıracaksınız. Biraz daha sessiz olun.
4: Ben sana dedim, kapıyı açmayalım diye. Bak, ses yaptı.
3: Durumu iyi gözüküyor.
4: O kadar ilaç aldı ki iyi olsun artık.
2: İyi iyi. Çok güzel uyuyor. Hadi siz de uyuyun artık.
4: Saat 1'e geliyor. Hadi yatalım. 7 gibi kalkarız.
3: Aykut, oğlum. Sen yine de arada bir kardeşine bak. Ne olur ne olmaz.
2: Gözünüz arkada kalmasın baba. İçiniz rahat olsun. Bir şey olursa ben size haber veririm. Kardeşim bana emanet.
3: Tamam. Aferin oğlum. Hadi iyi geceler. Gittiler mi?
2: Gittiler Ali Bey. Kalkabilirsiniz.
0: Benim yüzümden dün gece uyumadılar. Bari bu gece uyusunlar.
2: Bir de sen uyusan.
0: Abi uyuyamıyorum. İçimde bir kıpırtı pıt pıt atıyor.
2: Korkuyor musun?
0: Adrenalin.
2: Ne?
0: Beni uyutmayan şey. Adrenalin salgılıyorum.
2: Adrenalin vücudu ayakta tutar. Zindelik verir.
0: Aslında insanı tehlikelere karşı koruyan bir salgı. Spor karşılaşmalarında yarışmacılara inanılmaz bir güç verir.
2: İyi de sen ne yarıştasın ne de tehlike altındasın.
0: Yarın sabah sınava gireceğim abi. O da bir yarış sayılır.
2: Yarın sabah sınavda herkes aylar süren çabalarının karşılığını alacak. Tabii sen de.
0: Abi nasıl çabaladığımı görüyorsun.
2: Evet. İşte o yüzden rahat ol ve uyu kardeşim.
0: Ay, odada bir şey var.
2: Kocaman bir böcek.
0: Of, uçuyor. Ay, bir tane de burada var.
2: Kelebeğe benziyor. Evet, kelebek bu. Hem de 2 tane.
0: Of, akşam salonda geziyordu, şimdi buradalar. Birdiler, iki oldular.
2: Belki de seni ziyarete geldiler. Moral motivasyon konuşması yapıp gidecekler.
0: Abi beni korkutuyorlar. Ya ne olur pencereyi açıp kelebekleri gönderir misin? Yoksa hiç uyuyamayacağım. Aç şu camı, gitsinler artık.
2: Pencereyi açar açmaz gittiler. Mutlu oldun mu?
0: Uf, kendimi çok zayıf ve çaresiz hissediyorum.
2: Belki onlar da kendilerini çok zayıf ve çaresiz hissediyorlardı.
0: Kim? Kelebekler mi?
2: Mehmet 1, Mehmet 2. Şehit dedelerimiz.

0: Anlaşılan dedem de babam da anlattıklarıyla seni etkilemiş.
1: Ah, onlar ne geri döndüler, ne de geri dönmeyi düşündüler. Sadece savaştılar. Ve tıpkı kelebekler gibi.
0: Ya üf, abi ne alakası var dedelerimizle kelebeklerin? Ya şurada uyumaya çalışıyorum, anlattığın şeye bak.
1: Ben de uyumak istiyorum. Gözlerimi kapatınca uykuya dalmak istiyorum.
0: Ya uyanamazsak?
1: Uyanmak için uyuruz. Uyuyan herkes de saati gelince uyanır.
0: Ya şimdi felsefe dinleyemeyeceğim abi. Hadi ben yatıyorum.
1: Aa, yatıyor musun? Daha sana kelebekleri
0: İyi
1: anlatacaktım.
0: Geceler abi.
2: Efendim.
3: Uyandın mı?
2: Ne?
3: Uyandın mı diyorum abla. Kalk artık, sınav günü. Yatmanın zamanı değil.
2: Geç mi kaldık? Saat kaç?
3: Ay abla, ben olmasam uyuyup kalacaksınız. Güneş çoktan doğdu. Kuşlar, börtü böcek hepsi yemek peşinde. Siz hala uyuyorsunuz.
2: İyi de hayatım, saat daha 7 bile değil.
3: Kahvaltı yapmayacak mısınız?
2: Sınav saat 10'da. Evden sınav yeri yürüyerek 15 dakika uzaklıkta. Hadi bir saatte kahvaltıyı hazırladık diyelim. Bir saatte kahvaltı yaptık. Etti mi sana 2 saat? Okula yürüdük desen o da 15 dakika.
3: 9:15 geç okuldasın.
2: Yani 2 saat 15 dakikada her şeyimizi ayarlıyoruz. Sınav yerine varıyoruz.
3: Canım ablacığım, her şeyi dakika dakika düşünüp planladım.
2: İyi de benim biricik canım kardeşim. Saat 6. 6 bile değil. 6'ya 3 dakika var. Gece 3'te daha uyuyamamıştım Neriman. Ne olursun bırak biraz uyuyayım.
3: Vay yaramaz. Yine sizi uyutmadı mı?
2: Hayır, Ali'nin sesi bile çıkmadı. Ama bu sefer ben uyuyamadım.
3: Ay abla, ben seni 1 saat erken kaldırdım. Neyse sen uyu. Ben seni 1 saat sonra yine uyandırırım. Kapat kapat.
2: Demesi kolay. Hadi uyu, uyuyabilirsen. Ay, uykum kaçtı bir kere.
4: Sabah sabah bu ne gürültü?
2: Neriman, geç kalmayalım diye bizi uyandırmak istemiş.
4: Saat kaç? Geç mi kaldık? Of! Saat 6 bile değil.
2: Neriman'ın işgüzarlığı işte. Sen uyu, ben artık bu saatten sonra öldürsen uyuyamam.
4: Sanki ben uyurum.
2: İnşallah gürültüye Ali uyanmamıştır.
4: Odasına bakalım mı?
2: Aykut bize bir şey olursa haber vereceğini söyledi.
4: Aykut'a bir şey olursa bize kim haber verecek?
2: İçime bir kurt düştü.
4: Kalk, kalk! Hadi gidip bakalım.
2: Aman sessiz olalım. Yavaş yavaş yürüyelim.

0: Nasıl gürültü?
1: Aykut uyuyor. Ali nerede?
0: Nerede olacak, yatağında?
1: Ben yatağında Ali'yi göremiyorum.
0: İyi bakmıyorsun da ondan göremiyorsun. Aa! Gerçekten yok yorgana Ali zannetmişim. Nerede bu çocuk o zaman?
1: Yok değil mi? Yatağında yok. Dedim sana.
0: Belki de tuvalete gitmiştir.
1: Tuvaletin banyonun önünden geçtik. Işık yanmıyordu.
0: Nereye gider, ne yapar, nerededir? Hay Allah'ım, çıldıracağım.
1: Aykut. Aykut. Uyan oğlum.
2: Ha? Ne oluyor ya? Ne oluyor?
0: Ne oluyor? Kardeşin yok.
2: Nasıl yani? Gece yatağındaydı.
0: Şimdi yatağında değil ama.
1: Hani kardeşine bakacaktın?
2: Yemin ederim sabaha kadar gözüme uyku girmedi. İkide bir dönüp kardeşimi kontrol ettim. En son baktığımda uyuyordu.
0: Emin misin?
2: Eminim tabii. En son kontrol ettiğimde uyuyordu.
0: Nereye gitti bu çocuk peki? Çabuk. Çabuk Aykut kardeşini bul.
3: Anne, baba. Sabah sabah ne oluyor?
0: Neredesin sen bakayım? Yahu seni arayıp duruyoruz. Telaşlandık oğlum.
3: Balkondaydım.
2: Boşuna telaş etmişsiniz. Beni de uyandırdınız. Of!
1: Bir ceketle mi çıktın dışarı? İnsan üzerine daha kalın bir şey alır.
3: Üf, abartma anne. Ya o kadar da soğuk değil. Ne çok kelebek var dışarıda görseniz.
2: Dün gece de odada geziyorlardı.
0: Tamam. Olay anlaşılmıştır. Biz dışarı çıkıyoruz. Aykut sen uykuna devam et. Ali sen bir saat daha uyuyabilirsin. Hadi bakalım hadi. Herkes yatağına.
3: Oho, saat 6:30 olmuş. Bu saatten sonra uyunmaz.
0: Yok yok yok, uyunur. Sen yat uyu. Annenle ben kahvaltıyı hazırlar, 7:30 gibi seni kaldırırız.
2: Şahane, beni de uyandırın.
0: Seni de uyandırırız Aykut Bey. Seni de uyandırırız.

0: Her şey tamam mı? Son kontrolleri yapalım.
1: Aman aman, kapının üzerinde anahtar kalmasın. Geçen sene başımıza geleni biliyorsunuz. Boşu boşuna çilingire para ödemeyelim.
0: Sınav kimlik kartı, belgeler... Eksik bir şey kalmadı değil mi?
1: Tekrar mı kontrol etsek?
2: Her şey tamam baba, her şey tamam anne. Ya ne olur önce bir sakin olun. Bakın ben iyiyim. Ya beni de telaşlandıracaksınız.
1: İyisin değil mi? Titremen, ateşin geçti. Boğazın nasıl?
3: Her şey tamamsa kapıyı kapatıyorum.
2: Abi bir dakika.
3: Bir şey mi unuttun?
0: Ne unuttuysan hemen alalım. Geç kalıyoruz.
1: Kapılar kapanırsa dışarıda kalırız.
2: Anne, baba, abi. Sınav yerine sizin gelmenizi istemiyorum.
1: Niye oğlum?
0: Yanlış bir şey mi yaptık?
2: Ya, sınava gireceğim yer ya en fazla 15 dakika uzaklıkta. Ya kendi başıma gidebilirim.
1: Ama nasıl gidersin?
2: Yürüyerek, elimi kolumu sallayarak.
1: İyileşmedin ki. Ya yolda başına bir şey gelirse, hastalanır bayılırsan?
0: 2 gece önce hastanedeydik oğlum. Risk atamayız.
2: Geçen sene geldiniz baba. Hakkınız bitti.
3: Bu sene gelmeyin. İstemiyorum.
1: Öyle şey olur mu? Beraber gideceğiz.
0: Bugün yanında olmayacağız da ne zaman yanında olacağız?
2: Her zaman yanımda oldunuz baba. Hiçbir zaman yalnız bırakmadınız ki.
1: Tek başına seni hayatta göndermem. Olmaz öyle şey.
3: Ali ne dediğini, ne yaptığını da bilecek yaşta anne. Madem istiyor, bırakalım tek başına gitsin.
1: Olmaz. Gözüm arkada kalır. Huzursuz olurum. Olmaz.
2: Abi annem rahat etmeyecek. Okulun kapısına kadar sen yanımda gel, sonra eve dönersin.
1: Eve mi dönecek? Yanında kalmayacak mı?
0: Cep telefonun, cüzdanın, özel eşyaların. Onları kime bırakacaksın?
2: Her okulun kapısında bir emanetçi var baba. Küçük bir meblağ karşılığı emanet alıyorlar.
3: Hadi artık daha fazla geç kalmadan yola çıkalım. Saat 9'a geliyor.
1: Recep, biz şimdi oğlumuzla beraber sınav yerine gitmiyor muyuz?
0: Gitmiyoruz Kamuran. Gitmiyoruz.
1: Niye gitmiyoruz?
2: Ya anne, ya sınav yerinde tek başıma olmak istiyorum. Tıpkı kozasından çıkan bir kelebek gibi yalnız başına.
1: Aklım hep sende kalacak.
2: Sınav yerine gelsen de aklın yine bende kalacak anne. Yine huzursuz olacaksın.
0: Paraya ihtiyacın olacak.
3: Bende var baba. Ben yardımcı olurum.
1: Gidiyor musunuz?
2: Sadece dua edin bana. Sizden tek istediğim bu.
0: Peki oğlum. Peki. Nasıl istersen. Sen kararını vermişsin. Artık yapacak bir şey yok. Bize düşen seni güzel bir şekilde yolcu etmek. Hadi. Allah zihin açıklığı versin. Güle güle.
2: Anne.
1: Yolun açık olsun oğlum. Güle güle git, güle güle gel. Allah'ım sana zor olanı kolaylaştırsın.

0: Yeliz, Nermin, hayırdır sabah sabah?
1: Yolda Aykut'la Ali'yi gördük. Sınav yerine birlikte gidiyorlardı.
2: Sizi sorduk, evde olduğunuzu söylediler.
1: Ay, bir şey mi oldu?
2: Abla, kötü bir şey olmadı inşallah.
0: İçeri gelin, içeri. Kapı önünde ne konuşuyorsunuz? Konu komşuda bir şey oldu sanacak.
2: Abla, ne olduğunu anlatır mısın?
0: Aykut, Ali'yi sınav yerine bırakıp gelecek.
2: Siz niye beraber gitmediniz?
0: Ali istemedi.
2: Ne demek istemedi? Öyle saçma şey mi olur?
1: Bu çocuk hasta, yanında olmalıydınız.
2: Allah göstermesin. Ya yolda başına bir şey gelir, düşer, bayılırsa?
0: Aykut yanında dedim ya.
1: İyi de Aykut'a nasıl güvenirsiniz?
2: Aykut dediğin dünkü çocuk.
0: 24 yaşında, üniversite mezunu, akıllı, 1,74 boyunda, bilgisayar mühendisi olarak bir şirkette çalışıyor. Niye güvenmeyeyim çocuğuma? Yahu siz de yani.
2: Belma sınava giderken babası da ben de yanındaydık. Kapıya kadar götürdük, çıkana kadar da bekledik.
1: İnsan böyle günde çocuğunun yanında olmaz mı?
0: Çocuklara baskı yapmayın diyordun. Şimdi ne oldu Yeliz Hanım?
1: İhtiyaç anında yanında olmakla olur olmaz zamanda devamlı yanında olmak arasında dağlar kadar fark var Kamuran Hanım.
3: Bu ne gürültü?
1: Abi,
2: Enişte!
3: Ne tartışıyorsunuz sabah sabah?
0: Neden Ali ile beraber sınav yerine gitmediğimizi soruyorlar.
3: Bu mudur bütün derdiniz?
1: Ali'yi yalnız bırakmayacaktınız.
3: Kim demiş yalnız bıraktık? Biz her zaman oğlumuzun yanındayız.
2: Biri geldi.
0: Kapıya ben bakarım.
1: Kim geldi acaba?
3: Belma ile Kerem olabilir mi?
1: Kerem bu saatte kim bilir kaçıncı uykusundadır.
2: Cumartesi, pazar Belma. Top atsan uyanmaz.
3: Kim gelmiş hanım?
0: Aykut!
4: Ben geldim baba.

0: Teyzesinin gülü.
1: Hoş geldin.
2: Ali sınava girdi mi?
3: Hoş geldin teyze. Hoş geldin hala.
2: Ay bırak hoş beşi. Ali ne yaptı onu söyle.
3: Sınava girdi.
2: Nasıl girdi?
3: Kapıdan yürüyerek.
4: Belgelerinde eksiklik çıkmadı değil mi?
5: İçeri girerken sağlığı nasıldı? İyi miydi?
0: Biraz kapıda mı bekleseydin?
3: Belgeleri tamamdı. Sağlığı da iyiydi. Hatta onu hiç bu kadar iyi görmemiştim. Sanki koşarak gitti sınava. Hiç arkasına bile dönüp bakmadı. Kapıda 10 dakika bekledim. Sınav başlayınca oradan ayrıldım.
5: Hadi hayırlısı inşallah. Allah utandırmasın.
6: Ali, heyecanlı mısın? Birazdan tercih sonuçları açıklanacak.
7: Niye heyecanlı olsun Kerem? Ali sınavda çok iyi puan aldı. Büyük bir ihtimalle ilk tercih ettiği yeri kazanacak gibi.
6: Kimya mühendisliği. İlk tercihim orasıydı. Hadi inşallah olur. Doğrusunu söylemek gerekirse Ali, senin bu kadar yüksek puan alacağını ben bile beklemiyordum.
8: Aa, neden beklemiyordun Kerem?
7: Evet, neden beklemiyordun Kerem? Ali çok çabaladı, çok çalıştı. Bu sonucu da hak etti.
6: Hatırlarsan Belma, Ali bir gün önce de gereksiz yere heyecanlanıp hasta olmuştu. İnkar etme, sen bile umutsuzdun. Hatırlamıyor musun?
7: Aa, masaya kelebek kondu. Kelebeğe bakın. Ne kadar güzel renkleri var.
8: Çocukken bir kozayı kırıp kelebeği dışarı çıkarmıştık. Hatırladınız mı?
7: Kozadan çıkardığımız kelebek de ölmüştü.
6: Ali de çok korkmuştu. Hala kelebeklerden korkuyor musun Ali?
8: Neden öldüğünü biliyor musunuz?
7: Tırtıl kendisi değil de dışarıdan başkası kozasını kırarsa ölürmüş.
6: O yüzden bırakacaksın. Kelebekler kendi kozalarını kendileri kıracaklar.
8: Sınav sabahı balkona çıktım. Bahçede kelebekleri gördüm. Kendi kanatlarıyla uçuyorlardı. İşte o zaman anladım bir kozanın içinde olduğumu.
7: Nasıl bir koza bu?
8: Kendi kendime ördüğüm, içinde hapsolduğum bir koza.
7: Kozadan çıkabildin mi?
8: Çıktım.
7: Nasıl yaptın bunu?
8: Kozayı örmek için nasıl bir çaba gösterdiysem, aynı çabayı kırmak için de gösterdim. Mücadele ettim, çabaladım hiç durmadan, bıkmadan. Dışarıdan kabuğumu kırmak istediler, izin vermedim. Kendi kabuğumu kendim kırdım.
7: Zafer, zafer benim diyebilenindir. Başarı ise başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyebilenindir.
8: Hepimiz hayatımızda bir kurtarıcı bekliyoruz. Bir mucize, sihir, mucize gibi bir şey. Oysa hepimiz çabalarımızın ürünüyüz. Çabalarımızın sonunda kozamızı kırar, olmak istediğimiz kişi olabiliriz.
6: Ne kadar çaba, o kadar sensin.
8: Bu dünyada her şey çabamızın sonucu.
7: Tercihler belli olmuş.
6: Ne duruyorsun Ali? Baksana, senden çok ben heyecanlandım.
7: Sorma Kerem, vallahi ben de çok heyecanlandım. Benim de kalbim küt küt atıyor.
6: Galiba bu sefer hastaneye Ali değil, biz gideceğiz.
8: Tamam, heyecanlanmayın. Bakıyorum şimdi.
9: Sonuç. Sonuç.
7: Baksana bir de nasıl da heyecan yaptırıyor insana.
9: Kazandım. Hem de ilk tercihim olan en iyi üniversitede okuyacağım. Kimya mühendisi oluyorum.
10: İşte hayal perdemiz kapandı. Ali sonunda çabasının mükafatını aldı. Hayallerine doğru kelebek misali kanatlandı. Çok çalışmayı, çabalamayı, korkularla savaşmayı, kendine inanmayı öğrenmesi de çabası. Bu kıssa da böyle bitmiş olsun. Nasibimiz neyse payımıza o düşsün. Darısı hayalleri peşinde olan herkesin başına.

Çaba adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Adem Kaşkaya, yöneten Tolga Yeter, yapımcılar Muhammed Emre Buruşuk, Nevim Yılmaz, efektör Ersin Temelli. Oyunda rol alan sanatçılar: anlatıcı Zihni Göktay, Belma Ada Yarar, Ali Ateş Karabağ, Kerem Arda Albayrak, Kamuran Esin Umulu, Neriman Bennu Yıldırımlar, Yeliz Özge Özder, Aykut Emre Şen, Recep Tolga Yeter.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. 2-3 aylık bir bebeğin kendi kendine konuştuğunu fark etmişsinizdir. Bebekler kendi kendilerine sesler çıkararak hem seslerini tanır hem de duydukları seslere uyum sağlamaya çalışırlar. Fakat 6 aylıktan itibaren bu sesler ana dillerinin sesleriyle sınırlanmaya başlar. 6 aylık bir bebeğin sesinden kız mı erkek mi olduğunu anlayamazsınız. Bunu anlamak için çocuğun 12 yaşına gelmesi beklenir. 15 yaşından sonra sesten cinsiyet belli olur. Akustik çalışmalarda da insan sesleri erkek ve kadın sesleri olarak ayrılır. Müzikte erkek sesleri bas, bariton, tenor, kadın sesleri ise soprano, alto soprano ve kontraltodur. Ses türü ne olursa olsun, ağzımızdan çıkan ses ağız içindeki boşlukların durumuna bağlı olarak 3 ayrı şekilde çıkar. Göğüs sesi, kafa sesi ve boğaz sesi. Göğüs sesi, göğsün alt kısmından geliyormuş gibi çıkan sestir. Baş ve boğazdan gelmeyen, gür ve açık bir biçimde çıkarılan ses olarak bilinir. Şu anda söylediğim ses, göğüs sesidir. Ses eğitimi alan, almayan herkesin kolaylıkla konuşabildiği bir sestir. Günlük konuşmalarımızda hep göğüs sesini kullanırız. Sanatçılarımızdan rahmetli Hamiyet Yüceses, genellikle göğüs sesiyle şarkı söylemiştir. Kafa sesi, baş kalktığı zaman daha kolay çıkarılan bir sestir. Göğüs sesi çıkartılırken sesi uzatmak istersek, örneğin şu cümleyi söylemek istersek kafa sesiyle, kafamızı öne eğerek ve gırtlağımızı zorlayarak elde ettiğimiz sestir. Kafanızın ön kısmında, sinüs boşluklarında tınlayan, titreşimlerini burnun ve gözlerin arkasında ve yanakların her iki yanında hissettirebilen sestir kafa sesi. Şarkı söylerken yüksek yoğunlukta çıkarılan bu ses gidebildiği yere kadar giden sestir diye tanımlanır. Teravih namazlarındaki rekat aralarında söylenen ve müzikal değeri olan salavatları bazen insanlar vecde gelip sesini gitgide yükselterek söylerler. Bu esnada genellikle kafa sesi kullanılır. Kafa sesi en üst rezonatörler denilen üst damakla alın ve şakaklardaki boşlukların titreşimiyle oluşur. Çığlık çıkarılabilen en yüksek frekanslı sesler olup şarkı söylerken de kullanılır. Tiz seslerdir. Rahmetli Münir Nurettin Selçuk kafa sesini en güzel biçimde kullanabilen bir sanatçıydı. Boğaz sesi ağız boşluklarının etkisi olmadan çıkan sese denir. Boğaz sesi zorunluluk olmadıkça kullanmaktan kaçınılması gereken bir sestir. Şöyle bir sestir. Çünkü kulağa hoş gelmez ve dinleyende ve eğitimsiz bir ses izlenimi uyandırır. Üstelik boğaz zorlanmaması gereken bir organımızdır. Boğaz sesi boğazımızı zorlar ve sesimize çeşitli tonları eklememize engel olur. Yakılan bir mumu dudaklarınızın çok yakınında tutun. U sesini şiddetini artırarak uzatın. Boğaz sesiyle sıradan notalama yapın. O biçiminde örneğin mum ışığında titreme çok az olacaktır. Boğaz sesini ne kadar güçlü çıkarırsanız çıkarın, mumu kolayca söndüremezsiniz. Ama güçlü bir nefes sesinde mumun söndüğünü görürüz. Boğazdan şarkı söylemek de çok zordur. Altay bölgesinde yaşayan Tuvalar, Altaylar ve Moğollarla Rusya'nın Avrupa kısmında yaşayan başkurtların sahip olduğu eşi olmayan bir sanat türüdür bu sesle şarkı söylemek. Bu tarz vokalde boğaz ve ses telleri manipüle edilerek aynı anda 2-3 değişik ses çıkarmak mümkün olur. Bu tür şarkıların adı hai, onu seslendirenleri ise haici derler. Şarkıcılar gırtlaktan çıkardıkları seslerle doğada bulunurlar.

0: kullanılan çeşitli varlıkları tasvir ederler. Örneğin akan bir nehri "aa" biçiminde, hayvanların çığlıklarını da farklı biçimlerde çıkarırlar. Boğazdan şarkı söyleyenlerin özel doğal diyet uygulaması gerekir. Bu kişiler sigara kullanmaz, ay çekirdeği yemez ve soğuk içecekleri içmezler. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir işe gelindiğini belirtti. Orman yangınlarına sebep olanlar tek tek yakalanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 ilimizde 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli tutuklandı dedi. Güvenlik güçleri Fethullahçı terör örgütüne nefes aldırmıyor. Pakistan'da bir karakola intihar saldırısı düzenlendi, 13 kişi hayatını kaybetti. İspanya, Fas'tan düzensiz göçmen akınını önlemek amacıyla denize yüzer bariyer koydu. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir işe gelindiğini belirtti. Çerçeve yasaya siyaset üstü yaklaşımla tam destek çağrısı yaptı. Türkiye'nin uzlaşmacı ve bütünleştirici bir anlayışla geleceğe taşınması gerekiyor.

hedefinin tarihi sorumluluk olduğunu belirtti, kararlılık mesajı verdi. Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin bölgesel ve küresel etkilerine de değindi. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır, dedi. Orman yangınlarına sebep olanlar tek tek yakalanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 ilimizdeki 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli tutuklandı dedi. Bakan Gürlek, 9 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığını belirtti. Adalet Bakanı, hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini belirtti. FETÖ'nün Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan tek firari terörist Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hücre evinde uyuşturucu bulunduğunu, firari FETÖ'cünün yakalandığında alkollü olduğunu açıkladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist kılık değiştirerek kamufle oldu, MIT'in yüz tanıma sistemiyle deşifre edildi. 4 ayda 14 kez kameralara yakalanan terörist hücre evinde yakalandı. Teröristin sahte kimlikle kağıt toplayıcısı kılığında gizlendiği saptandı. Karatepe'nin saç ve sakalını farklı tarzlarda kestirdiği, şapka, bere kullanarak kamufle olmaya çalıştığı belirlendi. Güvenlik güçleri Fethullahçı terör örgütüne nefes aldırmıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı emniyet ekiplerinin koordinesinde örgütün hücre yapılanmaları yurt içi ve dışında tek tek deşifre ediliyor. Son dönemde hem MIT hem emniyet ekipleri Fethullahçı terör örgütüne yönelik başarılı operasyonlara imza attı. Geçen ay Nevşehir, Şanlıurfa, Kırıkkale ve Kayseri'de firari hükümlüler yakalandı. FETÖ firarisi 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 22 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarla terör örgütünün güncel yapılanmaları da deşifre edildi. Gözaltına alınan 128 şüpheliden 51'i tutuklandı. Tutukluların örgüt içindeki sözde sorumlu kişilerle irtibatta oldukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları tespit edildi. İstanbul merkezli operasyonda örgütün finans yapılanmasına da darbe vuruldu. Gözaltına alınan 16 zanlıdan 11'i tutuklandı. Eğitim alanında terör faaliyetlerini sürdürenlere yönelik yapılan baskınlarda 19 şüpheliden 10'u tutuklandı. 8 ilde emniyet yapılanmasında faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 25 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Milli İstihbarat Teşkilatı yurt dışındaki firarilere de göz açtırmadı. FETÖ'ye yönelik son 10 yılda 1710 operasyon gerçekleştirildi. 6906 örgüt mensubu hakkında adli işlem yapılması sağlandı, 4403'ü tutuklandı. MIT'in sınır ötesi operasyonlarıyla 20'den fazla ülkeden 100'ü aşkın örgüt mensubu Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edildi. Yurt içinde ve dışında 1800'ü aşkın firari örgüt mensubunun güncel konumları belirlendi. Örgütün sosyal medya ve propaganda ağı da mercek altına alındı. Yapılan analizlerde algı operasyonlarını koordine eden firari örgüt mensuplarıyla Türkiye aleyhine provokatif paylaşımlar yapan 13.330 hesap tespit edildi. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla soruşturma açıldı. 55 şüphelinin savcılık ifade işlemleri tamamlandı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 44 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 10 içinse adli kontrol istendi. Bir şüphelinin hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. Şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, rüşvet verme ve alma suçlamaları yöneltilmiş.

0: Türkiye'nin tarihi misyonu olduğunu vurguladı. Bakan Kacır Giresun'da konuştu.
1: Halen dünya aradığı, arzu ettiği adalete ve merhamete kavuşabilmiş değil. Hayata geçirmek için canla başla gece gündüz mücadelesini verdiğimiz milli teknoloji hamlesi iddiasını sadece tarihin en şerefli milleti olan Türk milletinin yeniden ayağa kalkması için değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanına tarihi misyonumuzu icra ederek adaleti ve merhameti taşıyabilmek için sürdürüyoruz. Bir yandan milli teknoloji hamlesini hayata geçirirken bir yandan yerel kalkınmaya sahip çıkmak zorundayız. Bu toprakları, bu coğrafyayı yeniden cazibe merkezi haline getirmek için gayret etmek zorundayız.
0: Şehit yakınları ve gazilerin hakları ile ilgili kapsamlı bir düzenleme hazırlandı. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş'tan geldi. Bakan Göktaş, kanun teklifinin hafta içi meclis başkanlığına sunulacağını söyledi. Pakistan'da bir karakola intihar saldırısı düzenlendi. Pakistan'ın Swat bölgesinde bir saldırgan üzerindeki patlayıcı düzenekle karakola girmeye çalıştı. Güvenlik güçleri tarafından durdurulan saldırgan üzerindeki patlayıcı infilak ettirdi. Olayda 5'i polis, 13 kişi hayatını kaybetti. Polis saldırganın bölgede gençler tarafından düzenlenen bir protesto gösterisi sırasında meydana geldiğini bildirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Katil İsrail unsurları Gazze'de birçok noktayı vurdu. Bu saldırılarda ikisi çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73.400'e yaklaştı. ABD İran'a saldıracak mı? Tüm gözler Orta Doğu'ya çevrilmişken dünyaya nefes aldıran açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, ABD'nin İran'a karşı görülmemiş düzeyde askeri güçle hazır olduğunu söyledi. Buna karşın İran ve diğer Orta Doğu ülkelerinin anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşıldığını belirterek saldırının ertelenmesini istediklerini kaydetti. Talebi kabul ettiğini belirten Trump, dünyanın gelecekteki yararı ve aynı zamanda başarılı ve müreffeh bir İran'ın varlığını sürdürmesi için hızlı bir şekilde anlaşmaya varılabilmesi şartıyla saldırıyı iptal etmeyi kabul ettim ifadelerini kullandı. ABD Başkanı İsrail'in de karara uyacağını söyledi. Washington yönetimi 10 ülkedeki vatandaşları için güvenlik uyarısı yapmıştı. İran'sa ABD'nin tehditleri sonrası saldırılara kararlı şekilde karşılık verileceğini bildirmişti. Hürmüz Boğazı konusundaki görüşmeler de sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Umman'la Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de, İran'la Umman arasındaki müzakerelerin Hürmüz'ün açıldığı veya kapatıldığı anlamına gelmediğini belirtti. Ukrayna, Rusya'da enerji altyapısını ve lojistik merkezleri hedef almayı sürdürüyor. Saratov petrol rafinerisi, Kiev'in düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında zarar gördü. Poltava bölgesindeki kritik altyapı tesisine düzenlenen saldırı sonucu tehlikeli kimyasal madde sızıntısı oldu. Rus ordusunun Ukrayna genelindeki saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın başkenti Moskova'da bir restoranda meydana gelen patlamada can kaybı artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı. Rusya Terörle Mücadele Komitesi, kimliği belirsiz bir kadının meydandaki bir restorana el yapımı patlayıcı sokmaya çalıştığını, patlayıcının restoran girişinde infilak ettiğini açıkladı. İspanya, Fas'tan düzensiz göçmen akınını önlemek amacıyla denize yüzer bariyer koydu. Bariyer su üstünde 70 santimetre yüksekliğe, su altında 1 metre derinliğe sahip. 30 Temmuz'dan bu yana Seyuta'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi. OPEC artı üyesi 7 ülke Eylül'de petrol üretimini artıracak. Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman küresel piyasa koşullarını değerlendirmek için bir araya geldi. Toplantıda ülkelerin petrol piyasasında istikrarı destekleme yönündeki ortak taahhütleri doğrultusunda Eylül itibariyle toplam üretimlerini günlük 188 bin varil artırması kararlaştırıldı. Karar kapsamında en yüksek üretim artışını günlük

62 biner varille Suudi Arabistan ve Rusya yapacak. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü ve örgüt dışındaki bazı ülkelerden oluşan OPEC artı grubunun bir sonraki toplantısı 6 Eylül'de. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğe gelindiğini belirtti. Orman yangınlarına sebep olanlar tek tek yakalanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 ilimizdeki 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli tutuklandı dedi. Güvenlik güçleri Fethullahçı terör örgütüne nefes aldırmıyor. Pakistan'da bir karakola intihar saldırısı düzenlendi, 13 kişi hayatını kaybetti. İspanya, Fas'tan düzensiz göçmen akınını önlemek amacıyla denize yüzer bariyer koydu. Spor. Galatasaray hazırlık maçında Lig 1 ekiplerinden Ren'i ağırladı, mücadele 3-3'lük beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor Avusturya'daki son hazırlık maçında Udinese ile karşı karşıya geldi. Bordo Maviller İtalyan rakibini 1-0 yendi. Trabzonspor'un kuruluşunun 59. yıl dönümü ve Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Törende konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un geçmişi bizim pusulamızdır. Geleceği ise çocuklarımıza karşı en büyük sorumluluğumuzdur dedi. Erkekler Voleybol Milletler Ligi'nde altın madalya sahibini buldu. Finalde Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup eden Polonya, turnuvayı bir kez daha zirvede tamamladı. Hava durumu. Ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara ve Balıkesir 19, İstanbul 21, İzmir ve Iğdır 24, Edirne ve Konya 20, Muğla ve Malatya 22, Antalya ve Şanlıurfa 26, Kayseri 18, Sivas 14, Tokat ve Erzurum 17, Trabzon ve Gaziantep 23, Mardin 31 derece. Yol durumu. İzmir Çevre Otoyolu'nun Uzundere Kavşak kollarıyla Selvay giriş ve çıkış kollarında gece saat 22 ile sabah saat 5 arasında çalışma yapılıyor. Çalışma esnasında kontrollü olarak emniyet şeridi trafiğe kapatılıyor, trafik akışı diğer şeritten sağlanıyor. İyidere-Rize Pazar yolunun 0-56. kilometreleri arasında yapılmakta olan yatay işaretleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 770 sayılı yerel bildiri. Karadeniz. Atış denemeleri 3-5 Ağustos 2026 tarihleri arasında saat 10'dan saat 19'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 42 derece 40 dakika 56 saniye kuzey, 34 derece 21 dakika 21 saniye doğu. 42 derece 42 dakika 2 saniye kuzey, 34 derece 31 dakika 48 saniye doğu. 42 derece 43 dakika 27 saniye kuzey, 34 derece 48 dakika 48 saniye doğu. 42 derece 43 dakika 22 saniye kuzey, 36 derece 47 dakika 0 saniye doğu. 42 derece 40 dakika 39 saniye kuzey, 36 derece 54 dakika 27 saniye doğu. 42 derece 24 dakika 42 saniye kuzey, 37 derece 31 dakika 5 saniye doğu. 41 derece 47 dakika 26 saniye kuzey, 37 derece 32 dakika 17 saniye doğu. 41 derece 27 dakika 5 saniye kuzey, 37 derece 6 dakika 35 saniye doğu. 41 derece 29 dakika 55 saniye kuzey, 36 derece 9 dakika 45 saniye doğu. 41 derece 39 dakika 5 saniye kuzey, 35 derece 26 dakika 31 saniye.

0: Güney'e doğu. 41 derece 57 dakika 38 saniye kuzey, 34 derece 17 dakika 52 saniye doğu. 42 derece 25 dakika 8 saniye kuzey, 34 derece 17 dakika 54 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Arkası yarın.

Hamlet 1. bölüm. Yazan William Shakespeare. Çeviren ve radyoya uyarlayan Emre Emren. Yöneten Ali Düşen Kalkar. Yapımcı Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk. Efektör Ersin Temelli. Bu bölümde oynayan sanatçılar: Hayalet Selçuk Yöntem, Bernardo Cüneyt İngiz, Francisco Şerif Bozkurt, Horacio Emrah Eren, Marcellus Ekrem Tünge Denizmen, Kral Atilla Olgaç, Gertrud Tülay Bursa, Volteman Ziver Armağan Açıl, Polonius Ali Düşen Kalkar, Hamlet Murat Şen, Leartes Egemen Ulaş Önkal.

Danimarka'da kokuşmuş bir şeyler var. Ben öldüm. Danimarka'nın kralı ben, ihtiyar Hamlet öldü. Bu konuşan ihtiyar Hamlet'in hayaleti. Eceliyle ölmüş biri hayalet de değil üstelik. Bir cinayet.

0: kim var orada? Burada nöbetçi olan benim. Siz cevap verin. Dur! Kimsin söyle?
1: Yaşasın kral!
0: Bernardo? Sen misin?
1: Ta kendi.
0: Tam vaktinde geldiniz nöbete.
1: Saat 12'yi vurdu. Hadi sen git yat Francisco.
0: Nöbetimi devraldın ya. Çok yaşa. Öyle acı bir soğuk var ki ciğerime işledi.
1: Bir şey mi oldu nöbetinde?
0: Sinek bile kıpırdamadı.
1: Güzel. Hadi iyi geceler öyleyse. Nöbet arkadaşlarım Horacio ve Marcellus'u görürsen söyle onlara çabuk olsunlar.
0: Sanırım şu ileridekiler onlar. Hey! Kim var orada?
2: Biziz Francisco. Bu memleketin dostları.
3: Ve Danimarka kralının sadık kulları.
0: Hoş geldiniz Horacio, Marcellus. Benim nöbetim bitti. Gidiyorum. Size iyi geceler.
4: Güle güle onurlu asker. Nöbetinizi kime devrettiniz?
0: Bernardo'ya. Bakın orada işte. Sizi bekliyor. İyi geceler.
2: Hey Bernardo.
1: Horacio. Sen misin?
4: Benden geriye ne kaldıysa artık.
1: Hoş geldin Horacio. Sen de hoş geldin Marcellus.
5: Ne var ne yok bakalım. O hayalet bu gecede geldi mi?
1: Ben bir şey görmedim.
5: Horacio diyor ki hayal görmüşüz biz. Bir kez de değil, üst üste tam iki kez gördüğümüz o korkunç şeye bir türlü inanmak istemiyor. O yüzden bu gece onu özellikle çağırdım nöbete. Hayalet yine gelirse kendi gözleriyle görsün.
2: Hadi canım sen de. Hiçbir şey gelmeyecek.
1: Gelin. Biraz oturalım şöyle. Kulaklarına kale gibi surlar örmüşsün Horacio. İki gecedir anlattıklarımız o surları yıkmayı beceremedi. Bırak da bu gece bir daha saldıralım.
2: Peki saldırın bakalım. Bernardo neler anlatıyor dinleyelim.
1: Daha dün gece saat tam biri vurduğunda Kuzey Kutbu'nun batısındaki şu yıldız gökyüzünü dolanarak şimdiki noktasına gelmiş. Yansıdığı yeri aydınlatıyordu. Marcellus ve bense...
5: Şşş! Bakın! Bakın! Yine geliyor!
1: Ölen krala nasıl da benziyor?
5: İçimizde en bilgili sensin Horacio. Konuş onunla.
1: Krala benzemiyor mu? İyice bakın. Horacio, benziyor değil mi sence de?
5: Kesinlikle benziyor. Aklımı kaçıracağım.
1: Konuşmamızı istiyor.
5: Hadi, konuş onunla Horacio. Bir şeyler sor.
6: Nesin sen? Kimsin? Gecenin bu saatinde burada ne arıyorsun? Hem de Danimarka kralımızın sağlığında giydiği savaş kıyafetleri içinde dolaşarak. Sana söylüyorum. Konuş Tanrı aşkına.
1: Bakın. Bakın. Uzaklaşıyor.
6: Gitme. Konuş.
5: Gitti. Konuşmak istemedi bizimle.
1: Ne oldu Horacio? Betin benzin attı. Bize inanmıyordun o kadar. Uydurmuyormuşuz değil mi?
5: Size yemin ederim kendi gözlerimle görmesem hayatta inanmazdım bu anlattıklarınıza. Nasıl da benziyor ölen krala değil mi?
6: Evet hem de nasıl. Norveç kralıyla savaşırken de üstünde aynı o zırh vardı. Polonyalılara öfke içinde saldırırken de kaşları aynı böyle çatıktı.
5: Bu hayalet ölen Danimarka kralımız. Olacak iş değil. İşte daha önce de aynı bu saatte biz nöbet tutarken geldi. Dolandı ve gitti. Yine hiç konuşmadan. İki kere yaşadık bunu.
4: Bunu tam olarak nasıl açıklamalı bilmiyorum ama
6: İçimde öyle bir his var ki büyük felaketler gelecek bu ülkenin başına.
5: Pekala. Pekala. Gelin şöyle bir sakinleşip konuşalım. Şimdi biri bana söylesin. Neden bu kadar sık nöbet tutmaya başladık? Şu kalenin içindeki çalışanlara bir bakın. Neden her gün Tunç'tan toplar götürülüyor? Neden bunca savaş gereci satın alınıyor? Neden gemi ustaları pazar tatili demeden harıl harıl çalışıyor? Gece gündüz deme, kan ter içinde. Nereye koşturuyoruz böyle? Ne var? Neler oluyor? Bana bunu kim açıklayabilir?
2: Ben açıklayabilirim. Yani en azından kulağıma gelen söylentiler şöyle. Bildiğiniz gibi eski kralımız, yani şu an ölü olan hayaletini gördüğümüz Norveç kralı Fortinbras'ın ezeli düşmanıydı. Fortinbras ona meydan okudu ve teke tek çarpışmaya çağırdı. Fortinbras'ın varını yoğuna aldı kralımız Hamlet. Fakat şimdi de ölen Norveç kralının gözü kara oğlu genç Fortinbras, kenar mahallelerden topladığı bir sürü haydutla ülkemize yürüyormuş. Babasının kaybettiği toprakları bu karın tokluğuna peşine taktığı kanun tanımaz başı bozukların zorbalıklarıyla geri alacakmış. Anladığım kadarıyla bizim her gece tuttuğumuz nöbetlerin ülkemizdeki telaşın ve kargaşanın açıklaması bu.
1: Kesinlikle öyle. Bence de bundan başka neden olamaz. Krala bu kadar çok benzeyen hayaletin neden sık sık nöbetimize gelip bizi ziyaret ettiği belli oldu işte. Fortinbras'ın Danimarka'ya saldırı hazırlıkları için bizi uyarmak istiyor.
2: Felaket habercisi bu hayalet. Akıl bırakmaz insanda.
6: Bakın, işte tekrar geliyor. Önüne çıkıyorum. İsterse ezip geçsin beni. Dur orada! Hayalet! Eğer dilimizi biliyorsan konuş benimle. Yapabileceğin bir iyilik varsa söyle. Ülkemizin karanlık geleceği hakkında gizli bir bilgi biliyorsan paylaş benimle. Belki onu önleyebiliriz. Söyle bize. Anlat derdini. Dur orada ve konuş. Hareket ediyor. Durdur onu Marcellus.
1: Mızrağımla vurayım mı?
6: Kaçarsa vur.
7: İşte burada.
6: Burada. Burada. Burada.
5: Gitti. Kaba kuvvete kalkışmamalıydık. Krala çok benziyordu sonuçta. Hem zaten hava gibi bir şey. Kılıç kalkanla yaralamamız mümkün değil.
1: Tam konuşacak gibiydi. Horoz öttü.
2: Horoz ötünce ürperdi sanki. Kanun tarafından tutuklanan bir suçlu gibi. Böyle korktuğu bir haberi işitmiş gibi. Sabah borusunu çalan bu horoz güneş tanrısını uyandırıyor. Etrafta başıboş dolaşan tüm ruhlar bu sesi duyar duymaz alelacele yerlerine geri döner derler. Doğruymuş demek.
5: Evet. Horoz ötünce kayboluver.

0: Tepelerin ardından güneş yükseliyor. Gökyüzü nasıl da kızılla boyandı. Bırakalım nöbeti artık. Bana sorarsanız gidip bu gece gördüklerimizi genç Hamlet'e anlatalım. Bu hayalet bizimle konuşmada ama onunla konuşacaktır. Bunu ona borçluyuz. Öyle değil mi sizce de?
1: Haklısın Horatio. Gidelim. Ben onu nerede bulacağımızı biliyorum.

0: Sevgili kardeşim Hamlet'in ölümü daha dün gibi aklımızda. Acı dolu kalbimizle tuttuğumuz bu yaz, bütün krallığımızın yüzünde çatılmış tek bir kaş sanki. Bize yakışan da budur. Ancak unutmamalıdır ki hayat devam ediyor. Onun için yas tutarken sadece kendi iyiliğimizi düşünmememiz gerekiyor. Bu yüzden eskiden kardeşimiz, bugünkü kraliçemizle yaslı bir sevinç içinde evlendik. Cenazede düğün, düğünde matemle neşe ve kederi eşit kantarlara koyduk. Beraber tartıyoruz. Kraliçem.
1: Kralın.
0: Bunu yaparken kraliçe ve ben sizlerin görüşlerini de aldık. Tüm bilgeliğiniz ve vicdanınızla hak verdiniz bu kararımıza. Hepinize çok teşekkür ederiz. Şimdi diğer konuya gelelim. Hepiniz biliyorsunuz ki genç Fortinbras bizim gücümüzü hafife almakta. Durmadan elçilerini göndererek başımızı ağrıtıyor. Bu elimde gördüğünüz kağıtta yazmış, babasının kaybettiği yiğit kardeşim Hamlet'in yasalarla kazandığı toprakları geri istiyor. Ama boşuna uğraşıyor. Biz de bu genç Fortinbras'ın yatalak amcasına, şimdiki Norveç kralına bir yazı gönderdik. Bakın burada. Yeğeninin ne işlere kalkıştığından hiç haberi yok. Mesajımızda yapılan bu hazırlıkların durdurulmasını istedik. Bunu engelleyebiliriz.

0: Bilecek tek kişi ihtiyar Norveç kralıdır. Bunun için dostlarım Cornelius ve Voldemort'u görevlendiriyorum. Buyurun baylar. Onunla konuşurken bu kağıtta yazılanların dışında herhangi bir inisiyatif almayacaksınız. Burada belirtilen maddelerin dışına çıkmayın. Uğurlar olsun. Bu işi tez görerek bana olan bağlılığınızı ispatlayın.
1: Siz hiç merak etmeyin kralım. Bu işte ve her görevde sonuna kadar size bağlıyız.
0: Bundan hiç şüphem yok. Güle güle. Ve şimdi Laertes.
2: Kralım.
0: Gelelim senin konuna. Bana ne söyleyeceksin bakalım? Bir isteğim var diyordun. Neymiş söyle? Baban Polonius yıllarca Danimarka kralının danışmanlığını yaptı. Senin isteyip de benim kabul etmeyeceğim ne olabilir ki? Söyle nedir istediğin Laertes?
2: Kralım, Fransa'ya geri dönmek istiyorum. Taç giyme töreninize katılmak için can atarak geldim buraya. Ama şimdi itiraf etmeliyim ki aklım Fransa'da kaldı. Buradaki görevim de hazır sona ermişken yüksek müsaadenizi arz ediyorum.
0: Peki babanın buna izni var mı? Ne diyorsun Polonius?
3: Benden izni kopardı sayın kralım. O kadar ısrarcı bir şekilde defalarca sordu ki istemeye istemeye de olsa kabul ettim. Siz de uygun görürseniz gitsin efendim.
0: Öyleyse izin senin Laertes. İstediğin zaman gidebilirsin. Git, orada gençliğinin tadını çıkar. Vaktini istediğin gibi kullan. Ve sana gelince Hamlet, sevgili yeğenim, oğlum.
4: Yeğenden biraz fazla, evlattan epey az.
0: Görüyorum ki üzerindeki kara bulutlar hala dağılmamış.
4: Bu doğru değil kralım. Aksine güneşin yanı başındayım.
5: Sevgili Hamlet, oğlum, at üstünden şu gece karanlığını. Biraz olsun dostça yaklaş krala. Gözlerini toprağa çevirip bütün ömrün boyunca asil babanı arayamazsın. Bu gibi şeyler her zaman olur. Yaşayan her canlı bir gün ölür. Doğadan ayrılıp sonsuzluğa göçer.
4: Doğru anne. Bu her zaman, her zaman olan sıradan bir şey.
5: Öyleyse sana alışılmadık görünen nedir?
4: Görünen mi? Görünen yok benim için. Gerçekte olan var. Ne bu siyahlar içindeki giysilerim sevgili anneciğim. Ne hıçkıra hıçkıra iç çekişlerim. Ne de gözümden boşanan yaşlar. Hiç ama hiçbiri benim tam olarak neler hissettiğimi gösteremez. Diğer yandan tüm bunlar bir insanın kederli gibi görünmesi için yeterlidir. Çok doğru. Bu acı çeken halleri kolayca oynayabilir insan. Benim içimdeki acı öyle dışarıdan bakarak fark edebileceğiniz bir acı değil.
0: Hamlet, babanın yasını böyle içten bir kederle tutman senin ne kadar iyi ve övülesi bir evlat olduğunu gösterir. Ama unutma ki baban da babasını kaybetmişti. Büyük baban da kendi babasını kaybetti. Her evlat belirli bir sürede kendi babasının yasını tutmuştur elbet. Ama bu matemin bitmek bilmemesi inatçılıktan başka bir şey değil. Bu seni dar görüşlü ve cahil biri yapar. Herkes bir gün ölecek. Bunu kabul etmezsek kadere karşı gelmiş oluruz. Tanrı böyle bir şeyi affetmez. Kaldı ki akıl da bunu söyler. Babalar ölür. Herkes ölür. Lütfen bu işe yaramayan yası at üzerinden. Beni de bir baba olarak gör.
6: Bizden sonra tahta geçecek olan sensin.

0: Bunu herkes duysun, anlasın. Benim sana sunduğum bu soylu sevginin her babanın öz oğluna olan sevgisinden aşağı kalır yanı yoktur. Şu Wittenberg'deki okula geri dönme isteğini bil ki hiç de hoş karşılamıyoruz. Rica ediyoruz, burada kal. Yanı başımızda.
1: Evet. Ne olur kal bizimle Hamlet. Gitme Wittenberg'e. Annenin duaları boşa gitmesin.
2: Size elimden geldiğince itaat etmeye hazırım kraliçem.
0: Ne kadar zarif ve sevgi dolu bir cevap bu böyle. Biz neredeysek sen de orada ol. Gelin kraliçem, verin elinizi. Hamlet'in bu kibar ve dostane tavrı yüreğime su serpti. Bunu kutlayalım. Bugün içilen her kadeh için toplar atılsın bulutlara. Keyfimizden gümbürdeyen göklerin sesi dört bir yandan duyulsun. Hadi gidelim.

bilsem ki bu acılar bir gün gelip dinecek ve bu gözyaşlarımı o ellerin silecek. Bilsem ki döneceksin bir gün sen yine bana. Yıllarca usanmadan beklerdim, beklerdim. İnan, inan.

Burası Kısa Dalga, 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun kıymetli dinleyicileri, musikiye gönül vermiş değerli musiki severler, kalplerimizi notaların huzur veren ikliminde buluşturmak üzere ayın konseri programıyla sizlerleyiz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor, teknik masada Tolga Kökten ve Süleyman Ozan Koçak sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor.

0: Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, hepinize hürmet ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Efendim programımızın 7. bölümünde gönül penceremizi bu kez Türk müziğinin usta bestekarlarından Yusuf Nalkesen'e açıyoruz. Stüdyomuzda bu büyük ustanın eserlerini canlı icralarıyla sunacak kıymetli misafirlerimiz, TRT Personel Korosu Başkanı ve Şefi Sayın Emine Gümüş'ün rehberliğinde, Kültür Bakanlığı Saz Sanatçıları, Keman'da Evren Turna, Kanun'da Özgür Ahmet Şarman bizimle. Ritim'de ise Adem Atuk eşlik ediyor. Efendim hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi değerli saz üstadlarımızın zarif eşliğiyle usta sanatçı Yusuf Nalkesen'in gönüllere dokunan güzel eserlerinden birine kulak veriyoruz. TRT Personel Korosu Başkanı ve Şefi kıymetli sanatçımız Emine Gümüş'ün yorumuyla Muhayyer Kürdi makamındaki Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin eserini dinliyoruz.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Ay'ın konseri devam ediyor. Yusuf Nalkese'nin Muhayyer Kürdi makamında Kapın Her Çalındıkça O Mudur Diyeceksin eserini kıymetli sanatçılarımızdan dinledik. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim.
0: Sayın Gümüş, tekrar hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Bugün sizinle Yusuf Nalkesen'i konuşacağız. Yusuf Nalkesen kimdir? Sizden dinleyelim.
1: Yusuf Nalkesen 25 Aralık 1923'te Üsküp'te dünyaya gelmiş. Ailesi o zaman Balkanlardaki etnik baskılar nedeniyle

0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Ay'ın konseri programını dinliyorsunuz. Kıymetli sanatçılarımızdan güftesi Orhan Seyfi Orhon'a, bestesi Yusuf Nalkesen'e ait Veda Buse'sini dinledik. Hani o bırakıp giderken seni. Ne kadar güzel sözleri. Hani
1: Evet.
0: ey gözyaşım akmayacaktın.
1: Evet, bunun da bir hikayesi var. Küçük bir şekilde anlatalım isterseniz. Yusuf Nalkesen bu besteyi 1951'de yapıyor. Ancak tam 10 yıl boyunca kimseye dinletmeye cesaret edemiyor. 10 yıl bekliyor yani. 90 yılında verdiği bir röportajda bunu şöyle ifade ediyor. Utandığımdan galiba 10 yıl bekledim. Sonra bir gazeteci arkadaşım Zeki Müren Bey'e bahsetmiş. O okudu ve çok beğenildi. Yani eser Zeki Müren tarafından seslendirilince büyük ilgi görüyor. Bu olay Yusuf Nalkesi'nin ne kadar mütevazi bir sanatçı olduğunu da gösteriyor. Çok da utangaç birisiymiş.
0: Evet. Sayın Gümüş, 40 yaşına yaklaşıyorum da insan yaş aldıkça...
1: Bugün doğum gününüz galiba. İyi
0: Evet,
1: ki
0: bugün doğum
1: doğdunuz.
0: günüm. Çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte nice güzel yaşlara.
1: İnşallah.
0: İnsan yaş aldıkça eskilerde daha bir anlam olduğunu görüyor. Eski müzikler daha güzel diyor insan. Bir yaşanmışlık var, bir naiflik var. Yenilerde maalesef onu bulamıyorum.
1: Bizim jenerasyonlar mı onu diyor? Tabii bilmiyorum. Gençlere de sormak lazım.
0: Evet.
1: Onlar da o eski müziği pek beğenmiyorlar ama ben de sanatsal açıdan acizane değerlendirirsem eski müzikteki o duygu yoğunluğu şimdikilerde yok
0: Evet.
1: diye düşünüyorum.
0: Eski sevdalar da öyle. Yani günümüzde maalesef sevdayı bu sözlerle tarif eden ki

0: Kimse yok. Eskiler çok güzel
1: Şimdi
0: anlatmışlar.
1: artık mesajla, eskiden
0: Evet.
1: çok özlem varmış. O özlemi yazarak dile getirirdi insanlar. Şimdi tabii zaman değişti. Çokça insanlar görebiliyor birbirlerini. Belki de ondan bilmiyorum.
0: Evet, zaman değişti, teknoloji gelişti ama pek çok şey yavan kaldı. Sizden güzel bir eser daha dinleyelim.
1: Memnuniyetle.
0: Kürdili Hicazkar makamında Avuçlarımda Hala.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Ay'ın konseri devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan Kürdili Hicazkar makamında Avuçlarımda Hala eserini dinledik. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederiz.
0: Unutmak kolay mı? İnsan sevdiğini unutabilir mi? Yalan.
1: Bence de yalan.
0: Evet, kıymetli sanatçımız Yusuf Nalkesen, musikiyle çocukluk yıllarında tanışıyor.
1: Evet.
0: Bu tanışma hikayesini de sizden dinlemek isteriz.
1: Evet, yine o verdiği röportajda şöyle ifade ediyor. Benim ilk müzik hocalarım annemin Kanunu, babamın

0: ağlaması ile duvar bahçe komşumuz gazozcuların Hayriye Hanım teyzelerde çalınan borulu gramofondaki 33'lük büyük taş plaklar oluyor. Bir de bugün bile kulaklarımda yankılanan 3-5 ev ötelerinden yaz gecelerindeki sihirli karanlıklarda çınlayan hazin bir kavalın beni büyüleyen o yakıcı sesi diye ifade ediyor Yusuf Nalkesen. İlkokul yıllarında öğretmenleri ona şarkılar söyletirmiş. Ankara İstanbul radyolarındaki yayınları hiç kaçırmaz. Hakkı Derman ve Şerif İşli'nin yaptıkları meydan fasılları, Hamiyet Yüceses, Müzeyyen Senar Safiya ile Perihan Altındağ Sözeri, Münir Nurettin Selçuk gibi ses sanatçılarının sololarını hiç kaçırmaz. Büyük bir dikkatle dinler ve ezberlermiş. O yıllar belki de ileride yazacağı bestelerin temelini oluşturmuş. Kim
1: Evet.
0: bilir?
1: Usta sanatçıların arasında yetişmek, büyük ustaları dinlemek de insana ayrı bir anlam kazandırıyor değil mi? Yani
0: Evet.
1: büyük sanatçı olmak için böyle büyük ustaların da eserlerini dinlemek gerekiyor. En azından kulak aşinalığı kazanmak için.
0: Ezberlermiş. Zaten bizim musikimiz meşk musikisi.
1: Evet.
0: Eskiden beri devam eden. Günümüzde pek kalmasa bile o şekilde gelmiş.
1: Evet. Hiç vakit kaybetmeden sizden yine güzel bir eser dinleyelim. Yine Kürdili Hicazkar makamında bir eser. Ne o bensiz edebilir, ne temelli gidebilir. Buyurunuz efendim.

0: Efendim, burası sizin radyonuz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ay'ın konseri programı devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan yine güzel bir eser dinledik. Kürdili Hicazkar makamında ne o bensiz edebilir ne temelli gidebilir. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederiz.
0: Yusuf Nalkese'nin hayatını konuşmaya devam ediyoruz. Nalkese'nin eğitim hayatı da oldukça dikkat çekici.
1: Evet,
0: dikkatimizi
1: yani yine,
0: çeken neler var onu da sizden
1: daha
0: dinleyelim.
1: Daha doğrusu yine aynı röportajında eğitim hayatıyla ilgili de küçük bir anekdotu var. Kendi ifadesiyle ilkokulu bitirdiğim yıl Turgut'ta bir hane kiralanarak ortaokul açıldı. Kayıt ücretini 1001 güçlükle temin ederek ortaokula kayıt oldum. İlk sınıfta kaldım. Kararım okumamak, çırak gitmekti bir iş yerine. Bunu duyan babam ya ölürsün ya okursun deyince okula öyle bir sarıldım ki 3 yılda hep iftihar. Okul birinciliğini bırakmadım. Bu çalışkanlığım yüzünden öğretmenler kurulunca Balıkesir Necati Bey erkek muallim

0: Mektebi'ne sınavsız seçilerek bakanlık emriyle öğrenci olarak parasız yatılı alındım. 3 yıllık öğretmen okulunda müzik derslerinde 5'ten fazla not alamazdım veya vermezlerdi. Yani müzik derslerinde beklediği başarıyı göremese de asıl eğitimini radyolardan dinlediği büyük sanatçılardan aldığını söylüyor Yusuf Nalkesen. İşte biraz önce bahsettiğim gibi özellikle Müzeyyen Senar'ın neşriyatlarını hiç kaçırmadığını ifade ediyor. Ve uzun yıllar dinliyor, biriktiriyor bunu. Dinlediğim her sanat ürününü beyin denen Tanrı'nın kompütürüne silinmemek üzere kaydettim. Sözleriyle de ifade ediyor kendisi.
1: Evet, babası ya ölürsün ya da okursun demiş ya.
0: Evet.
1: Hatırıma eskiler geliyor. Babalar evlatlarını okula, öğretmene emanet ederlerken, hocam eti senin, kemiği benim derlerdi.
0: İlkokulla başladığım gün ben de kaçmıştım ama akşam babamın aynı fırçasını yiyince ertesi gün derslere öyle bir sarıldım ki.
1: Eskiden öğretmenlere de büyük bir hürmet vardı.
0: Evet.
1: Gerçekten öğretmenlik çok saygın bir meslek. Buradan tüm öğretmenlerimize selamlarımızı, evet, sevgilerimizi gönderiyoruz.
0: Evet, evet,
1: var olsunlar.
0: Evet, sağ olsunlar.
1: Evet, zaman hızla ilerliyor. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Öğretmen olarak görev yaptığı Ağrı'nın Tutak ilçesi hayatında önemli bir dönüm noktası. Buna evet, dair neler,
0: evet,
1: söylersin?
0: Evet, orada bir tane ut buluyor Yusuf Nalkesen. Ve hiç kimseden ders almadan tamamen kendi gayretiyle ve günde 8 saate varan çalışmalarla kısa sürede zor eserleri çalabilecek seviyeye ulaşıyor. Yani aynı zamanda çok azimli birisi. Biraz önce de ifade ettiğim gibi çok dinliyor, ezberliyor.
1: Hı hı.
0: Kompütüre kaydediyor.
1: Evet.
0: Büyük bir yetenek bence. Ders almadan çok zor eserleri icra etmek kolay değil.
1: Ben beyni bir alet olarak görüyorum. Kompütür demiş ya, yani gerçekten büyük bir bilgisayar, aynı zamanda büyük bir alet. Eğer biz bu aleti doğru kullanmasını bilirsek çok büyük işler başarırız. Nasıl bir ustanın elinde bir çekiç, bir pense, bir başka alet çok iyi kullanılıyorsa ve çok güzel işlevler görüyorsa, beyinde aynı şekilde güzel eğitilirse insanın hayatını çok kolaylaştırıyor.
0: Evet, istemek lazım.
1: Tabii, ondan sonra
0: başarmanın
1: da farkında
0: olmak
1: istemek
0: lazım. Yaptığın işin farkına varmak lazım. Farkında olmak bir kelime belki ama onun açılımını yaparsanız çok şey ifade ediyor.
1: En önemlisi de ne istediğini bilmesi gerekiyor insanın.
0: Evet, istemek ve
1: hayatındaki
0: olmak.
1: Gaye ne?
0: Evet.
1: Evet, bu büyük sanatçılar çok iyi biliyorlardı. Şimdi sizden yine güzel bir eser dinleyelim. Kürdi İlhici Asker makamında. Söyle naz mı bu kaş çatış?
0: Memnuniyetle.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Ay'ın konseri devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan yine Kürdil Hicazkar makamında Söyle Naz mı bu kaş çatış adlı eseri dinledik. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederiz.
0: İnsan sevince hayat daha da bir anlam kazanıyor ve o sevgilinin kaş çatışına bile bir anlam yüklüyor, değil mi?
1: Evet, ama siz de bugün pek duygusalsınız. Doğum gününüz nedeniyle galiba.
0: Olabilir. Evet, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Yusuf Nalkesen'i konuşuyoruz. Kıymetli sanatçımız Yusuf Nalkesen askerliğini İstanbul'da yapıyor. İstanbul'un ona nasıl katkıları oluyor? Yine bunu sizden dinlemek isteriz.
1: Yine kendi ifadesiyle ifade edeyim ben de. Yedek Subay Okulu ve 23. dönem Yedek Subay Okulu'nu tamamlayıp İstanbul'a, kıtaya gittim. Askerliğim süresince İstanbul'un Türk müziği yapılan gazinolarında geçti ömrümün tatil zamanları. Bu meyanda devrin ses ve saz üstadlarıyla teker teker tanışma imkanı buldum. Bilhassa Selahattin Pınar, Şerif İçli, Hakkı Derman, Kadri ve İsmail Şençalar kardeşler, Osman Nihat Akın gibi değerlerle saygı, hürmet ve hayranlığımın en yüksek tutkusuyla irtibatlı oldum. Ne kadar satılan nota varsa hepsini satın aldım. Adım adım fakat azimle, güvenle, büyük bir tutku ve inatla yolumda ilerledikçe kendime güven geliyordu. Sessiz sedasız bu çalışmalarım 51 yılına kadar evimizin en kuytu yerinde ve kimseleri tedirgin ve rahatsız etmeyecek biçimde sürdü gitti diye ifade ediyor Yusuf Nalkesen.
0: Evet, çok güzel ifade etmiş. İnsan bir şeyi severse, bir amacı olursa o amaç uğruna elinden gelen her şeyi yapıyor. Siz de az önce ifade ettiniz. Büyük sanatçıları tutkuyla takip etmiş, onlarla irtibatta olmuş.
1: İstemiş tabii ki yani. Yeteneği de varmış. Hepsi evet. Bir arada.
0: Evet. İstemek, sır burada.
1: Evet.
0: Sizden yine güzel bir eser dinleyelim. Bu kez Hicaz makamında. Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz. Buyurunuz efendim.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Ay'ın konseri programını dinliyorsunuz. Kıymetli sanatçılarımızdan yine güzel bir eser dinledik. Hicaz makamında gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz. Şimdi bu güzel eserleri dinleyip de hüzünlenmemek, dalıp uzaklara gitmemek mümkün mü? Mümkün değil. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederiz.
0: 1952 yılı sanat hayatında yeni bir başlangıç oluyor Yusuf Nalkese'nin. Ayrıntıları da sizden dinleyelim. Neler yaşamış?
1: 1952 yılında İzmir Radyosu'nun açtığı saz sanatçılığı sınavını kazanarak TRT kadrosuna katılıyor. Bir süre öğretmenlik ve radyo çalışmalarını birlikte sürdürüyor. Daha sonraki yıllarda ise besteciliğe ağırlık veriyor. Beste yaparken söylediği şu söz onu çok iyi anlatır. Kelimelerle adeta dans ediyorum. Yani gerçekten de eserlerinde söz ve musiki uyumu çok fazla Yusuf Nalkese'nin. Çoğu eserlerinin küftesi de kendisine ait.
0: Evet, kelimelerle dans etmek. Aslında bunun üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Bir insan kelimelerle nasıl dans edebilir?
1: İşte yaptığı bestelerden görüyoruz, dinliyoruz.
0: Ya çok okuması gerekiyor ya da çok dinlemesi. Bence çok okuyan birisi.
1: İkisi de var galiba. Çokça dinlemiş zamanında.
0: Sonra kelime dağarcığı artıyor.
1: Evet.
0: Tabii. İnsan hafızasında bulunan kelimeler sayısınca hayal kurabiliyor.
1: Öyle
0: o kelimeler
1: mi?
0: Ne
1: o
0: kadar fazlaysa hayalleri de o kadar geniş oluyor.
1: Çok fazla hayal kuruyorum çünkü.
0: Çok güzel.
1: Hayalperest dersiniz ya.
0: Hı-hı.
1: Öyle diyebilirsiniz beni. Belki gözükmüyorum ama.
0: Hayal kurmak
1: sürekli
0: çok güzel.
1: Sürekli hayal kurarım.
0: Günümüzde maalesef insanlar hayal kurmayı unuttular.
1: Küçüklüğümden beri öyle.
0: Hayal kuramadığımız için de mutlu ve umutlu değiliz. Tekrar hayal kurmayı becerebilmemiz gerekiyor. Evet, hiç vakit kaybetmeden yine güzel bir eser dinleyelim. Sırada Hicaz makamında bir başka eser var. Sormamışsın hiç kimseden. Buyurunuz efendim.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Ay'ın konseri programıyla birlikteyiz. Kıymetli sanatçılarımızdan Sormamışsın Hiç Kimseden adlı eseri dinledik. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederiz.
0: Sayın Gümüş, Yusuf Nalkesen'in repertuarında unutulmaz eserler var. Bazen bu güzel, bu unutulmaz eserleri dinlerken güfte ve bestesinin kimlere ait olduğunu bilmiyor veya hatırlamıyoruz. Neler söylersiniz?
1: Yusuf Nalkesen'in yaklaşık 583 tane bestesi var. 1000'e yakın da güftesi olduğu söyleniyor. Eserlerinin biraz önce de ifade etmiştim. Çoğunun sözleri kendisine ait. Çok güzel, çok naif, böyle insanın içini okşayan güzel eserleri var. İşte Veda Buğsesi, Kapın Her Çalındıkça, Gitmek mi zor, kalmak mı zor, Dargın Ayrılmayalım, Saymadım Kaç Yıl Oldu. Yani ve daha birçok eseri var ve bugün hala aynı derecede ilgi görüyor ve seslendiriliyor. Çünkü bu eserler modaya değil de duyguya dayanıyor. Eserleri sade ama duygu son derece güçlü. Gösterişten, abartılı ifadelerden uzak. İnce bir hüzün var, içtenlik var. Yani Yusuf Nalkesen her bestesinde duygu ile zerafeti buluşturabilen ender bestekarlarımızdan bir tanesi.
0: Az önce çok önemli bir ifadede bulundunuz. Bu eserler modaya değil, duyguya dayanıyor dediniz.
1: Evet.
0: Bazen insan sanat kaygısıyla o mısralardaki cümlelerin sonunu birbirine benzetmeye çalışıyor. Bu sefer de duygudan uzaklaşıyor.
1: Evet, evet.
0: Ama bu eserlerdeki cümleler kalpten çıktığı için kalplere ulaşıyor. Günümüzde maalesef biz bunu yakalayamıyoruz. Ben işitemiyorum en azından. İşte ne varsa eskilerde var. Bunları dinledikçe gönlüm bir hoş oluyor.
1: Ne güzel. Ben mutlu oluyorum. Klasik eserlerin çokça icra edilmesi taraftarıyım. Ancak çok ağır eserler diyorlar nedense Türk sanat müziği eserlerine.
0: Evet.
1: Ama içinde ne kadar çokça duygu barındırdığını, sanatsal ifadeler barındırdığını bilemiyorlar sanırım. Öyle diyelim.
0: Evet. Bu eserlerin kıymeti gün geçtikçe, yıllar geçtikçe daha iyi anlaşılacak.
1: İnşallah.
0: Efendim, şimdi Hüzzam makamında güzel bir eser daha dinleyelim. Yitirmişim Ben Gülümü. Buyursunlar efendim.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Ay'ın konseri devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan yine güzel bir eser dinledik. Hüzzam makamında Yitirmişim Ben Gülümü. Teşekkür ediyoruz efendim.
1: Rica
0: Var olunuz.
1: ederiz. Sağ olun.
0: Zamanımız daraldı. Programımızın da sonuna yaklaştık. Son sözlerinizi alalım isterseniz.
1: 1998 yılında devlet sanatçısı unvanına layık görülen Yusuf Nalkesen maalesef 2003'te geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılıyor. Geride tabii yalnızca eserlerini değil, kendine has üslubunu, zerafetini, sabrı ve samimiyeti merkeze alan bir musiki anlayışı da bırakıyor. Bugün eserleri hala aynı duyguyla dinleniyor ve gönüllerde yaşamaya devam ediyor. Biz de icra etmeye çalışıyoruz severek.
0: Evet, ardında örnek alınası bir hayat. Güzel
1: Evet.
0: eserler bıraktı. Allah'tan rahmet diliyoruz.
1: Amin.
0: Mekanı cennet olsun.
1: Evet.
0: Böylece bir programın daha sonuna geldik. Sizlere çok teşekkür ediyoruz kıymetli icralarınız için.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Tekrar buluşmak dileğiyle diyoruz.
1: Evet. Program yapımcımız Şule Hanım'a, size, teknik yönetmen arkadaşıma ve değerli saz üstadlarına ben de teşekkür ediyorum.
0: Kıymetli dinleyenler, sevgili musiki severler, gönül penceremizi musikimizin önemli bestekarlarından Yusuf Nalkesen'in yaşam öyküsüne ve sanatına araladığımız Ay'ın konserinin sonuna geldik. Sanatkarların zarif dünyalarından süzülüp gelen namelerle gönüllerinizde hoş bir sada bırakabildiysek ne mutlu bize. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı, teknik masada Tolga Kökten ve Süleyman Ozan Koçak sesimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Stüdyomuzda bize eşlik eden ve eserleri canlı icralarıyla yeniden kalplerimize taşıyan değerli konuklarımız, TRT Personel Korosu Başkanı ve Şefi Sayın Emine Gümüş'e, Kültür Bakanlığı saz sanatçıları Keman'da Evren Turna'ya, Kanun'da Özgür Ahmet Çarman'a, Ritim'de Adem Atuk'a kıymetli icraları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Var olsunlar. Kıymetli sanatçımız Yusuf Nalkesen'in unutulmaz hüzzam eserlerinden biriyle veda ediyoruz sizlere. Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle, musikiyle, muhabbetle ve esenlikle kalınız efendim.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Çanakkale'nin Bayrimiç ilçesinde orman dışı alanda yangın çıktı. 9 uçak, 8 helikopterle havadan da destek verilen yangın yoğun müdahale ile kontrol altına alındı. Çanakkale Valiliği vatandaşların orman yangınlarına karşı hassasiyet göstermeleri, açık alanlarda ateş yakmamaları ve yangına neden olabilecek her türlü davranıştan kaçınmaları gerektiği duyurusunda bulundu. Orman yangınlarına sebep olanlar tek tek yakalanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 ilimizdeki 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli tutuklandı dedi. Bakan Gürlek, hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli teknoloji hamlesinin dünyaya adaleti taşımak için yürütüldüğünü söyledi. Bunun Türkiye'nin tarihi misyonu olduğunu vurguladı. Giresun'da konuşan Bakan Kacır, milli ve manevi değerlerimize ne kadar sahip çıkarsak geleceği o kadar güçlü şekilde inşa edebiliriz dedi. Şehit yakınları ve gazilerin hakları ile ilgili kapsamlı bir düzenleme hazırlandı. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Bakan Göktaş, kanun teklifinin hafta içi meclis başkanlığına sunulacağını söyledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında emzirmeyi destekleyen çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yalnızca 2025'te 300 bini aşkın kişiye emzirme eğitimi verildiğini bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan resmen soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada Cumhuriyet Başsavcılığımızca katılmış olduğu bir programdaki söylemleri nedeniyle Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan resmen soruşturma başlatılmıştır denildi. Aşırı hız ve dikkatsizlik yine kazaları beraberinde getirdi. Bursa, İstanbul, Bolu, Bilecik ve Tekirdağ'daki kazalarda 3 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Türkiye'nin milli yazılımını dost ve kardeş Azerbaycan'da kullanacak Havelsan'ın Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi kapsamında geliştirdiği önemli kabiliyetler Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne güç katacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınır kapısı yakınlarında yangın çıktı. Bölgede bazı ev ve iş yerlerinde zarar oluştu. Avrupa ve ABD aşırı sıcak havanın tetiklediği orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan'da orman yangınlarına müdahale eden iki itfaiye helikopteri havada çarpıştı. İki kişi hayatını kaybetti. İspanya'da Temmuz ayında yaklaşık 150 bin hektarlık alan kül oldu. 42 bin hektarlık alanın yandığı Fransa'da yangınlar kontrol altına alındı. ABD'nin Washington eyaletinde de orman yangını çıktı. Alevler 25 bin hektardan fazla alana yayıldı. Ukrayna Rusya'da enerji altyapısını ve lojistik merkezleri hedef almayı sürdürüyor. Saratov Petrol Rafinerisi Kiev'in düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında zarar gördü. Poltava bölgesindeki kritik altyapı tesisine düzenlenen saldırı sonucu tehlikeli kimyasal madde sızıntısı olduğu Rus ordusunun Ukrayna genelindeki saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti. ABD İran'a saldıracak mı? Tüm gözler Orta Doğu'ya çevrilmişken dünyaya nefes aldıran açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını, İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini söyledi. İran'da Umman'la Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını açıkladı. Haberleri sunduk.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Gönülden notaya sona erdi.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dünyada herkese eşit olarak dağıtılan ve en çok bulunan şey havadır. Havada bulunan oksijen, insanların yaşamsal ihtiyacı olan bir gazdır. Bitkiler oksijen tüketimi yapmasaydı, oksijen bolluğu dünyada dev yangınlara yol açabilirdi. Demek ki bol olan her şey fayda değildir ve o bolluğu biraz azaltmak gerekir. Evlerdeki perdelere bile kumaş biraz bol alınır ama bolluğu azaltmak için kıvrım yapılır. Buna da büzgü denir. Perdeler büzgü yapılarak yani büzüştürülerek kıvrım kıvrım olur. İki parça kumaş büzüşünce tek parça gibi durur. Bir eve fazladan iki sandalye alırsanız koyacak yer bulamazsınız. Pazara gittiğinizde 3-4 kilo meyve yerine 15 kilo alırsanız o meyveler bozulur ve atılır. Günde 2 ekmek yeterken 5 ekmek aldığınızda bayatlayacak ve yenmeyecektir. Zenginler vardır çevremizde, bolluk içinde yaşarlar. Bazıları parayı koyacak yer bulamadıklarından büyük ve lüks arabalar alırlar. Gerçekte bütün binek arabalarda en çok 4 kişi gider. Şehir içinde en lüks arabayla diğerler arasındaki ulaşım farkı 5 dakikayı geçmez. Bir şehirden diğerine ne kadar hızlı giderse gitsin, sizden en fazla yarım saat önce varır. Ama ithal lüks araçların yaktığı fazladan yakıt, ülke ekonomisine zarardır. Bütün bunlar ne içindir? Yalnızca gösteriş için. Oysa Allah, Kur'an-ı Kerim'de açıkça yiyin, için, israf etmeyin buyuruyor. Yine Nahl suresinin 71. ayetinde Allah bazınızı bazılarınız üzerine rızık hususunda üstün kılmıştır. Artık üstün kılınanlar rızıklarını onda eşit olmak için ellerinin altındakilere verici değillerdir. Allah'ın nimetlerini inkar mı ediyorlar denilmektedir. Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, zenginlerin malında mirasçılarının, evlatlarının hakkı nasıl varsa ve o hakkı gasp etmek ne kadar kötü ve yanlış bir davranışsa, zenginin malında da fakirin öylece hakkı vardır. Allah bunu açıkça belirtmiştir demiş ve bu haber Anadolu Ajansı'nda yayımlanmıştı. Tabii ki ülkelerin bolluk içinde yaşaması için devletlerin de yaptığı projeler ve aldığı önlemler var. Bunlardan biri sürdürülebilir kalkınma. Sürdürülebilir demek başlamış bir iş veya

0: durumun devam etmesi anlamına gelir. Kalkınma ise durumunu düzeltmek, gelişmek, ilerlemek, zenginleşmek demektir. Kalkınma, ekonomik büyümeye ek olarak toplumsal, kültürel ve sosyal yönden gelişmeyi içerir. Anlaşılacağı üzere sürdürülebilir kalkınma, devam edebilen, sağlıklı ve zenginleşen ekonomi anlamına gelmektedir. Bu durumda halkın refah içinde yani bolluk, rahatlık ve varlık içinde iyi yaşaması anlamına gelir. Sürdürülebilir kalkınma, lüks ve israfın önlendiği, tarım, hayvancılık ve sanayinin geliştiği, bolluk ve bereketin önünün açıldığı bir kavramı ifade eder. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinlediniz.
1: Kas Hafızası.
2: Kas Hafızası'nda bugün futbolun tribündeki dönüşümünden, yani maça gitme ritüelinin nasıl dijital bir operasyona dönüştüğünden söz edeceğiz. Eskiden stadyum önlerinde sabahlanan, gazete kağıtları üzerinde bilet kuyruğu beklenen o nostaljik ve meşakkatli günler vardı, geride kaldı. Bugün artık cebimizdeki telefon hem biletimiz, hem kimliğimiz, hem de stadyuma da giriş anahtarımız. E-bilet sistemlerinin ve merkezi oturma planlarının en büyük artışı kuşkusuz güvenlik ve erişilebilirlik oldu. Artık kara borsanın karanlık dehlizleri büyük oranda aydınlandı. Kimin hangi koltukta oturduğu, stadyuma ne zaman girdiği bile saniyeler içinde takip edilebiliyor. Ayrıca atanmış, belirlenmiş koltuk sistemi sayesinde stadyuma maçtan önce 3-5 dakika önce gitseniz bile yerinizin garanti olması modern izleyicinin konfor arayışına tam olarak karşılık veriyor. Ancak her teknolojik devrim gibi bu dijitalleşmenin de beraberinde getirdiği ciddi eksiler var. En başta o eski tribün ruhunun mekanikleştiği, ruhsuzlaştığı eleştirisi çok sık yapılıyor. Yan yana duran, birbirini yıllardır tanıyan, kemikleşmiş taraftar gruplarının sistemin rastgele atamaları veya fiyat politikaları nedeniyle bölünmesi tribünlerdeki o koro bütünlüğünü neredeyse tümüyle zayıflatabiliyor. Ayrıca teknolojiyle arası mesafeli olan kuşakların, yani yaşlıların sisteme entegre olmakta zorlanması bir tür dijital dışlanma duygusu da yaratıyor. Neticede o eski gişe kuyruklarının samimiyetini bile özlüyoruz biz belli yaşa aşanlar. Ama modern futbol

0: futbolun, modern sporun hızı bizi de kaçınılmaz biçimde bu dijital dünyaya yönlendiriyor. Ancak önemli olan teknolojinin sunduğu bu hızı tribünlerin o eski tutkusuyla doğru orantıda da birleştirebilmek. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Kuşları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin bugün başlayacağını duyurdu. Müzakerelerin formatını görüşüyoruz diyen Trump, Hürmüz konusunda bir anlaşma var. Nükleer silahlardan arınma konusunda da bir anlaşma olacak ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de Umman'la Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını söyledi. Dışişleri Bakanlığı Gazze'de sivillere ve sağlık tesislerine yönelik devam eden saldırılara tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Netanyahu hükümeti Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir denildi. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde orman dışı alanda yangın çıktı. 9 uçak, 8 helikopterle havadan da destek verilen yangın yoğun müdahale ile kontrol altına alındı. Aydın'ın Çin'e, Balıkesir'in Susurluk ve İzmir'in Buca ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.